Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Mike.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 16 Temmuz Perşembe ve biz yılda bir Perşembe olduğu gibi ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun?
1: Doğru.
0: Kaldırsana. Şöyle. Yılda bir Perşembe olduğu gibi efendim sevgili Özgür Hatipoğlu ile birlikteyiz. Özgür hoş geldin stüdyomuza.
1: Hoş bulduk uzun biraz aradan sonra.
0: Ya sen bir müdahale etsene.
1: Şöyle, evet. Tamam.
0: Oldu şimdi oldu.
1: Evet, uzun ara oldu.
0: Evet.
1: Belki şey gibi hani az olan kıymetli olur falan gibi piyasayı yükseltmeye çalışıyorum.
0: Şey yapıyorum işte bu yüzümü eskitmiyorum şekerim falan diyenler var ya eskitmiyorum evet. Yüzümü. Saklıyorum yüzümü görünmesin
1: diye. Onun için senede bir.
0: Yılda bir.
1: Sorma.
0: Senede bir gün nasıl bunu biliyorum bir de bunu söyleyeyim. Paylaşım yapıyorum ya efendim hani bizimkisi.

0: bir radyo yayını sizlerin de dinlediği üzere, ama aynı zamanda bizleri izleyebiliyorsunuz. Orada paylaştığım linklerde link kopyalıyorum. YouTube'daki yayının linkini kopyalayacağım. Bir baktım böyle aşağıda bir fotoğraf daha getirdi. Ben orada sarışınım.
1: Doğru. Bak ben unutmuşum bile onu.
0: Tabii canım, ne hatırlayacağım? Ben hatırlamıyorum. Sen ne hatırlayacaksın Özgür? Ben orada sarışım. Yılda bir ağırlıyoruz efendim Özgür, öyle söyleyeyim. Ama bunun da bir sebebi var. Hem sevgili eşine hem çocuklara çok sevgilerimizi iletelim. Özgür sorumluluk sahibi baba. Her biriniz öylesinizdir pek tabii, ama işte iş bölümü paylaşımı farklı farklı olabiliyor ailelerde. Özgür kendi götürmeyi tercih ediyor çocuklarını okula. Evet. Dolayısıyla efendim biz kendisini kışın ağırlayamıyoruz. Ancak böyle yazdan yaza, tatilden tatile, öyle ayrı bir kontenjanım var yani benim. Böyle ayda bir ve sadece şeyde ağırlayabildiklerim, yılda bir ağırlayabildiklerim ve sömestrilerde ağırlayabildiğim konuklarım var ayrı. İşte o kontenjan içerisinde Özgür. O yüzden efendim Özgür'ü bulmuşken kendisiyle bol bol yurt dışı piyasalar konuşacağım. Siz konuyla ilgili burada hisselerinizi de sorabilirsiniz Özgür'e. Onu da söyleyelim yani, ne merak ediyorsanız. O merak ettiğiniz Hynix'ler, SpaceX'ler falan hepsi sorulabiliyor kendisine. Hazır buradayken de bunu iletmiş olayım yani. Biz bizim bakacak bilgisayarını getirmiş yanında, öyle söyleyeyim size. Tabii, yani hepsi. Hisse bakarım anlık söylerim diye. Aynen. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla'ya ise, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında efendim link paylaştım. Yayınımızı demin de belirttiğim gibi görüntülü izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Özgür Hatipoğlu'na sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Dediğim gibi hisse konuşacağız. Gelmek isteyeni bekliyoruz, yurt dışı hisseleri. Şimdi çok hızlı istersen Güney Kore, teşekkür ederim Yasemin. Güney Kore Merkez Bankası ile başlayalım Özgür. 3 yıldan daha uzun bir süreden sonra yanılmıyorsam faiz artırdı. Fakat evet, bunun öncesinde bakıyoruz mesela ABD tarafına. İşte enflasyonu ısınıyor mu, soğuyor mu derken baktık hem TÜFES'e hem ÜFES'e aslında işlerin enflasyon konusunda çok da yolunda olduğunu, hiç faiz artırımına gerek olmadığını, ekstra bir sıkılaştırmaya gerek olmadığının bize işaretini vermiş oldu. Evet. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Sen genel olarak nasıl bakıyorsun? Ve tahviller de bu gelişmeye çok sevinmiş görünüyorlar. Özellikle enflasyondaki bu soğuma durumuna çok sevinmiş görünüyor tahvil tarafı. Tabii. Hisselerde de böyle bir genel sevinç var. Genel bir yorum alayım, ondan sonra doğruca hisselere geçelim.
1: Vallahi şöyle, hisselerdeki hikaye aslında çok daha güzel, çok daha böyle iyimserliği kutlayan bir fiyatlama var. Çünkü şimdi biraz sonra yine konuşuruz ama altındı, bakırdı, pariteydi, baktığın zaman bunlar hep faizden, dolayısıyla aslında enflasyondan çok etkilenen faktörler. Bunların hepsi belirli bir fiyatlama yapmış olmasına rağmen aslında aşağıdalar. Olması, bana göre olması gereken fiyatların altlarındalar. Ama endekslere bakıyorsun, hisselere bakıyorsun, endeksler en tepelere çok yakınlar. Demek ki orada daha güzel bir beklenti var. Bir de endeks dediğimiz olay, yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi altın sadece tek başına altın, bir sepet değil ya, bir tane varlık ve değişkenin, yani enflasyonun, faizin bütün yükünü tek başına kendi cephesinde o sırtlıyor. Bakır desen aynı şekilde. Ama şimdi hisseler dediğimiz zaman çok farklı ayrımlar var. İşte büyüme hisseleri var, değer hisseleri var. Zero profit dediğimiz aslında nakit yakan ama büyümek için çabalayan fakat krediye ihtiyacı olan, yani finansmana ihtiyacı olan, dolayısıyla faize hassas hisseler var. Efendime söyleyeyim, cash cow dediğimiz işte iyi temettü veren, nakit akışı sağlayan hisseler var. Onun haricinde sektörel ayrımlar var ki bunun en güçlü örneklerinden bir tanesini işte geçtiğimiz 2 ayda gördük. Mesela çip üreticileri, yarı iletkenler falan. Onlar işte mesela Micron hissesi, Micron daha artistik adıyla %300 giderken aynı süre içerisinde aynı grup içindeki başka bir hisse %100 gitti, %80 gitti. Ama ona karşılık bakıyorsun tarımsal emtia hisselerine, onlar yerinde saydı, %300-5 artı eksi yaptılar. Dolayısıyla endeks dediğin aslında çok daha geniş bir sepet ve yükü tek başına almıyor. Çünkü sektörel ayrım var. Bazıları işte ekonomik gelişmelerden çok iyi etkileniyor. Bazıları iyi etkilenmiyor. Endeks onun ortalamasını alıyor. Ve bu ortalamaya baktığımızda Vallahi her şey çok güzel gibi gözüküyor. Yani bundan belki hatırlarsın 3-5 ay önce işte aman Allah stagflasyon geliyor.
0: Evet.
1: Hem durgunluk var hem enflasyon var. Yandı bitti Amerika oradan dünyaya sıçrayacak falan denirken. Şimdi istihdam verileri bile hani enflasyon zaten bana sorarsan düşük gelmeliydi.

0: çılgınlar gibi bir büyüme var. Yani şu ortamda baktığın zaman özellikle teknolojik devrim itibariyle acayip bir büyüme var. O yüzden her şey çok güzel gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Ama dün mesela şöyle bir hazırladığım bir raporda şöyle bir grafik paylaştım. Şimdi burada piyasa çok ilginç Süheyla. Yani görünenin altında, hani nasıl diyeyim sana, bir tane kışın bir nehir buz tutmuş gibi düşün. Onun altı ama yaşıyor değil mi? Altında su akıyor, balıklar var falan filan bilmem ne. Piyasa aynen böyle. Dışarıdan baktığımızda görünen ile aşağıda fiyatlanan şey çok farklı olabiliyor. Mesela şimdi biz ne görüyoruz? Endeksler çok yüksek, en yüksek yerlerinde. Neredeyse işte bilanço dönemi başladı. Yeniden yukarı gidecek gibi görünüyor. Ama mesela bazı metriklere baktığımda da yaklaşık 3 çeyrektir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş orada bir risk faktörünü dolduruyor ve risk faktörü işlemeye başlıyor. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. VIX üzerine dayalı bir gösterge bu. VIX'in volatilitesinin VIX'e oranı. Yani biraz dıdısının dıdısı gibi oluyor artık bu işler ama maalesef gelişen teknolojiyle falan, hani sosyal medyada, internette araştırdığın zaman yeni dönem traderlar neyi trade ediyor diye, gamma diye bir şey var. Bundan 5 sene önce zaten yine vardı ama kimsenin bilmediği bir şeydi. Şimdi sosyal medyalarda tartışılıyor. Dolayısıyla bu dıdısının dıdısılar artık kayıpla kazanç arasındaki kârı belirliyor. İş oraya geldi biraz. Dolayısıyla biz de şeye bakıyoruz. VVIX bölü VIX oranına bakmayı tercih ediyorum. Mesela bu oran ile S&P 500 arasında kayda değer bir şey var diyeyim sana. İlişki var. Şimdi yakın zamanda yukarı doğru döndü bu oran ve endeks de buna hemen tepki veriyor doğal olarak. Aslında zaten birbirlerini tetikliyorlar. Güzel ama 3 çeyreğe baktığım zaman, daha uzun bir perspektife baktığım zaman VVIX bölü VIX oranı hani böyle zikzaklar yapa yapa yapa yapa ama her seferinde daha aşağı ve daha az yukarı giderek böyle aşağı doğru bir oynuyor. Şimdi bunun daha önce nerede olmuş bu? Bir kere en son, en güncel bir kere 2022'de, 21'de, 21'de oldu. Bir kere de 2019'da oldu. Her şey çok güzel giderken 2019'da piyasa yukarı yukarı gider, yeni yüksek yaparken bu rasyo aşağı doğru dönmeye başlamıştı. Yani piyasa anlıyor, buzun altında bir şeyleri fiyatlıyordu. Sonra küt diye bir Covid-19 hikayesi çıktı, güm diye aşağı her şeyi bastılar. Sonra 2021-22 döneminde yine yeni yüksekler oluyordu. Orada da ama VVIX bölü VIX oranı aşağıya dönüyordu. Dönmüş ve bir süredir öyle gidiyordu. Ondan sonra orada güm diye sattılar. Orası zaten yaklaşık bir senelik bir kayıp yıla neden oldu diyeyim ben sana.
1: Biraz sana doğru çekelim mikrofonu
0: tabii,
1: Özgür.
0: Tabii şöyle yaklaştım.
1: İstediğin gibi onu hareket ettirebilirsin kendine
0: tamam.
1: Doğru. Evet, rahat konuş diyorsun.
0: Ben Karadenizli olduğum için kendim
1: kendim uzanmayı tercih ediyorum.
0: Aynen. Ondan sonra şimdi de 3 çeyrektir aynı dinamik çalışıyor. Bu şu demek, yani tamam abi, bu da kriz olacak, her şeyi satacaklar demek değil tabii ki ama yukarı gidiyorken oyunu oynamak lazım ama eller de tetikte, mouse da böyle beklemek lazım. Yani bir piyasa buna bir şey bulur ve o sert satışı eninde sonunda yapar. Ve 3 çeyrektir çalışan bir dinamik genelde böyle uzun çalışıyor. Yani işte 2 çeyreklerde falan çalışıyor. Bu sefer biraz uzadı. O yüzden endekslerde de bir risk var suyun altında ama şu anda her şey çok güzel. Doğrusunu istersen ben hala alıyorum. Geçen haftalarda
1: Önünde
0: biraz
1: parlak buluyorum
0: pozisyon
1: diyorsun. Evet.
0: kapatmıştım, azaltmıştım. Şimdi yavaş yavaş opsiyonları kullanarak, biraz da hata payı bırakmak suretiyle, işte kullandığım stratejilere dayanarak, yani birazcık tekrar hisse alımı tarafında pozisyonlarımı ben yapmaya başladım.
1: Peki. Ya yani görüyorsunuz efendim, şey paylaşıyor, hiç çekinmiyor yani, ne indikatör kullanıyor, buradaki göstergesi nedir? Yani VVIX bölü VIX dedin değil mi?
0: Evet.
1: Yani S&P 500'de ona göre bakıyorum dedi ve 3 çeyrektir dedi, şeysiz çalışıyor. Sekmeden dedi çalışıyor, paylaşıyor bizimle. Peki o zaman. Öyleyse şimdi geliyorum seninle. Ben dedin ki böyle bir nehri düşün, üstü buz kaplı. Sen onun ölü olduğunu, donmuş nehir işte ne var ki diye
0: Yani.
1: düşünürsün. Aman donmuş nehir, ne uğraşacağım deyip döner gidersin ama onun altında yaşayan bir dünya var.
0: Tabii.
1: İşte o dünyayı görmek için de farklı yerlerinden bakman, yoklaman gerekiyor. sen böyle aa burada balık var mı deyip ayağını basmaya kalkarsan SpaceX diye yuvarlanırsın oralardan dedi evet. Özgür. Ondan sonra gelip bana ağlama dedi yani. Hem buz oldum hem balık yakalayamadım hem zatürre oldum diye gelme bana dedi. Peki aynen o zaman vallahi. Şimdi hisse soruları da gelmeye başlamış. Bir kere daha söylüyorum, yurt dışı hisselere bakacağız. 536 266 81 81 536.

0: 266 81 81. Senin en sevdiklerinden biri. Benim şimdi Asya'ya dair, ABD'ye dair çok sorum var ama arada onları serpiştiririm. Sizlerin soruları kaynasın istemiyorum çünkü. Şimdi nükleerle ilgili elimde bir şey vardı. Ay Özgür geliyor diye nükleer haberi yapmışlar. Görüyor musun falan diye eğleniyordum hatta kendi kendime. Nükleer enerjiyle ilgili haberi birazdan bulurum sana. Ha şurada. 20 yıllık destek efendim nükleer enerjiye. Torba tekliften bahsediyoruz. Burada santralleri desteklemek amacıyla 2045 yılına kadar kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve damga vergisi destekleri sağlanıyor. Bu önemli bir haber. Çok bunun güzel. Altını çizmiş olalım nükleerle ilgili. Bu arada yapılmakta olan nükleer reaktörler, nükleer santraller noktasında listede bizi ciddi ciddi gösteriyorlar dünya tarafında, onu da söyleyelim. Evet. Yani pek tabii Çin'le kıyaslanmamız söz konusu değil üretim noktasında ama dört gözle bekleniyor efendim Türkiye'nin santralleri, onu da belirtelim, altını çizmiş olalım. Muhtemelen de bir araya geldiklerinde konuştukları konulardan biridir. Şimdi izleyicimiz de Özgür'le bununla çok eğlenmiştik biliyorsunuz, Oklo'yu da ondan duymuştuk. Hı-hı. Onur Akgül soruyor, Oklo ile ilgili ne düşünüyor diye.
1: Oklo ile ilgili ne düşünüyoruz? Şimdi Oklo bir zamanların çok iyi hissesi ama sonradan işte piyasa, daha önce dedim ya, hani bazen bazı şeylere fokuslanıyor, bazı şeyleri görmemezlikten geliyor. Şu anda Oklo gibi, SMR gibi portable, yani portatif diyeceğim.
0: Evet. Dalga küçük... geçmeyeyim diye uğraşıyorsun ama dalga geçeceğim, kurtulamazsın.
1: Böyle küçük nükleer santral üreticileri şu anda çok revaçta değil. Aha. O dönem çok iyiydi gerçekten. Hani iyi paralar da kazandırmıştı. Ama bana sorarsanız yine enerji en önemli şey. Yani mesela şimdi bu geçen az önce bahsettiğim çip hikayesinden sonra... öyle bir şey ki bu tema, yani yapay zeka ile gelen, işte yapay zekanın kendisi, işte çipleri, bilgi enerji aktarımı, data depolaması, data depolama merkezlerinin soğutulması için enerji, gerekli enerji, işte sistemin çalışması için gerekli enerji gibi bir sürü kol var. Dolayısıyla bu işin temelinde aslında olmazsa olmazlarından bir tanesi enerji. Yoksa o kadar çipleri yapıyoruz, ondan sonra onları böyle Lego gibi üst üste koyar, kamyonlar yapar, oynarız eğer çalışmazsa. Onun için enerji çok önemli. Oklo, SMR gibi hisseler, şirketler her ne kadar şu anda tam olarak ticarileşmiş bir ürün yapamamış olsalar bile ve bu bir risk faktörü olarak karşımıza çıksa bile, bunu başardıkları anda ben çok iyi olacağına inanıyorum.
0: Çok uzun sürdü. O yüzden olabilir mi acaba? Yani çünkü hatırla, daha sadece ismi varken ciddi bir rağbet vardı. Evet. Demin sen söyledin. O vakitlerde de bize söylüyordu efendim, ne olacağını anlatıyordu. Ama bu nevi meselelerde de insanlar sonuç görmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Yani hadi bana bir şey ver. Bana bir şey ver mesela. SpaceX hiçbir şey bulamasa piyu diye bir tane uydu fırlatıyordu, bir şey yapıyordu falan. Aynen. Yani
1: şimdi Oklo'da mesela verebileceği çok bir şey yok. Hatta bazı haberler okuduk geçtiğimiz aylarda. Aslında yapılan işler beyhude, bu bir sonuca ulaşmaz diye. Ama ben o haberlere çok inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Bilimsel olarak yapılan her çalışma mutlaka amaçlanan olmasa bile başka bir yere gider. Oradan çünkü başka bir şey çıkar mutlaka. O yüzden hani belki şu anda Oklo'yu alıp da portföyde tutmak için çok iyi bir zaman değil. Niye değil? Yine ilerleyen zamanlarda yani bir şeyi başardığı anda orası fırlayıp gider. Ama onun bir zaman maliyeti var Süheyla. Tuttun malı orada, parayı yatırdın oraya. İki sene adam bir şey çıkartamadı. İki sene o para orada yatacak. Onun yerine iki sene o parayı S&P 500'ün ETF'ine bile koysan hani bir faydası olurdu. Veya faize koy, hiçbir şey bilmiyorsan. Evet. O maliyetten kaçınmak için biraz daha tabiri caizse moda, daha çok konuşulan, işte daha böyle göz önünde olan temalardaki hisselere girmek lazım. Oklo'da eğer daha önceden Oklo'da kaldıysak ki bende bir miktar Oklo var hala benim portföylerimde. Ama şöyle bir şey yapıyorum ben. Opsiyonlarla pozisyonu sürekli coverladığım veya desteklediğim için oradaki maliyeti her seferinde biraz daha aşağı çekiyorum. O yüzden beni çok incitmiyor orada elimde kalan pozisyon. Bugüne kadar bu yapılmalıydı. Eğer yapılmadıysa hala yapılabilir. Ama hani hisseyi satıp da bir yere kaçmaya gerek var mı dersen, Bence tabii portföyde bunu söylerken şunu söylüyorum. Portföydeki büyüklük eğer hissenin

0: portföyün %60'ı 70'ini Oklo'ya yasladıysak, ki inşallah öyle bir şey yapmamışızdır. O zaman burada mutlaka çıkıp onu daha iyi bir projeye yatırmak, daha iyi bir hisseye yatırmak lazım. Aksi takdirde yıllara sayır baktığında tek bir hisseden dolayı portföyün getirisini tamamen tarumar etmiş olursun. Ama zaten o hani büyük porsiyon yatırım yapmak, aynı hisseye yoğunlaşmak zaten bir teknik bir problem. Onu yapmamak lazımdı.
1: Evet, söz konusu nükleer olduğunda da mesela şimdi çok önemli iki şeyi kendine hedeflemiş ya. Bir taraftan bakıyorsun böyle inanmak istersin ya. Yani nedir o işte kanseri bitirecek yani teşhis konusunda teşhis ve tedavi konusunda kanseri bitirecek hamleleri var bir
0: Evet.
1: taraftan bu var. Diğer taraftan senin atıklarını kullanıyor buna nükleer dahil ve sana tertemiz bir nükleer enerji üretecek iddiası bu mesela. Bunun üzerinde çalışıyorum diyor.
0: Evet.
1: Ama işte bir sonuç gelmeyince yani şey gibi düşün herkesin beklentisi umut veriyorsun bir taraftan. Diğer taraftan şimdiye kadar işte yapılmış olanları bildiğin için sana mal olur mu olmaz mı şeyi de hatırla ya pandemi zamanı herkes dört gözle şey bekliyordu aşı
0: Aşı bekliyordu.
1: bekliyordu yani
0: Evet.
1: şeyde orada umut fakirin ekmeği dört gözle
0: Evet.
1: beklenen bir şeydi
0: Evet.
1: herkes çok rahat edecekti
0: Evet.
1: istenilen oydu ve dört gözle bizden de birileri çıkıp dediğinde işte aşıyı buldum buluyorum deniyorum hadi geliyor dediğinde tüm dünyasında inanıyordu.
0: Evet.
1: Çünkü aşı konusunda ne kadar iddialı olduğumuzu biliyoruz zamanında.
0: Tabii.
1: Nitekim
0: Yani
1: yine aşı bulundu, yine
0: bulundu.
1: Türkler
0: Moder
1: buldu ama
0: Moderna.
1: kaptırmışız Almanya'ya.
0: Aynen. Evet. Ve o dönemde Moderna hissesi acayip prim yapmıştı hatırlarsak.
1: Evet.
0: Sonralarda bitti o hisse.
1: Tabii.
0: Şeyle birlikte, salgının geçmesiyle birlikte hissenin performansı da bir anda bitti. Biraz işte
1: Evet.
0: o moda hisseydi o
1: Moda
0: sırada.
1: hisseden kastımız bu efendim.
0: Evet.
1: Özgür de bunu örneklendirmiş
0: Evet.
1: oldu. Peki öyleyse devam ediyorum. Şimdi sorularınız geliyor efendim. Hepsine döneceğim ama şu şey kısmını konuşmak istiyorum. Sen SpaceX'te böyle bir fail'a bekliyor muydun?
0: Bekliyordum valla. Çünkü bak ben SpaceX zamanı danışmanlık verdiğim yerlerde de konuşmuştum. Aynen şunu söylemiştim. Yani bakın bu hisse umut satıyor. Bir,
1: Evet.
0: tema çok güzel. Yıldız savaşları, dünyanın her şeyinin uzaydan yönetilmesi, uzaydan enerji aktarılması, uzayda işte şeyler kurulması, data center'lar kurulması, uzaydaki soğuk ortamın işte enerji ihtiyacını azaltmasından tut da bir de karşında Elon Musk gibi acayip işler yapan değişik bir karakter var. Çocuğunun adını X falan koyan falan veya böyle bir değişik bir adam var karşında. Adam uzaya gönderdiği şeyin üzerine Made Proudly by Humans mı yazmıştı değil mi? Öyle
1: Öyle
0: bir
1: bir
0: şey
1: şeydi,
0: yazmıştı.
1: evet.
0: Yani değişik bir şey. Şimdi bir Elon Musk markasını sattılar. İki rüya sattılar. Ama demin Oklo'da konuştuğumuz mantık. Yani ticarileşmiş ve yatırımcısına return oluşturacak para gelir oluşturacak bir durumu var mı hissin? Şu anda yok. Büyük ihtimalle ileride olur. Olacağına inancım yüksek. Çünkü projesi çok güzel. Teması çok güzel. Fakat o biraz daha uzun süreli. Oysa piyasadaki para ihtiyaçlarından tut da tematik döngüler çok daha hızlı cycle'larda oluşuyor. Şeylerde, periyotlarda oluyor. Ve sonuçta bu hisseyi hani ben olsam halka arzdan almam. Bir yaklaşık 6 ay kadar falan işlem görmesini beklerim. Rengini belli etsin. Muhtemelen de aşağı düşer. O zaman alırım demiştim. Hatta şöyle bir paylaşımda da bulunmuştum. Belki bunu sosyal medyada bile paylaşmış olabilirim. Hatırlamıyorum. Hep her şeyi paylaşmıyorum orada da. Son işte bilmem kaç yılda detayını şimdi hatırlayamıyorum. Bilmem kaç yılda Amerika'da yapılan büyük halka arzların çok büyük bir yüzdesi ilk bir senenin sonunda halka arz fiyatının altına düşüyor. Önce yükselse bile. Ve bu da onlardan bir tanesi olma ihtimali çok yüksek. Çünkü hali hazırda zaten zarar eden bir şirket. Hani para kazanmadığın sürece de iyi gidemezsin orada. İyi gidecek yerin yok çünkü. Sonuçta dünkü işlemlerde yanlış hatırlamıyorsam ilk defa şeyin altına indi. IPO fiyatının, halka arz fiyatının altına indi. Ben olsam hala orayı almayı çok acele etmem. Yani çünkü şeyini çok anlayamıyorum. Kâr etmemesi bir yana, yatırımcı davranışını görmek lazım. Yani tahtasını tabiri caizse takip edip biraz daha orada milletin eğiliminin ne olduğunu görmek lazım. Yani opsiyonları otursun. İşte mesela opsiyon piyasası o buzun altından akan su hakkında bize çok bilgi veriyor. Opsiyon piyasası işte biraz daha otursun, history oluşsun, yani geçmişe yönelik bir algısı oluşsun. Ondan sonra bakılır diye düşünüyorum. Onun için hiç almak için aceleci olmak istemem doğrusunu istersen.
1: Evet. Peki aldım, yakalandım. İşte IPO'sun da altına düştü. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapayım? Bir de böyle gittim deli gibi aldım. Oo, SpaceX, ben de onun uzaya gidiyorum. Piu diye. Vallahi. Ne var ne yok gittim koydum ona. Tamam, ne olacak?
0: Vallahi bu tabii tamamen yatırımcının risk algısıyla ilgili ve yüzdesel olarak varlığının, portföyünün ne kadarını oraya aloke ettiğine bağlı. Ama genelde büyük yapanlar var ise şöyle olması bence daha doğru. Tabii benim risk algımla bunu dinleyenlerin risk algısı aynı olmayabilir. Ben olsam oradaki porsiyonu yavaş yavaş, hani bazı gün içinde işte hafif yükselişler oluyor vesaire. O tür zamanlarda pozisyonlarımın bir kısmını realize ederim. Zarar alır, daha iyi projelere, daha iyi hisselere yatırım yapmayı tercih ederim.
1: Evet.
0: Çünkü bunun ne kadar süreceği belli değil. Tema süper bir tema bence. Uzay vesaire, işte uzay savunma sistemleri falan harika. Ama unutma, Çin de aynısını yaptı. Yani işte daha geçenlerde gördüm videosunu. Nasıl SpaceX'in roketi küçücük bir platforma, deniz üstündeki bir platforma iniyorsa, Çinlilerinki de onun gibi bir şey yaptı. O da inebildi. Dolayısıyla artık rekabet de var. Dünyada tek elde değilsin. Evet. Bu arada şunu da söylemem lazım. Elon Musk güçlü bir marka ismi. Tesla da aynı şekilde. Ama şunu unutmamak lazım. Robotaksi dedikleri hikaye, ki biz hani şunu düşünüyorduk ilk başta, ben en azından öyle düşünüyordum. Hani robotaksi Tesla'ya çok ciddi bir gelir kapısı olacak diyordum. Fakat Çin'de hali hazırda zaten robotaksi sistemi çalışıyor belirli yerlerde. Onun için orada rekabet çok ve belki de Amerikalıların önünde giden bir rekabet var. Hani bazı şeyleri değerlendirirken tamam, pazar payıydı, pazara erişim vesaire gibi konular Çin'de biraz daha siyasi jeopolitik nedenlerle sınırlı, ama bunları da düşünmek lazım. Evet. O yüzden SpaceX hani kendi alanında tek gibi zannedilse bile bence değil. Orasından çok fazla bir şey şu an için çok beklememek lazım. Ne zaman yatırımcı sentimenti, eğilimi döner, o zaman girerim oraya. Ama o zamana kadar ben SpaceX'e girmek istemem. Ama bunun haricinde başka defansif savunma sanayi hisselerim var mesela. Onları tutuyorum. Kimisi iyi, kimisi kötü. Ama daha tutuyorum onları.
1: Neyi tutuyorsun mesela işte? Yani şu an durumu çok parlak görünmüyor ama ben tutuyorum. Defansif olsa da elimde dediğin ne var savunma dışarıda?
0: Mesela söyleyeyim. Açayım söyleyeyim. Mesela şuradan defense diyelim. Bak şimdi.
1: Grafikte çalışmıyorsun. Excel tablosuyla çalışıyoruz efendim. Tabii.
0: Burada mesela Firefly var. Tuttuklarımdan. Bakayım başka neler var.
1: Firefly.
0: Şuradan. Aerospace and Defense diye yazmışım onları. Bakayım buralardan.
1: Sen ona bakarsın.
0: Defense evet. ETF'leri var. Mesela ITA diye bir ETF var. Onu, o iyi gidenlerden.
1: Ne kadar gitmiş mesela Özgür? Baktığında ne görüyorsun şeyden bu yana? Bakayım, yılın başından bu yana.
0: Söyleyeyim hemen. İTA'ya bakalım mesela. İTA. Şöyle. Bu mesela içinde şimdi defense ve aerospace, yani uzay ETF'leri, bu tür temalar içinde SpaceX olduğu için çok düştü. Ama mesela bu hisse gayet iyi gitti. Sana diyeyim ki sene başı itibariyle, şuradan sene başlamış yaklaşık olarak, gördüğü en yüksek yerde %17 gitmiş. Bir ETF için fena değil. Portföydeki alokasyon olarak fena değil. Yani uçup kaçan hisse bulmak değil bizim işimiz. Evet. Bizim işimiz sektörel yatırım yapmak. Hani uçup kaçan hisseyi bulanlar var ama uçup kaçan hisseler işte bir gün öyle gider, bir gün böyle gider.
1: Evet.
0: Daha çok sektörel yatırım yapmak lazım. Burada mesela bu bayağı iyi giden bir hisse. Yakında bir tane daha yukarı doğru bir atak bekliyorum oradan. Başka peki. Neler varmış? Redwire var mesela.
1: Sen onlara bakarken gel biz reklam arasına gidelim. Reklamlara gitmemiz gerekiyor çünkü. Sonrasında okay. Devam edeceğiz efendim. Yurt dışı hisseleri konuşuyoruz. Gelmek isteyenleri bekleriz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var efendim. Burada yayınımız kesintisi sürüyor. Radyoda reklamlar sorularınızı ben WhatsApp'tan soracağım Süheyla diyorsanız eğer 536-266-8181 536-266-8181.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, Sigortam Net.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
11: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız efendim. Özgür Atipoğlu ile birlikteyiz ve kendisiyle yurt dışı hisseleri konuşmaya devam ediyoruz. Siz radyoda reklamları dinlerken biz hem MSCI'den hem de S&P Dow Jones Indices'ten gelen ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün mesajını aynen konuştuk. Özgür bunu değerlendirdi ve devam ediyorum. Peki şimdi sen Güney Kore tarafında bak mesela bize benzer yine konuşulanlardan biriydi ama onlara mesela daha tatlı yaklaştılar. Evet. Güney Kore diye midir bilmiyorum ama işte böyle şimdi bak böyle çok da ama Güney Kore dediler. Ya. Hem faiz artırdı burada efendim Güney Kore Merkez Bankası onu söyleyelim. Hem KOSPI Allah aşkına böyle hareket mi olur? Günlük %10 çıktım. %20 indim. %10 çıktım.
1: Endeks bazında devre kesicilerinde. Ya oluyor. Niye oluyor? Çünkü endeksin %47'si mi? 57'siydi galiba. %57'sini iki tane hisse oluşturuyor Süheyla. Yani SK Hynix ile Samsung Electronics oluşturuyor. Bu iki hisse tabii derin hisse. Ama sonuçta hisselerle ilgili veya hisse ikisi de aynı sektörde. Sektörle ilgili bir haber çıktığı zaman tamam koskoca ülkenin borsası oraya buraya savruluyor. Şimdi, bu tabii ki teknik bir hata ama burada şey olduğunu düşünmüyorum. Hani bizimki gibi bazı hukuki süreçlere konu olabilecek bir durum olduğunu sanmıyorum orada. O bir hata ve düzeltilebilecek bir hata. Yani matematiksel bir şey. Endeks ağırlığını ayarlarsın, değiştirirsin, bir şey yapılabilir. Hani o kadar idare edilebilir. Ama sonuçta o da olmaması gereken bir şey. Fakat dönüp Amerika'ya baktığında da bu var. Bir aralar Mag 7 dedikleri muhteşem yediler. İşte yine endeksin sadece oradaki 7 hisse %25'ini falan mı ne oluşturuyordu öyle bir şeydi. Şimdi biraz değerleri düştü onların işte başka muhteşemler çıkınca tabii. Ama bu her yerde var kısmen. O yüzden KOSPI'deki hikaye biraz daha tabii ki arzu edilmez ama makul karşılanabilir. Diğer yandan dönüp baktığında hani orada acaba biz ilgi göstermeli miyiz diye. Yurt dışında işlem yapanlar belki biliyorlardır. Şimdi bu ETF dünyası çok değişik bir dünya. Bir sürü temaya yatırım yapmana imkan veriyor ve ülke temaları da var. Nasıl Türkiye ETF'i var bir tane TUR diye, TUR diye. Bir tane de Güney Kore ETF'i var. O da EWY olması lazım. EWY evet öyle olması lazım. O da birebir şeyi takip ediyor. KOSPI endeksini takip ediyor. Ona da daha dün mü önceki gün mü ne baktım. O da işte zirvelerden çok güzel yanlış hatırlamıyorsam %30'un biraz üzerinde falan endeks geri gelmiş vaziyette. Son rallisinin de %50'sinin falan geri vermiş vaziyette. Hani bir Fibonacci bakanlar varsa onlar açısından bir şey ifade ediyordur o. O iyi bir yer. Belki yavaş yavaş bu hisselerde ufak ufak alımlar gelebilir şeyde bu hisse ülke ETF'inde. Bu hisseler büyümeye devam edecek. Bir de şimdi SK Hynix Amerika'da da şey oldu, kote oldu.
0: Evet.
1: Çok güzel bir zamanda, tam ticari bir zamanda kote ettiler. Çünkü işte bu yarı iletkenlerin yıldızının parladığı böyle arşa çıkıldığı bir dönemde adamlar Amerika'da arz yaptılar. Ve fonlar da ister istemez bu hisseyi diller gibi almak durumundalar. Endeksi takip eden hisseler. Satışa rağmen yani genel olarak sektörel bir satışa kar realizasyonuna rağmen bence yavaş yavaş orada çok ağırlıklı olmayan pozisyonlar oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bütün yarı iletkenler için bunu söyleyebilirim. SK Hynix, Samsung Electronics, Micron, AMD falan gibi hepsini düşünebiliriz.
0: Ama bu arada bu sabah %11 aşağıda biliyorsun.
1: Hiç önemli değil. Yani
0: buna rağmen
1: gelmesi aşağı gelmesi bizim için iyi. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi bu tabii bu aslında gülünebilir bir ifade oldu ama şunu söyleyeceğim. Şimdi ben neredeyse hiçbir zaman gidip hissenin kendisini almam. Ben hep opsiyonlarla iş yaparım. Ve opsiyonlarla iş yaptığım zaman aşağı düşüşlerde bana bir allowance yani bir hata payını tolere etme imkanı sağlıyor yaptığım işler. O yüzden de ben hani şöyle %10'luk 15'lik aşağı düşüşleri tolere edebilirim genelde pozisyonlarımda. O yüzden hani aşağı gelmesi beni çok üzmez. Ha şey olur, acayip bir kırılım olur hissede. O zaman evet, benim de zarar ettiğim zamanlar olur. O kaçınılmaz ama sonuçta direkt hisseyi alıp da bugün mesela alıp %11 yemek var. Bir de opsiyonuyla iş yapıp ne bileyim bir ay sonraki fiyata göre bir şey ortaya çıkması var. O yüzden çok onları takmıyorum. Yani ben hani fiyata çok takılan birisi değilim. Dedim ya hani iyi hisse, uçan kaçan hisse bulmaktan ziyade ben sektöre yatırım yapmayı tercih ediyorum. Ve genelde iş yaptığım zaman bir tane hisse şey yapmam. Sektörü yakaladığımı düşünüyorsam o sektörden giderim 4-5 tane hisseyi alırım. Kendi ETF'imi yapıyor gibi düşünmek lazım. Bir tane hisse de almam. Mesela geçen en son aldığım hisseler hep sağlık sektörü hisseleriydi. Çünkü orada işte bir döngüsellik var. Döngüsellikte yavaş yavaş en geride kalan sektörlerden yukarı doğru gidecek bu diyordum. Nitekim öyle de oldu. Ama ne yaptım? Orada 6-7 tane falan hisse aldım. Ben bir tane hisseyle kalmıyorum. Ama ne yapıyorum? Mesela diyelim ki 100 dolarlık hisse alacağım. 100 doların hepsini tek hisseye koymak yerine onu 6'ya bölüp işte 15 dolarlık alımlar yapıyorum diyeyim sana. 16 dolarlık alımlarla gidiyorum mesela.
0: Bu bir yöntem diyorsun kullanmak isteyene.
1: Tabii yani gidip ya şimdi şöyle söyle. Tek hisse mesela SK Hynix'i Micron'u alıp üstüne yatsaydım bütün parayla kaldırmıştın. 3'e 4'e katlamıştın. 5'e 6'ya katlamıştın. Ama onun yerine ne bileyim kötü giden işte havacılık sektörü dedik, daha savunma dedik, Avav diye bir hisse var. Hepsini Avav'a yatırsaydın, Avav benim ilk aldığım zamanlara göre, çünkü bakıyorum hani ne yapıyor diye, %50 falan düştü. Şimdi ben oraya 100 doları koymuş olsaydım, hepsini oraya koymuş olsaydım paranın yarısını kaptırmıştım.
0: Evet.
1: Şimdi burada bir trade-off var. Yani neyi seçmek istiyorsun? Ben arkadaş buradan kumarbazım ben. Gerçek söylüyorum. Bu bir kumar çünkü. Kumarbazım ben. Parayı buraya basarım. Ama 2-3 katla para kaldırırım. Hedefim bu diyerek yapıyorsan o zaman öbür türlüsüne de katlanacaksın. Şimdi ben başkalarına karşı sorumluluğum olduğu için kendi paramda da yapmam ayrı konu da, başkalarına karşı sorumluluğum olduğu için ben asla hissede bir portföyde bir hissede bir kıymette yoğunlaşmaya izin vermem.
0: Evet, ben bu arada sorumlu kamu yayıncılığım gereği araya giriyorum. Özgür'ün de burada kastettiği, canım onu seçersen buna katlanırsın falan gibi bir şey değil. Bunun adı diyor kumardır. Uzak durun diyor. Yapmayın. Yapmayın mesajı veriyor. Altını çizmiş olalım. Peki. Peki yani bu nevi faaliyetlerin insanların başına neler getirebildiğini gördük efendim, hep beraber yakın vakitte de görmeye devam ediyoruz. Uzak durun diyor Özgür Atipoğlu. Böyle işlemler yapmayın. Yani düzgün trade'inizi yapın. Kendi kendinize yapıyorsanız diyor. Evet. Peki. Şimdi öyleyse vaktimiz daralıyor. O yüzden bir taraftan bakıyorum Özgür ne var ne yok diye. Neler göndermişsiniz? BIST yüzü konuşmuyoruz efendim. Genel olarak konuştuk. Ama BIST yüz konuşmuyoruz bugün.
1: Ya BIST yüzü muhtemelen benden daha iyi biliyorsunuzdur sevgili dinleyenler.
0: Yani bunu söylemesinin sebebi de efendim, bakmayın siz mütevazılık gösteriyorum ama üstünde çalışmadığı için çalışmadığı şeyle ilgili bilgi atlayabilirim deyip konuşmamayı tercih ediyor. Serdar Bey de Baidu'yu sormuş. Nasdaq'ta Bidu kodu Baidu diye de sana söylemiş.
1: Evet, sağ olsun Baidu.
0: Böyle evet, de işte yardımcı oluyor bizim izleyiciler, dinleyiciler, buyur.
1: Evet, Baidu geçmiş zamanlarda çok aldığım sattığım bir hisseydi. Portföylerde taşıdığım bir hisseydi ama sonra bu şundan korktum açıkçası ve hala da korkuyorum, onu söyleyeyim. Amerika-Çin gelişmeleri bende öyle bir çekince yarattı ki Süheyla ve Serdar Bey miydi?
0: Evet, evet.
1: Serdar Bey'e de söyleyeyim. Yani bende öyle bir çekince yarattı ki her ne kadar birbirleriyle şu anda birbirlerine çok sataşmasalar da, sataşmamalarının tek sebebi ikisinin de sataşırlarsa çok büyük hasarlar görebileceği için. Yani gözü yese dalarlar birbirlerine diye düşünüyorum tabiri caizse.
0: Gözü kesse.
1: Aynen. Ama öyle olmadığı için birbirlerine dalamıyorlar. Fakat şu var işte, görüyoruz. Hani haberleri takip edenler varsa mutlaka biliyorlardır. Her gün birisi öbürünün bürokratına, iş adamına, işte ne bileyim şirketine bir şekilde bir yaptırım koyuyor. Bir kara listeye, yeşil listeye, sarı listeye falan alıyor.
0: Evet.
1: Ya böyle bir ortamda Çin hissesi almaktan gerçekten imtina ediyorum. Mesela şeye çok niyetlenmiştim bundan 6-7 ay önce, 8 ay önce Çin ETF'i almaya. Baidu'yu bırak, hani Ali Baba'sı, Baidu'su, işte ne bileyim başka bir sürü var. Hı hı. Hepsini içeren güzel bir iki tane Çin ETF'i almak istiyordum. Bir tanesi Golden Dragon diye bir şey. Bir tanesi FXI, şimdi uzun ismini hatırlayamadım ama büyük large cap Çin hisselerini alan bir şey. FXI diye bir hisse. Sonradan elim gitmedi. Dedim ki ya dedim yarın bugün bunlar bir yerde bir şey yaparlar, kapışırlar, birbirlerine yaptırım uygularlar, bir şey olur, yine trade şeyi war başlar, ticaret savaşı başlar. Ben bu işe hiç girmeyeyim dedim. O yüzden de inanın Baidu dahil hepsinden uzak kaldım. Belki fırsat kaçırdım. Hı-hı. Çünkü mesela şimdi Alibaba ile geçen mesela bir seansla Alibaba yine %7 falan yükseldi. Çünkü galiba Apple'la bir anlaşma yapmıştı. Ama varsın kaçana olsun. Yani ben birazcık şeyim, emin olamadığım yere girmeyi çok sevmiyorum. Bir de Çin hisselerinde şöyle bir hikaye de var. Tabii bu Baidu, Alibaba gibi büyük yerler için belki geçerli değildir ama yani adam internette veya işte web sitesinde, raporlarda öyle bir reklamasyon yapıyorlar ki sen zannediyorsun ki her gün işte bilmem kaç tane tır adamın antreposuna giriyor, mal çıkıyor oradan falan, dünyaya satılıyor. Sonra işte bir tanesi internette bir kere yayınlamıştı galiba, videoda gördüm. Gitmiş orada videolarını çekmiş, resimlerini çekmiş. Bir tane şey kamyonlar var ya, hani bizde mahalle arasındaki küçük işletmelere mal götüren küçük kamyonlar. Öyle bir tane kamyon var, bütün gün orada bekliyor adam. Başka da bir şey olmuyor yani.
0: Şimdi ama pazarlamaya geldi mi? Tabii. Evet. İşte başka bir şey. Biliyorlar bu işi, çok iyi biliyorlar. Bizde de bazı sektörlerin kendilerini örnek alması gerekiyor yani. Çok evet. O kadar da mütevazılığa gerek yok yani. Peki. Şimdi Mehmet Celal Bey demiş ki Galaksi Başkanım, buyur Stormtrooper. Özgür Hatipoğlu'nun katıldığı programlar Equinox tarihleri olarak belirlensin ve e-ticaret siteleri geldiği gün büyük indirimler yapsın. Çok mantıklı, çok
1: vallahi
0: beğendim ben bunu.
1: Neden olmaz. Yani kabul ederlerse ben de çok mutlu olurum.
0: Firefly diye eski dizi vardı, gideyim de başlayayım. Firefly'dan ben bunu anlıyorum demiş. Hisseyi kaçırmışım, diziyle kendimi avuturum artık demiş. Ve olsun. Sterlin'le Euro konusundaki görüşlerini merak etmiş. Sterlin için tahminlerin, Euro için tahminlerin.
1: Valla Sterlin, yani şimdi şöyle, maalesef Japon yeni de ekleyeyim oraya ben.
0: Hadi.
1: Maalesef Sterling bunlar yani Amerikan Euro parası olmamasına rağmen bu paraların kaderi şu anda Amerikan dolarının, DXY'nin, Fed'in elinde.
0: Evet.
1: Çünkü bu ülkelerin kendi dinamiklerine baktığında, yani İngiltere hala hatta hala derken Brexit'ten bu yana ciddi bir siyasi istikrarsızlık içerisinde, başbakan tutmuyor ülke. Hı hı. O yüzden de bir türlü ciddi bir ekonomik istikrar yakalayamıyor, bir işte para politikasının etkinliği yeteri kadar olmuyor. Var evet, Bank of England belli bir para politikası güdüyor ama etkinliği az oluyor işte siyaseten desteklenmediği için. O yüzden çok net bir şekilde şeye bağlı, dolar endeksine bağlı. Euro tarafı dersen belki biraz daha kendi dinamikleriyle etkilenebilir. Çünkü orada faiz artışı oldu. Biraz daha olabilir. Her ne kadar son dönemde işte çeşitli ülke başkanları, merkez bankası başkanları ya faiz konusunda çok acele edilmemiz lazım diye açıklamalar yapsalar da yine de orada şey, beklenti biraz daha faiz artırımı yönünde. Japonya tarafında da yine aynı durum. Adamlar müdahale ediyorlar. Çok yaşa. Müdahale ediyorlar. Merkez Bankası faiz artırıyor. O oluyor, bu oluyor. Ama hiçbir şekilde yen dolara karşı güçlenmiyor. Çünkü buranın kaderi, bu üç yani ana paranın diğerleriyle birlikte kaderi, hı-hı, doların elinde ve Fed'in elinde. Fed ne zaman faiz artırımından faiz indirimine doğru narratif, yani ifadeler, algılar dönmeye başlar, o zaman pariteler yukarı gider. Ama sana açıkça söyleyeyim, ben kendi açımdan söylüyorum tabii ki, bunu bir tavsiye olarak değil. Paritelerde bir pozisyon taşısaydın long mu olurdun, short mu olurdun diye, evet, sorulsaydı.
0: Ben, ki sormadım, sen benim yerime sormuş oldun.
1: Ben sormuş oldum. Ama senin dilinin ucundaydı galiba.
0: Evet. Yok, hayır, hiç değildi. Ben beklentim şu an şeyle şey sorusunu hazırlıyordum sana. Başkası... Kimin elinde ne kadar rezerv var? Japonya işte o yüzden bu kadar tedirgin oluyor. Deli gibi elinde dolar tutuyor. Müdahale ettiğinde ondan mı piyasalar yerinden oynuyor soracaktım sana. Ne kadar elinde rezervi vardı? Dolar rezervi onu bulmaya çalışıyorum. Şu an çok başka bir noktadayım ben. Hiç seninle alakam yok. Özüm sen anlat.
1: Zaten çatır çatır bir şeyler yazıyorsun orada.
0: Dolar rezervinin peşine düştüm şu an. Buyur lütfen.
1: Evet. Yani bir pozisyonum olmuş olsaydı ben paritelerde long olmayı tercih ederdim. Yani euro dolarda long, hı-hı, sterlin dolarda daha küçük long. Hı-hı. Dolar yende de bütün piyasanın aksine ama sadece opsiyonla, future veya FX'de değil, hı-hı, yen lehine pozisyon taşırdım. Çünkü bunların hepsinin son çeyrekte şu ankinden çok farklı bir görünüm içinde olacağını ve Fed'in faiz indirimine daha yakın olacağına inanıyorum. Çünkü işte enflasyon datasını görüyorsunuz. Evet. Yani hem üfesi hem tüfesi hem de bir aydır da değil. Yani yaklaşık üçüncü ay oldu bu. Üç aydır diyebilirim. Enflasyonun yükselmediğini, oranın çok ısınmadığını görüyoruz. İstihdam piyasası da aslında zayıflamaya başladı. Sürpriz düşük veriler geliyor. O zaman hani o var mı var, bu var mı var. Niye helva yapmıyorsun'a geliyor iş. Evet. Fed'in artık yavaş yavaş narratifi, ifadeyi şeye döndürmesi lazım. Faiz artışından faiz şeyine, indirimine getirmeye başlaması lazım. Herhalde son çeyrekte bu biraz daha dillenecek. Bu olduğunda da paritelerde ciddi anlamda bir değer artışı dolara karşı görülür diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi o zaman bu sürekli şey konuşuyoruz ya biz. Yani Tayvan dediğim minicik yer. Hmm. Bir tek TSMC'si var. Nedir ki yani? Hmm. Yani ne olduğunu gördük TSMC'nin. Ama sadece tek hikaye TSMC'nin, yani Amerika'nın bu kadar sahip çıkması işte. Hadi diyorsun Japonya jeopolitik konumundan sebep böyle. Yedirmem onu sana diyor. Çin'de sen zaten... Yani hiçbir şey yapmasına gerek yok. Desin ki işte feribotlar falan değil. Botlar gidin alın gelin desin. Botlarını göndersin. Botlarla alır gelir Tayvan'ı şimdi. Doğruya doğru. Böyle bir şey var. Evet. Çin'den bahsediyoruz. Hiç böyle küçümsemeyelim efendim. Yani ölçek ekonomisi bilmem neden daha öte bir şey oradaki. İstese yapar. Ama diğer taraftan bakıyorum mesela, düşünüyorum tamam yani bir TSMC mi yani, ne olacak? Vakitlice böyle fabrikalarını çıkarttırırsın, oradan bulursun bir şey. Yani ayak oyunu çevirmekten kolay ne var? Fabrikaları dışarı taşı, TSMC yine TSMC olsun. Ondan sonra tamam yapmayalım ama böyle kötü şeyler yapmayın. Evde denemeyin.
1: Yani evde denemeyin. Çinlilerin aklına karpuz kabuğu düşürmeyelim.
0: Evde denemeyiniz lütfen. Her ülke bütünlüğü kendinde kalsın. Sonra düşündüm başka bir şey daha olmalı dedim. Gördüm o başka bir şeyin ne olduğunu. Ya sen nasıl bir dolar rezervi tutmaktır elinde Tayvan'ınki.
1: Evet.
0: Hindistan'ı dövmüş, dördüncü sıraya geçmişim. Dalga geçmiyorum, çok ciddiyim. Dördüncü sırada efendim dolar rezervinde. Bundan mı bu kadar sahip çıkıyor?
1: Aslında bu şöyle, dolar rezervi hikayesi başka bir şeyin sonucu aslında. Yani çünkü Amerika oraya başından beri yatırım yapıyor. İki evet. sebepten dolayı yatırım yapıyor. İlk ana sebep Çin'e karşı bir outpost. Yani ileri, en ileri karakol aslında orası. Güney Çin Denizi'nde sonuçta bir kara parçası orası ve bir sürü üzerinde askeri instalasyon yapabilirsin, onu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. O yüzden de orayı tutmak zorunda. Bu birincisi. İkincisi, evet, geçmişten bu yana yaptığı çok ciddi bir yatırım var oraya ve bu yatırımlar sonucunda da Tayvan'da üretilen çipler en nasıl diyeyim high end diyorlar. Yani en üst sınıf çipler üretiliyor şeyde Tayvan'da. Çin'in ürettiği, belki son dönemde yine daha kalitelilerini üretmeye başlamışlardır ama o kadar yaygın olduğunu sanmıyorum. Çin'in ürettiği, şöyle bir örnekle söyleyeyim. Çin'in ürettiği skaladaki çipler daha çok küçük ev aletleri gibi makinalarda kullanılabilen tarzda. Ama Tayvan'da üretilenler aklına gelebilecek her türlü en yüksek elektronik donanımda kullanılabilenlerden. Ve buranın böyle olmasının yegane sebebi Amerika'nın yaptığı yatırım. Şimdi orayı bir kere bırakamaz Çin'e çünkü hazırdaki bir tesisatı bırakmış olacak. O birinci konu, onu istemez. Hı hı. İki, oradaki outpost'u, karakolu kaptırmış olacak, onu da istemez. O yüzden o orayı korumak durumunda gibi geliyor bana. Başka bir yerde eğer bir trade-off olmazsa, yani işte Ukrayna'yı Rusya'ya bırakıp ama öbür tarafta da işte Hürmüz'ü kontrol altında tutmak gibi bir deal, mesela anlaşma olabilirdi belki de Rusya'yla. Bunun gibi bir şey Çin'le olmadığı sürece orayı savunur. O bir konu. Bir de Taiwan Semiconductors'dan başka bir şey var mı? bir sürü var aslında şirketler, işletmeler. Sadece TSM en fazla bilineli, bilineni hissesinden dolayı. Bakma sen, dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Hatta şöyle bir şey yapılsa, yüz ölçme oranla ürettiği GDP'ye falan baksan herhalde belki de birinci sırada bile olabilir yani. Çünkü küçücük ülke çok büyük bir şey yapıyor Kore ile birlikte.
0: Evet. İsviçre'yi dövebilir mi bilmiyorum ama yani, dediğin gibi evet. O ilk 10'da hatta ilk 5'te yerini alacağı kesin. Evet. Ve geliyordu, gelmekte olan, yani biz bunu şeyde görüyorduk. İlk biliyorsun bizi geçtiği vakit ne zamandı? 2018 miydi neydi? 2018'den beri Tayvan radarımda. Çok büyük düşmanım kendisine, öyle söyleyeyim. Hayır yok, öyle bir şey yok. Ülkeleri seviyoruz. Ülke her şey. Öyle hiç
1: çok,
0: öyle
1: bir şey yok. Çok güzel meyveler var. Ben çok... bir kere gittim. Tropik meyve cenneti. Balık seviyorsan çok değişik balıklar var falan.
0: Evet, pek seviyoruz. Ülkeleri seviyoruz. Öyle bir şey yok. Bütün milletleri seviyoruz, ülkeleri seviyoruz. Ama ne öyle emerging ne tamam. Şimdi konu geri dönüyorum. Hisse sorularım var. Energy Fuels'ı sormuşlar Energy sana. You diye sormuşlar. Demişler evet. Ne bekliyorsun onun için?
1: Energy Fuels mesela şey sepetimde geçmişte olan açık

0: açıkçası söylemek gerekirse şu anda olmayan. Hmm. Çünkü nispeten küçük bir şirket o uranyumculara göre. yanlış da hatırlamıyorsam aslında Kanadalı galiba bir şirketti bu. fakat enerji, özellikle uranyum, nükleer enerji sepetinde kesinlikle olması gereken şirketlerden bir tanesi. Şu anda olmamasının sebebi de yoğunluğun başka yerlerde. Ve uranyum hikayesinin biraz daha ateşlenmesini bekliyorum. Ama bu başka hissem yok demek değil. Başka ETF'i dahil 4 kalem malım var orada. Portföylerde taşıdığım. Sadece şey yok. U yok bende. 4 tane U. Evet. 3 tane söyledim de 4 tane U. Ama bence eğer benim mantığımda hani bir sektör yatırımı, yani tekten hisse değil de sektör yatırımı yapan bir mantıkta paramızı kullanıyorsak, o zaman işte UH, LEU, UUU ve URA, biraz da JEG. Bilenler bilecek işte, Constellation Energy var, Energy Fuels var. Öbürlerinin adlarını şimdi hatırlayamıyorum. Şeyden hep kodunu girerek baktığım için. Ama bu demin saydığım kodlardaki hisseler bence uranyum yatırımları için yeterli olacaktır.
1: Evet, yani şirketin başka iddiaları da var efendim ama en önemli iddiası Özgür'ün de söylediği üzere işin uranyum kısmı ve şeydeki tek aktif konvansiyonel uranyum işleme tesisi ABD'de, onun da altını çizmiş olalım, böyle bir kısmı da var. Goldman'ın burada bakıyorum al tavsiyesini koruyor Goldman.
0: Evet.
1: Benim gördüğüm bu. Sen söylerken bir taraftan baktım buna. Peki şimdi öyleyse devam ediyorum. Bunun dışında sorularınız içerisinde Yoğurtçu Kazım Bey Dünya Su Endeksi ile ilgili görüşünü sormuş.
0: Şimdi Kazım Bey'e şöyle söyleyeyim. Bu çok güzel bir temadır gibi gelir ama. Çünkü şimdi su teması, evet, kuraklık vesaire, işte azalan tatlı su kaynakları falan gibi konular hep konuşulur ve oraya yatırım yapmak çok akıllıca gelse de buraya yatırım yapabileceğiniz piyasada, Amerikan piyasasında işlem gören 4 ya da 5 tane yeterli derinlikte borsa yatırım fonu var. ETF var yani. İşte bir tanesinin adı PEW idi sanırım. Söyleyeyim mi?
1: Hadi hadi, bekliyorum seni.
0: Hemen evet, söyleyeyim, birkaç tane isim buradan telaffuz etmiş olalım.
1: Evet.
0: Tamam. Mesela bir tane, evet, FIV var. PHO var. CGW var. Bunların hepsi su ETF'i Süheyla. Ama su ETF'i dediğin yer hepimizin düşündüğü, aklına gelen su kıtlığı oldukça yükselecek bir yer değil. Ne yazık ki. Çünkü bu ETF'lerin hepsini, istisnasız hepsini S&P 500'de üst üste koyduğunda birebir S&P 500'ü takip ediyor. Bu da demektir ki aslında su temasından bağımsız. Neden? Çünkü bunlar daha çok su dağıtım şirketlerinin hisselerinden oluşuyor. Yani gidip de orada bilmem ne kaynak suyunu çıkaran bir şirketin hissesi pek yok. Zaten öyle büyük bir hisse de yok. O yüzden de tema olarak aslında biz bunu aldığımızda, alırsak eğer, hani su kıtlığından para kazanacağımızı düşünsek de aslında öyle çalışmıyor. S&P 500'ü neredeyse birebir takip ediyor. O yüzden su ETF'lerine, su temasına ne yazık ki uzun yıllardır bakmayı bıraktım. Çünkü onu yapacağıma S&P 500 ETF alırım. Neredeyse birebir kazandırır.
1: Evet. Dolayısıyla benim çok dikkatimde değil diyorsun. Ne demişsiniz? SpaceX'i konuştuk efendim, eğer merak ediyorsanız. Bunun dışında bakıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı başlamadı mı? Tunç Bey sormuş sana. Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı?
0: Tunç Bey, Üçüncü Dünya Savaşı bildiğimiz anlamda bir savaş herhalde hiç olmayacak. Çünkü olursa bu zaten muhtemelen dünyanın sonu demektir. Çünkü o kadar güçlü nükleer kapasiteler var ki hani iş oraya varırsa çok daha farklı olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani dünyanın her yerinde şu anda çatışmalar var. Ve bunların bazıları en teknolojik silahlarla yapılırken bazıları Kalaşnikovlarla, adamlar birbirlerine mermi atıyorlar, projektil atıyorlar. Yani şu anki dünyada olabilecek en ilkel savaşlardan bir tanesi aslında. Her yerinde var ama hepsi bölgesel. O yüzden bir küresel bazda bir dünya savaşı olarak düşünmemek lazım. Sonuçta dünyanın en büyük devletleri bu işin içine girmiş olmasına rağmen bir dünya savaşı yok. Ama ekonomik

0: anlamda, istihbarat anlamında, teknoloji anlamında bakarsak evet çok çetin bir dünya savaşı var. Hani o yüzden söyledim, klasik anlamda dünya savaşları artık olmuyor.
1: Peki Coca-Cola'yı sormuş Rahman Bey.
0: Şimdi Coca-Cola, yurt dışı için Coca-Cola'yı
1: bakıyoruz. Evet, onu da söyleyelim bir kere daha.
0: Şuradan hissenin grafiğine bakayım isterseniz.
1: Evet,
0: ama,
1: lütfen.
0: Bakayım. Şurada, evet. Şimdi ben bu hisseyi çok eski zamanlarda alıyordum. Çünkü o zamanlar daha defansif portföyler yapıyordum. Coca-Cola defansif, her türlü defansif endekste bulunan bir hisse. O yüzden de kötü zamanlarda alırdım. Sonra biraz daha oportunist oldum aslına bakarsan. Yani kurumlarda çalışırken çok daha defansif bir düşünce yapısına sahiptim. Aman yatırımcıyı koruyalım, aldırmayalım onu, öbür tarafından şunu konuşalım falan filan diye. Fakat kurumlardan ayrıldıktan sonra biraz daha oportunist olmam gerektiğini düşündüğüm için Coca-Cola gibi hisseleri, Caterpillar, Coca-Cola, efendime söyleyeyim başka ne var böyle bir süredir almadığım, eskiden almış. Bu hisseler geliyor aklıma şimdi. Bu hisseleri çok fazla almıyorum ama Coca-Cola özeline hemen şöyle bir bakayım ben. Bir kere şu anda çok defansif hisse almam, onu söyleyeyim. Yani bir ay önce konuşsaydık alırdım Coca-Cola'yı. Çünkü o dönemde bir sürü hızlı hisseyi sattım. Onun yerine işte sağlık hisselerini falan aldım. Ama Coca-Cola'yı buradan almak istemem. Zaten grafiğini bakınca şimdi görüyorum. Baktığım bir hisse değil, onu söyleyeyim. Son zamanların belki de kendi tarihinin en yüksek yerine gelmiştir. O yüzden defansif hisse alma ihtiyacım şu anda yok. Öyle bir şey görmüyorum. Her ne kadar yayının başında desem de hani o üç çeyrek hikayesi, ama şu anda bir tetikleme yok. Tetikleme olduğunda ancak buna girebilirim. Fakat şeye bakıyorum şimdi terminalden, analiz tavsiyelerine bakıyorum. 28 tane tavsiye var. Coverage var orada. 22 tanesi al demiş adamların. 6 tanesi de tut demiş. Sat diyen yok. Demek ki çok sağlam fundamentalları, temelleri olan bir hisse. Fakat şöyle de bir negativite var. Bu kadar 28-30 tane analistin verdiği toplam şey ortalama hedef, 12 aylık hedef fiyata sadece %7 mesafedeyiz. %7 kazanç için hisse alır mısın? Yani.
1: Bilemiyorum diyorsun. Evet. Peki. Gidiyoruz efendim radyodan. Sorularınızı gördüm. Özellikle bakır hisseleriyle ilgili sorularınız var, maden soruları var. Bunları yönlendireceğim Özgür'e. 1-2 dakika kalacağız. Daha fazla değil. Gelmek isteyenleri bekliyorum. Twitter'da Süheyla Yesi, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Gelmek istiyorsanız burada sizi bekliyoruz. Yok gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin. Eğer bu verdiğim adreslere bakarsanız saat 10'da görüşürüz sizlerle.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: ÖTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
9: Paketiniz var.
10: Ha, nereden?
9: Gelecekten.
10: İçinde ne var?
9: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şege Yazgan eşlik edecek bana hocam. Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Aşırı yayınlar.
0: Şimdi neler var üzerine konuşacağımız biraz bahsedelim. Aslında Amerika ile İran arasında bir yandan müzakere, bir yandan vuruşma diyelim devam ediyor. Çünkü dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden İran'a dönük belli başlı hedeflere saldırdığına dair haber akışı var. Sonuç itibariyle hani bir şekilde bu uzlaşı sağlanır mı? Sağlanması için müzakere devam ediyor. Belli ki ediyor ama her taraf elini yükseltebilmek için yeri geldiğinde ateşli güç kullanmaktan da çekinmeden bu müzakere sürecini götürüyor. Hakikaten karşılıklı olarak hem İran'ın direncini hem Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığını sınayan bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında J.D. Vance de Amerikan Başkan Yardımcısı da dün yaptığı açıklama içerisinde bunu bir diplomatik dans olarak değerlendiriyor. Ve bu dansın içerisinde bir yandan uzlaşı çabası için İran'dan belli başlı iyimser adımlar geldiği, öbür taraftan

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin de müzakere yolunu hiçbir zaman tam olarak kapatmadan devam ettiği anlaşılıyor. Müzakerelerle ilgili olarak Trump dün dedi ki İran zaten sürekli müzakereye dönmek istiyor. Hatta dün dedi iyi niyetlerini göstermek açısından 2024'ten bu yana ellerinde tuttukları Amerikan İran çifte vatandaşlığı olan bir kadını serbest bıraktılar. Dolayısıyla o ismin de kim olduğu, geçmişi vesairesi bugün gazetelere yansıdı. İsim vermemişti Trump ama buldular kim olduğunu. Dolayısıyla genel anlamıyla bakıldığında müzakere sürecinin devam edeceğini ama koşulların bugünden yarına tam olarak nihayete erişmekten biraz daha uzak olduğunu anlıyoruz. Bu bağlamda dönüp baktığımız zaman İran'dan da gelen açıklamalara onlar diyorlar ki İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki meşru haklarını tam anlamıyla tanıyana kadar biz bu müzakereleri sonlandırmayacağız. Dolayısıyla bu iş biraz daha su kaldıracak gibi o açıdan görünüyor. Amerika tarafındaysa zaten duruş açık ve net fakat bu arada tabii petrol piyasası Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından kaynaklanan, Amerika blokajını yeniden başlamasından kaynaklanan ki Amerika kendi eskortu eşliğinde işte çift haneli sayıda gemi geçişini sağladıklarını ifade ediyor. Ama bu çok da bir şey söylemiyor bize zira normal koşullarda oraya günde 200 civarında giriş çıkış oluyor. Yani en olmadık günde 80-85 giriş, 80-85 çıkış gibi düşünmek lazım Hürmüz Boğazı'nı. Şu anda daha çift haneli çıkışı daha yeni sağlayabildik diyor Amerika Birleşik Devletleri. O nedenle arz kısıtı sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da yaptığı açıklamada bugün itibariyle diyor ki hani birkaç hafta içerisinde bu iş olmazsa stokların sonuna geldik. Bütün dünyada buradaki kaldırma gücünün istiyap haddinin sınırına dayandık diyor. Bunlar önemli açıklamalar. Keza yine IMF'nin de benzer açıklamaları var. Dünyada buradaki arz kısıtını tolere edebilecek limitlerin, stokların sonuna ulaşıyoruz diye. Dolayısıyla aslında hemen hemen aklı selim herkesten gelen açıklamalar bu işin bir an evvel çözülmesi gerektiğine işaret etmeyi sürdürüyor gibi görünüyor. Öte yandan yine bugün hisse piyasalarında satıcılı bir gün var. Çip hisseleri başta olmak üzere ki hem Samsung hem Hynix %9'ar aşağıda. Dolayısıyla KOSPI endeksi sabah yine %7 aşağıdaydı. Şu anda %5,5 kadar aşağıda. Bu kadar düşmüş olmasına rağmen hala yılbaşından bu yana primi %63 KOSPI'nin, onu söyleyelim, ama bir ara %100'lere kadar gitmişti. Özellikle Kore hükümetinden bir takım önlemler geldiğini anlıyoruz. Kaldıraçlı ETF'ler bu volatiliteyi çok besliyor. Dolayısıyla bu kaldıraçlı ETF'lerin hareketlerinin en azından volatilitesinin azaltılması için bir önlem paketi açıklanacağını ifade ediyor. Şimdi tabii bütün süreç bir yandan savaş bir yandan arz kısıtına doğru dönünce her ülke kendi kontrolünü sağlamak için çeşitli unsurları ön plana çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi Hindistan. Hindistan özellikle Çin'e imalat sektöründe çok fazla bağımlı. Çin'den gelen ara mallarına çok fazla bağımlı. Dolayısıyla onlar bugün itibariyle bir açıklama yapmışlar ve başta gübrede %30 önümüzdeki 3 yıl içerisinde dışa bağımlılığı azaltmak, aynı zamanda diğer sektörlere dönük olarak da ithal ikamesini gerçekleştirebilmek için elektronik, kimyasallar ve otomotiv tarafında bu 3 sektör başta olmak üzere ciddi bir planlamayla içeride üretebilecekleri her şeyi içeride üretmeyi ön plana çıkarmaya başlamışlar. Geçtiğimiz sene özellikle Hindistan'da sanayi üretimi için 775 milyar dolar civarında bir harcama, bir ithalat gerçekleştirilmiş. Bunun 3'te 1'i kabaca ve 5'te 1'i sadece Çin'den geliyor diyelim. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman hani hakikaten yeni dönemin ruhunu anlayan ülkelerden bir tanesi olarak Hindistan'ı ayrı bir yere koymak lazım. Biz de Türkiye'de belki önümüzdeki dönemi biraz bu gözle değerlendiririz sizinle beraber. Aynı zamanda yine Euro'nun kötü performansı sürüyor. Avrupa'daki siyasi tartışmalar, başta Fransa seçimleri olmak üzere Euro üzerinde belli ölçüde baskı üretiyor. Son 15 yıl içerisinde ne zaman Fransa seçimi olsa Euro üzerinde %1.4 ile %6 arasında bir değer kaybı oluşmuş. Dolayısıyla biraz belki bunun üzerine de değerlendirme yapabiliriz. İtalya'da da bir erken seçim tartışması var. Şu an erken olmakla beraber. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi biraz belki o gözle de değerlendirebiliriz. Bir de Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları olduğunu görüyoruz bir kez daha. O da özellikle yapay zeka yatırımlarının enflasyonu besleyici niteliği olmayacağına, olmayabileceğine dair vurgu yapıyor. Biraz belki bunların üzerine de yorum yaparız. İlginç haberlerden biri de bir Rus mahkemesi biliyorsun yurt dışında tutulan varlıkları Belçika'da Euroclear'da tutuluyordu Rusya'nın ve savaş çıktıktan sonra bunlara el konuldu ve donduruldu daha doğrusu Euroclear'da. Bu gelirler, buradan elde edilen gelirler Ukrayna'ya savaşta harcaması için verilmeye başlanmıştı. Rusya'da bir yerel mahkeme açılan dava sonucunda Euroclear'a 200 milyar dolar bu dondurma işleminden dolayı ceza kesmiş. 200 milyar dolar tabii çok çok büyük bir rakam. Yerel mahkemede kesildiği için çok sıkıntı değil ama yarın savaş bitecek olursa Rusya elini güçlendirecek bir malzeme daha edinmiş oldu. Onu da yine not etmekte fayda var diyelim. Konuşulacak daha çok şey var ama biz istersen hocam başa dönelim. Biraz bu savaş ve savaş sonrasında ortaya çıkan ortamla başlayalım. Petrol fiyatları bugün sınırlı aşağıda ama yine Brent petrol bir ara 70'in altına gider gitmez diye tartışırken kendini 85 dolarlarda bulmuş oldu. Ve sınıra da geliyoruz denilen işte hem Uluslararası Enerji Ajansı hem IMF raporları dikkate alındığında ne kadar sürede ne kadar dayanma gücüyle mukabele edebilir piyasa bu yoğunlaşan savaş şartlarına?
1: Şimdi tabii o kadar çok süreç bir gitti geldi ve tam da biraz önce güzelce özetlediğin gibi bu müzakereler içerisinde silaha da başvuruluyor. Yani burada o da geri döndürüyor. Yani olumlu bakmak istiyoruz tabii çünkü 3 haftalık bir süre kalmış. Fatih Birol'un da söylediği gibi yani 3 haftalık arz kapasitesinin sınırına yaklaşılmış. Yani eğer 3 haftada hala bu Hürmüz Boğazı ile ilgili konu çözülmez ve bu çatışma ortamında devam ediyor olursa o zaman petrol fiyatlarında hızlı bir yükselişi görme ihtimali var. Oraya gelinmez diye umut ediyorum doğrusu. Bu bir. Yani oraya gelmeden evvel, o sınıra gelmeden evvel bir anlaşmanın oluşabileceğini bekliyorum. Bu tabii çünkü aklı selimin yolu Amerika'nın da ama tabii yani bu pazarlık her iki tarafta çok sert bir pazarlık yürütüyor. İran'da vesaire ne olacağını bilemiyoruz. Ancak buradan ortaya çıkan şöyle bir net bir sonuç var. Öyle ya da böyle orta vadede artık bu Hürmüz Boğazı'na olan dünya petrol ticaretinin bağımlılığının ortadan kaldırılması neredeyse kesin gibi gözüküyor. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Buna dair çözümler tabii ki şu anda düşünülüyor ve bunun ne kadar hızlı hayata geçirileceği konusu önemli. Burada tabii bize de önemli bir rol düşüyor tabii. O da önemli. Bakalım ne kadar biz bu yeniden şekillendirilecek olan petrol ticaretini biz Türkiye üzerinden üstleneceğiz.
0: Bu şimdi birinci... kaç tane alternatif hat üzerinde çalışılacağını anlıyoruz ama bu tabii bugünden başlasan tabii. Önümüzdeki 8-10 sene içerisinde ancak ortaya çıkabilecek bir plan. Var olan belli başlı hatlar var. Mesela işte Arabistan'ı geçen ve Hürmüz Boğazı'nı bypass etmeyi sağlayan Yanbu gibi hatlar. Bu hat zaten full kapasiteye çıkmıştı Hürmüz Boğazı kapatıldıktan sonra. Fakat onun işte 5 ile 7 milyon varil arasından belki daha yukarıya çekilecek bir kapasitesi konuşuluyor. Aynı zamanda Irak Kalkınma Yolu üzerinden Basra petrollerinin önemli bir kısmının Türkiye üzerinden aktarılacağı yeni bir hat veya var olan hattında genişletilmesi konusu var ki dün Trump'ın yaptığı açıklamalardan bir tanesi ki Irak Devlet Başkanı Trump'la görüştü. O görüşmenin sonrasında yaptıkları açıklamada Irak'la çok büyük enerji anlaşmalarına imza atacağız diyor. Yani aslında Türkiye'nin Trump-Erdoğan ilişkisi çerçevesinde çok tartışıldı konu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel planlaması dahilinde de Türkiye'nin o rolü Irak, Türkiye ve belki için içerisinde bir noktadan sonra Suriye'nin de katıldığı bir tabloyla çok daha ileriye dönük daha büyük bir planlama olduğunu söyleyebiliriz. Hani bunları göz ardı etmeden bakmak lazım. O kalkınma yolu projesi bir şekilde içerisine bir yeni boru hattı da dahil edildiğinde bambaşka bir yere getirebilir Türkiye'ye en azından petrol akışını.
1: Evet, bence bu önemli bir. Tabii Türkiye ekonomisinin yani böyle sadece bir ticaret yolu üzerinden kazanacağı şey önemli bir kazanım elbette. Türkiye'yi önemli bir konuma doğru da götürecek. Buradan kazanacağız ama biz bahsetmiş olduğum başlıklar arasında Hindistan benim çok önemli gördüğüm bir yer.

0: Bizim de böyle Hindistan'ın yaptığı gibi, yani bir tarafta da sadece bir ticarete dayalı, sadece connector bir ekonomi olarak büyümemiz söz konusu olamaz. Bir parça sanayimizi de destekliyor olmamız gerekiyor. Yani ithal ikamesi gibi, özellikle Hindistan bütün dünya Çin'e karşı imalat sanayinde açık veriyor. Biz de çok ciddi bir açık veriyoruz. Dolayısıyla bunları da bizim, nasıl Hindistan bunları düşünüyorsa bizim de düşünüyor olmamız gerekiyor. Sadece bir ticaret yolu üzerinden bir connector ekonomi olarak büyümekten ziyade burada üretimi de gündeme getireceğimiz bir yer olması lazım. Hindistan'ın daha da önemli bir özelliği var bunu gündeme getirirken. Hindistan son zamandaki büyümesini imalat sanayi üzerinden değil, hizmetler sektörü üzerinden yaptı. Hem de hizmetlerin iç piyasaya yönelik olan kısmı üzerinden yaptı. Yani nasıl yaptı? Orayı daha teknolojik yeniliklere açarak tarım sektöründen getirdiği verimsiz iş gücünü verimli hale getirerek böyle bir büyüme gerçekleştirdi. Türkiye'ye aslında çok benziyor da bu anlamda Hindistan. Bizim üretim kapasitemiz imalat sanayinde Hindistan'dan daha iyi olduğu açık. Bizim orada potansiyelimiz daha da fazla. Bir parça Hindistan'ın bu izlediği yola bakmamızda ben büyük fayda olduğunu görüyorum.
1: Hocam ben geçen sene Kasım ayında Singapur'da Bloomberg'un New Economy Forum toplantısına katıldığımda orada Hindistan Ulaştırma Teknoloji ve Altyapı Bakanı, oranın yine benzer şekilde bizdeki gibi çoklu bir görev tanımı var bakanlığın, onun konuşmasını izledim. Dedi ki Hindistan ekonomisi önümüzdeki 6 ile 8 yıl boyunca ortalama %7 büyümeyi hiç enflasyon yaratmadan başarabilir. Dolayısıyla biz bunun altyapısını hazırladık. Biz dedi çip teknolojisi üzerine üretim yapmaya başladık. Kendi çipimizi üretmeye. Herkes bize dedi dalga geçti. Bu çip teknolojisini geliştirmenin anlamı olmadığını, çok mantıklı bir iş yapılmadığını, o kapasiteye ve o teknolojik gelişime ulaşmanın belki 10 yıllar alacağını söyledi. Ama dedi biz temelini attık. 3 sene içerisinde kaba çip üretme kapasitesine ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki 5 ile 6 sene içerisinde nanometrik çiplere doğru gitmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla hani önümüzdeki 10 yıl boyunca, başlangıcından itibaren 10. yıla geldiğimizde biz nanometrik çiplerin kabalarını gerçekleştirebilecek durumdayız. Bu da bizim ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılayabilir diyor. Şimdi Hindistan'daki bakış açısı biraz daha bu anlamda hem teknolojik gelişimi hem de kendini pazar olarak belli bir noktaya kadar diri tutup orayı dışarıdan besleyebilecek olan kalemleri biraz daha azaltmayı amaçlıyor. Yani hani bu bakış açısı hakikaten önemli.
0: Çok doğru. Yani geçenlerde şöyle çok güzel bir çalışma gördüm ve üzerinde daha da o verinin üzerinde çalışmaya da devam ediyorum. Global Automation Atlas dediği 124 ülkeyi kapsayan, yani bu otomasyon teknolojilerinin özellikle yapay zekaya ne kadar maruziyetleri olduğunu, yani exposure'larını ölçmüşler ülkelerin çeşitli yöntemlerle. Türkiye'de var tabii bunların içerisinde. Baktığınız zaman Türkiye bütün 124 ülkede 44. sırada toplam maruziyet açısından. 44 kendi gelir grubu içerisinde önemli bir yerde Türkiye. Yani Türkiye aslında işleri otomasyona, bu maruziyet ama, yani exposure, benimseme değil, yani uygulandığı anlamına gelmiyor. Ne kadar uygulanabilir olduğunu gösteriyor. 44. sıra kendi gelir grubu içerisinde Türkiye'yi yukarılarda bir yerde tutuyor. Ama şöyle bir şey var. Biraz daha içine girip baktığınızda nasıl otomasyon teknolojilerine gidildiğinde, emeği ikame edici mi yoksa emeği verimliliğini arttıracak, hem emeği koruyup çalıştırıp ve onun verimliliğini artıracak teknolojiler mi diye baktığımızda orada biraz zayıf kalıyoruz. Yani bizim sanayide, bizim gidişlikte hep emeği ikame edelim, yerine kullanalım tipindeki teknolojilere yönelmiş. Mesela buralara bence çok önemli. Bunların üzerinde çok çalışılması lazım. Bu dediğin hamleyi yaparken, yani ithalatımızı ikame edeceğimiz, bu çip teknolojisi olur, yeni teknolojileri benimseyeceğimiz zaman mutlaka ve mutlaka en önemli kısım burası, istihdamı koruyucu, yani emeği yükseltici teknolojilere doğru dönüşmeyi de dikkat etmemiz lazım. Bunlar tabii, hep bunları konuşuyoruz. Bunlar hep uzun vadeli hedefler. Ama bugün yapmazsanız oraya hiçbir zaman gelemiyorsunuz.
1: Şimdi hocam
0: ki.
1: Şöyle evet. bir durum var. Biz bunu Türkiye görmüyor değil.
0: Görüyordu tabii ki.
1: Görüyor. Evet. Yani bundan 2 yıl önce başlatıldı zaten bu yatırım taahhütlü avans kredileri. Ve yatırım taahhütlü avans kredilerinde de zaten baktığın zaman 284 tane ürün grubu belirlenmiş. Yani bunlar stratejik öncelikli ürünler. Yani bizim dışarıdan almak durumunda olduğumuz ama Türkiye'de de üretilebileceğini tespit ettiğimiz ürünler. 261 tane de teknoloji alanı belirlenmiş. Şimdi bunlara biz başlangıç itibariyle oldukça yüksek bir kaynak ayırmıştık. Şimdi geldiğimiz noktada en son Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birlikte buradaki rakam 750 milyar TL'ye çıkartıldı. Dolayısıyla şimdi önemli olan buradaki ki orada hani 1 milyar liradan başlıyor kredi dilimleri. Önemli olan buradaki krediler ne kadar kullanılabiliyor, ne kadar sürede sonuç verebiliyor. Yani yoksa hani bakanlıklar kendi içlerinde bunun için işte Sanayi Teknoloji Bakanlığı bununla ilgili zaten tabii. strateji oluşturdu. Tabii. HİT 30 programı vesaire tabii. bunlar büyük programlar. Hazine Maliye Bakanlığı burada finansal destek sağlıyor. Buradaki kredilerin hani sağlanacak olan kredilerin önemli bir kısmı zaten sübvansiyonlu kredi. Fakat sonuçta sahada bunların uygulanabilirliğinden emin olmak gerekiyor. Evet. Buralarda ben problem çok olduğunu haklısınız. Görüyorum. Evet, çok yoksa hani farkındalıkta Hindistan'ın yaptığıyla bizim bu proje arasında bir fark yok normal koşullar altında.
0: Doğru.
1: Ama orada daha odaklı, daha hedefli, daha doğrudan bir destekle onun şekillendirmesini yapmaya çalışacaklar diye anlıyorum ben onların programına bakınca.
0: Haklısın. Aslında işte burada Çin'in çok başarılı bir biçimde yaptığı şey bu. Yani kaynakları yönlendirdiği yerde sonra onların etki analizleriyle yani ondan ne kadar sonuç aldığını bakarak yapıyor. Bizim eksik kaldığımız yer orası. Aslında son zamanlarda Sanayi Bakanlığı'nda burada çok bu etki analizi konusunda yani verdiği teşviğin, yatırımın karşılığında ne kadar alıyorsunuz konusunda çalışmaları var. Bu etki analizleri çok gündeme gelmeye başladı. Ben bunu çok olumlu görüyorum. Yani eskisi gibi sadece krediyi verelim ya da teşviği verelim sonra da bu iş halloldu şeklinde bakmıyorlar artık. Yani burada böyle bir yönelim var ve gerçekten bunu yapacak bence strateji bütçe daire başkanlığında da önemli bir insan gücü var. Bunu yapabilecek kapasitede bu etki analizlerini doğru yapabilecek ama işte bunun bir iradeyle uygulanması lazım.
1: Yani icraat kısmı önemli. Yani
0: tabii,
1: hani planlaması,
0: evet.
1: bakış açısı, vizyonu
0: evet.
1: doğru olabilir ama
0: evet.
1: icraat kısmının gerçekleşmesi lazım. Çünkü yani biraz şöyle oluyor. Yani sen gel burada bu ürünleri istediğin gibi üret.
0: Evet.
1: Ben sana burada zaten teşvik veriyorum. İş modelin verimsizse gel bunu dönüştür burada. Yani bunlar kağıt üzerinde çok doğru,
0: evet.
1: çok güzel. Fakat sonuçta hani belli başlı yerlerde de hani o devletin o girişimcilik ruhunu birebir doğrudan besleyerek büyütebilir hale gelmesi de lazım. Yani iradeyle tam olmuyor, icraatla olması gerekiyor. İcraatı tetikleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç var gibi duruyor.
0: Bence de öyle. Yani burada eksik kaldığımız yer burası. Yani icraat kısmında tam dediğin gibi yani bunları gözleyecek ve gerekirse yani karşılığını alamadığı yerlerde o teşviği geri çekecek. Yani belki bunu yapması gerekiyor. Çünkü biz eskiden beri bir alışkanlıklarımız da var zaten. Yani eskiden beri krediyi alalım. İşte o krediyi amacına uygun kullanmayalım. Yatırım kredilerinden de bahsediyorum. Kredilerin çoğu zaten işletme sermayesine yönelik krediler. Öz kaynaklar yetersiz. Sermayedarlar kendi öz kaynaklarını kullanmak istemiyorlar. Onun yerine kredi kullanmak istiyorlar. Bunu da iş sermayesini çevirmek için kullanmak istiyorlar. Bu bakış açılarının değişmesi lazım. Yani burada icraatta daha aslında dahil olan bir devletin varlığına ihtiyacımız var. Bunu yapmış olan ülkelerin hepsi bu biçimde yapmış. Yani Çin'e de baktığınız zaman bu biçimde yapmış. Bence Hindistan'ın yöneldiği yer de böyle. Hindistan'ın tabii bunu yapabilecek bir bürokratik mekanizması da var. Yani Hindistan'ın o anlamda bürokratik mekanizmasını küçümsememek lazım ama diyeceksin ki Türkiye'de yok mu? Elbette Türkiye'nin bürokrasisi de gelişmiş bir bürokrasi ama bu anlamda daha teknik kapasitesi yüksek olan bürokrasinin daha gelişmesi ve bunun icraatına yönelmesi lazım ve bunu genişletmek lazım. Bence burada bir kurumsal yapıya ihtiyaç olduğu açık. Evet, strateji ve bütçe daire başkanlığı bu anlamda eski DPT'yi temsil etmesi ve onun devamı olması açısından yani bakacağımız yer haline geliyor. Belki oranın çerçevesinde kurulacak. Sanayi Bakanlığı da tabii ki elbette. Diğer bütün bakanlıklar da bu konuda dahil olacak. Ama koordinasyonu sağlayacak ve icraatta bir fiil harekete geçebilecek bir kurumsal yapının olması bence son derece önemli.
1: Yani şimdi tabii DPT'nin eskiden gücünü aldığı yer şöyleydi. Normalde DPT planı yapar. O aslında hükümet programı çerçevesini de oluşturan ana tema olur. Ve ondan sonrasında devlet aklı bunu yönetirdi. Fakat şimdi tabii hani sonuçta ofisler bir şey üretiyor. Evet. İnsan kaynağı var, evet. Çıktısı var vesaire. Fakat bunların bakanlıklar üzerinde yetkisi ne kadar, oralardaki yaptırım evet. gücü ne kadar gibi tabii. soru işaretleri var. Yani hani çok oralar kolay doğru. olmayabiliyor oralardaki işleyiş.
0: Çok doğru. Bu esas soru aslında buralarda. Soru burada. Çünkü bakanlıklar kendi başlarına hareket ediyorlar. Tam dediğim gibi koordinasyon. Yukarıda bir plan oluşsa bile yani bakanlıklar üzerine bu planın icraî kısmında ne kadar kontrole sahip olacak o planın çizenler, o planı uygulayanlar. Burada bir mühim bir
1: koordinasyon
0: ihtiyacı. Net. Aslında bir ekonomi kurulu bu anlamda bunu yapabilir ama daha uzmanlaşmış bir şeye ihtiyaç var gibi geliyor bana. Daha bunu ama yani var. Vizyonda var dediğiniz gibi. Sadece bunların harekete geçirilmesi lazım. Artık kaçırılabilecek bir fırsat değil bu. Çünkü burayı kaçırdığımız zaman korkarım ki bu yapay zeka çağında, bu otomasyonların bütün dünyada gerçekleştiği yerde biz eğer bu dalgayı kaçırırsak ondan sonra bir daha üst ligi atlama olasılığımız giderek azalacak. Bence bu anlamda yani ben başta hani söylerken evet petrol yolları buradan geçebilir, ticaret canlanabilir Türkiye'de ama böyle bir sadece ticaret yollarının üzerinde olmak üzerinden bir şey üretmeden kazanan bir ekonomi olmak demek iyi bir şey değil. Türkiye bunu da hak etmiyor zaten. Türkiye üretim kapasitesi olan bir ülke. Bunu da yapabilir. Bu teknoloji çağında da birinci sınıf ülkeler arasına doğru yoluna devam edebilir. Bence bunları daha da fazla konuşmak gerekiyor gibi geliyor bana Açıl. Çünkü dediğin gibi irade var ama icraat konusunda sanıyorum biraz yavaş gidiyoruz.
1: Peki hocam evet. şimdi bir yandan da TSMC'nin bilançosu geldi ona bakıyorum. TSMC'nin bilançosunda da oldukça kuvvetli bir performans olduğunu görüyoruz. Bu dünyadaki yarışın içerisinde çip yarışı, işte bu hyperscaler yatırımları, bunların finansmanları, bu taraflara baktığımızda hakikaten önümüzdeki dönem çok belirleyici olacak gibi görünüyor. TSMC tabii dünyada bu nanometrik çiplerin yüksek kabiliyetle üretildiği yer. Dolayısıyla dünyanın çip üretim merkezi orası diyebiliriz. Ve orada işte mesela çeyreklik olarak %36'lık bir gelir artışı olduğunu gözlemliyoruz. Beklentilerin hepsini de aşmış gibi görünüyor ama bu sene sadece 56 milyar dolar sermaye harcaması gerçekleştireceğini söylüyor. Şimdi bu bizim açımızdan şöyle bir soru işareti getiriyor. İşte Amazon çıkıyor bir avazda 25 milyar dolar borçlanıyor. Alphabet çıkıyor 45-50 milyar dolar borçlanıyor. Önümüzdeki 5 yılda 5,5 trilyon dolarlık bir sermaye harcaması olacak. Bu yapay zeka altyapı yatırımları çerçevesinde. Türkiye'de mesela bunun neresindeyiz? Yani hani burası önemli olacak. Çünkü teknolojinin üreticileri ve kullanıcıları arasındaki ayrım bayağı belirginleşiyor. Yani biz burada kendimizi nerede konumlandıracağız? Hani GPU kapasitesinden tut, kendi yapay zeka veri merkezi kapasitesine, buralarda oluşturulacak o yapay zeka çiftliklerine kadar bunların neresinde duruyoruzu da biraz net olarak tasarlayıp planlamak gerekecek gibi görünüyor.
0: Kesinlikle. Özellikle mesela şöyle düşünmememiz gerekiyor. Yapay zekayı biz geliştiricileri arasında olamadık. Biz bunun kullanıcısı oluruz. Doğru ama elbette. Ama mutlaka bir yerden geliştirmeye başlamamız lazım. Yani biz Türkiye'de kendi yapay zeka modellerimizi de eğitiyor, geliştiriyor olmamız gerekiyor. Bu teknoloji yarışında yoksa dışarıda kalırsınız. Sadece kullanıcı olamazsınız. Yani bak mesela işte en son tartışmalara bakıyorsunuz. İşte ne yaptı? Amerika girip işte Claude'in orada yasaklama yoluna gitti. Çünkü Çinliler içine girip oradakileri onun sisteminde girip oradaki bilgiyi elde edebilecekler diye. Yani artık biraz da böyle bu teknoloji yarışının içinde olmak demek, buralara da yüklenmek, büyük yatırımlarla yüklenmek anlamına geliyor. Yoksa yani sadece başkalarının ürettiği teknolojiyi siz burada tamam uygun iş modellerine uygulayıp bir verimli bir üretim yapabilirsiniz. Bunlar bu yarattığınız iş modellerini zenginleştirerek katma değeri oradan sağlayabilirsiniz. Ama ana teknolojide mutlaka ve mutlaka var olmak zorundasınız. Çünkü bu kaçınılmaz olarak en son kertede gücün nerede olduğunu belirleyecek olan yer orası. Yani şöyle ve bu yatırımların mesela çoğu başlangıçta sadece geliştirme karşılığını görmeden yapmanız gereken yatırımlar. Yani uzun vadeli getirileri olan yatırımlar. Yani bizim biraz da böyle bir şeyimiz var ya, hemen sonucunu görelim istediğimiz bir yaklaşımımız var. O yaklaşım buna uymuyor işte. O yaklaşım burada olmuyor. Daha uzun vadeli perspektiften bakıp başlangıçta harcadığınız paranın karşılığını almayacaksınız. Uzun vadede alacaksınız. Yapay zeka teknolojisi de böyle bir şey. Ben yani çok yönelim olduğunu düşünüyorum bizim ülkemizde de. Bu yönde çok konuşuyoruz ama icraata geçme zamanı sanırım geldi artık.
1: Çünkü bir yandan da buralardaki korumacılık hikayesi çok ön plana çıkmaya başladı. Daha da başlayacak gibi görünüyor. Mesela i̇şte, JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'un bugün açıklaması var. Antropik'in Mythos benzeri modelleri ve bunların genel kullanıma açılması. Hani balistik füzeleri ister istemez başkalarıyla paylaşmaya denk bir güç transferine sebebiyet verebilir diyor. Yani bu siber güvenlik işi. Buralarda eğer doğru yerde konumlandırmıyorsanız kendinizi, hakikaten çok büyük probleme sebebiyet verebilir önümüzdeki dönemde. Hani Amerika dahi kendini orada korumaya çalışıyor.
0: Evet,
1: teknolojiyi geliştiren yer olarak kendini teknolojinin belli başlı alanlarından, dallarından korumaya çalışıyor. Çok o nedenle doğru. Buralarda farkındalığı biraz artırmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Herhalde.
0: Yani bu Mythos olayını biraz anlatmak lazım. Yani Amerika'nın orada nasıl korumacılığa gittiğini ve şey yaptığını. Çünkü bunlar çok önemli. Artık buraları biraz daha fazla farkındalığı arttırıp buralara yüklenmemiz lazım. Ve belki de karşılığını daha uzun vadede alacağımız yatırımları yapmamız gerekiyor. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
1: Hocam peki biraz iç gündeme dönüp baktığımız zaman tabii Merkez Bankası'ndan beklentilerle bitireyim. Çünkü tamam. Biraz böyle daha uzun erimli stratejileri, planlamaları konuşup tartışırken bir yandan da konjonktürü kaçırmamamız lazım. Geldiğimiz noktada aslında tabii bu son saldırılar, savaşın hızlanması vesaire olmasaydı hani Merkez Bankası'nın bir normalleşme isteği olduğunu anlıyorduk. Fakat bu son gelişmeler acaba oralardaki duruşu biraz daha değiştirmiş, farklılaştırmış olabilir mi? Ne bekliyorsun Merkez Bankası?
0: Yani Merkez Bankası şimdi bu şöyle benim bakış açım bu istikrar programının beklentisi en başından itibaren şuydu. Büyük bir sermaye girişini sağlarım Türkiye ekonomisine. Sonra da onun sağladığı rahatlıkla kurun üzerinde bu kadar sıkı denetim yapmama gerek kalmaz. Büyük bir sermaye girişi zaten kuru kontrol eder kendisini ve ben böylelikle faiz oranlarını düşürebilirim. Şimdi bu olmuyor. Yani bunun olmamasının birçok sebebi var tabii. Araya savaş girdi, ondan önce bazı iç siyasi problemlerle biz çağrındık ve dolayısıyla şimdi Merkez Bankası da bir türlü orada faizdeki istediği normalleşmeyi ya da normalleşme sonrasında faiz indirimini gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bu net. Şimdi ne beklerim? Şimdi bir de yani şu anda ben normalleşmenin de biraz şu anlamda petrol konusundaki netleşme olmadan Merkez Bankası'nın orada da normalleşme konusunda da yani normalleşme derken şey kastediyorum işte politika faizine yakınsamayı piyasa fonlamasının orada bile daha sıkı duruşu sürdürmeye devam edeceği kanaatindeyim çünkü bir türlü önünü göremiyor. Önü savaş yeniden canlanabilir. Petrol fiyatları oraya doğru gidebilir. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın önceliğinin bu programda kur odaklı olduğu için faizi de o kadar kolay orada net tabloyu görmeden yapacağı düşüncesinde değilim. Şimdi bir de Merkez Bankası'nı yani endişelendirebilecek bir diğer gelişme, acaba cari işlemler dengesinde de bozulma olabilecek mi? Çünkü tamam, cari işlemler dengesi oransal olarak baktığın zaman gayri safi milli hasılanın öyle çok tedirgin edici bir yerine doğru gidecek gibi durmuyor. En kötü koşullarda bile. Yani petrol fiyatları işte yüksek kalsa bile falan. Ama ne olursa olsun o sürekli olarak bir akım döviz ihtiyacı. Yani bir ve işte orada oluşabilecek bir baskı bu sefer insanları döviz portföylerini yeniden düşünmeye doğru itebilir. O tarafı da mesela turizm şu anda daha önemli hale gelmeye başladı. Tamam, şimdi cari denge 1,5 milyar açık verdi Mayıs'ta, ama yani Mayıs ayı zaten çalışmadığımız bir ay. Yani hani dolayısıyla şimdi bakarsanız öncü gösterge dış ticaret açığı, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen göstergelere baktığınız zaman Haziran'da çok ciddi oranda 4 milyar TL'ye varabilecek gibi gözüküyor. Dolara varabilecek gibi gözüküyor. Şimdi yani oradan da bir baskı gelebileceğini düşündüğü zaman Merkez Bankası bütün bunların üzerine koyduğu zaman bence normalleşme konusunda da o kadar aceleci davranmayacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonra Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Reklam.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, özellikle TSMC bilançosuyla başlamakta fayda var zannediyorum. Aslında beklentilerin çok üzerinde geliyor karlar, ama teknoloji tarafındaki yatırımcı beklentileri her zaman için biraz zorlayıcı olabiliyor. İyi sonuçla getirseler, kötü sonuçla getirseler. Bir de Çin'den gelen büyüme verileri üzerinden devam ederiz daha sonra.
1: Açıl, TSMC tabii devrin en önemli şirketlerinden bir tanesi, Asya'nın da tabii göz bebeği. Bir defa marjlardan başlamak lazım. 22 milyar dolarlık aşağı yukarı çeyreklik bir kar açıkladı Açıl. Burada da benim görebildiğim kadarıyla Bloomberg tahmininin yaklaşık %10 üzerinde, ama tabii sen de sanırım oraya dikkat çekmek istedin. Tabii piyasayı tatmin ediyor mu, etmiyor mu, ezip geçmesini bekliyor genel olarak piyasalar, ama böyle hafif üstte olduğu zaman ya da biraz üstte olduğu zaman yeterince ödüllendiremeyebiliyor. Tabii bu açıdan bakmak lazım, ama şurada Açıl, az önce bir taraftan seni dinlerken geçmiş brüt marjları gözden geçiriyordum. Genel olarak %50 civarındaymış. Hatta ben %40'larda da hatırlıyorum. Çünkü her ne kadar TSMC muhteşem bir şirket olsa da yaptığı işte çok büyük marjlara sahip değildi. Ama tabii devir değişti. Şu anda %67.1'lik bir brüt marj beklenirken %67.7'lik bir marja ulaştı. Neredeyse Nvidia'ya yaklaşacak %75 seviyesinde, hatırlatmak lazım. Nvidia de brüt marj tarafında. Tabii şuna da dikkatini çekmek isterim Açıl. Daha önce gelirlerinin cirosunun yarısından fazlası genel olarak cep telefonu segmentinden geliyordu. Bu segment şu an çok küçülmüş durumda. %70'e yaklaşıyor genel olarak gelişmiş tarafta, işlemci tarafındaki gelirleri. Bir de Açıl, %70'ten fazla cirosunu artık 7 nanometre ve daha gelişmiş çiplerden elde ediyor. Hatta 2 nanometrelik tarafta da %3'lük bir gelir yazmış. İlk defa da bunu açıklıyor. Çin'e gelelim Açıl. Çin aslında %4.3'lük çok yavaş bir büyüme açıkladı, ama tabii piyasalar açısından hemen şöyle toparlamak istiyorum Açıl. İlk çeyrekte tabii daha çok daha yüksek bir büyüme vardı. Ortalamaya baktığımız zaman %4.7 gördük ilk yarıda. Bu şu anlama geliyor: Çin hükümeti %4.5 asgari büyüme hedefliyor Açıl. Dolayısıyla yılın ilk yarısında kabaca aşağı yukarı %4.3'lük bir büyümeyi de kabul edebilirler. Buradan da tabii ki ay sonunda politbüro toplantısı var, lafı oraya getireceğim. Politbüro toplantısından teşvik çıkar mı çıkmaz mı gibi söylentiler var, beklentiler var, ama orada beklentileri çok yüksek tutmamak gerektiğini ben düşünüyorum. Dediğim gibi ilk çeyrekten önden yükleri dar, ikinci çeyrekte de alanları var. Dolayısıyla hem parasal hem mali genişlemeye biraz ihtiyatla bakacaklarını düşünüyorum Açıl.
0: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunda noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Yatırım Bülteni programı ile karşınızdayız değerli izleyenler. Bu saat başında öne çıkan gündemleri birer birer sizlere anlatalım dilerseniz. Çünkü birçok da gündemimizin olduğu haftanın 4. işlem gününe merhaba demiş bulunmaktayız. Hemen bir son dakikamız var. Dillendirelim dilerseniz. İngiltere ekonomisi Mayıs'ta aylık %0,1 büyüme kaydetti. Beklenti değişim olmaması yönündeydi. Önceki %0,1'lik bir daralmaydı. Daralmaya kıyasla Mayıs'ta aylık bazda %0,1 büyüyen bir İngiltere ekonomisiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Hatırlatalım, Çin tarafında bir geri çekilme, bir daralma, büyüme tarafında olmuştu. Sabah saati Sadi Kaymaz'da detaylandırmıştık. Evet, hemen gündem başlıklarımızı detaylandıralım dilerseniz. Kevin Warsh'un, Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşması aslında bu hafta iki kere konuşması piyasalarda yankı uyandırdı. Fed Başkanı Kevin Warsh, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artışın enflasyonu körüklediği yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı ve bu yatırım patlamasının kalıcı fiyat baskıları yaratmasının kaçınılmaz olmadığını söyledi. Temsilciler Meclisi sunumunun ardından Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Warsh, yapay zeka yatırımlarının etkisine ilişkin soruları yanıtladı ve yapay zeka yatırımlarının bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarını şimdiden yükselttiğini kabul etti. Başkan, genel enflasyonu kontrol altına alma taahhüdünü yineledi. Ancak Warsh, kısa vadede görülen fiyat artışlarının mutlaka enflasyon anlamına gelmediğinin de altını çizdi ve FED yetkililerin bu etkilerin ne kadar kalıcı olacağını tartışacağını ifade etti ki hatırlatmakta fayda var. Warsh kendi ekibini, eski Merkez Bankası başkanları, akademisyenler ve iş dünyasından seçili kişilerle şekillendirip zenginleştirmişti ve o tarafa bakıldığında gelen verileri ve yapay zeka etkisini kendi ekibiyle kalıcı olup olmayacağını tartışacağının altını çizmişti ve bu tarafta bu yapıcı görüş ayrılıklarından biri diyen Warsh, fiyatlarda bir defa emasyon

0: yaşanan değişimin mutlaka enflasyonist olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buna karşılık bir arz tepkisi gelişeceğini öngörüyorum dedi. Bu yönüyle ekonominin arz tarafını daraltma eğiliminde olan dış kaynaklı bir çatışmanın yaratacağı etkiden farklı ifadelerini kullandı yeni başkan. Tabii Kevin Warsh tarafından böyle bir söylem varken ABD-İran tarafında tansiyon durmuyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana karşılıklı saldırılar iki ülke arasında devam ediyor. ABD Başkan Donald Trump'ın Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere dair saldırıları durdurulması ve su yolunu yeniden ulaşımı açmayı kabul etmesine kadar bombardımanı yoğunlaştırma sözü vermesinin ardından İran'a dair yeni hava saldırıları düzenlendi. Öte yandan Trump, ABD saldırılarının İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini zayıflatmasının ardından Tahran'ın yeniden görüşme talebinde bulunduğu yönünde iddiasını ineledi. Fakat Tahran tarafı ise bu iddiayı reddetti ve İran haber ajansı tarafından gelen bir haber başlığına bakıldığında ise bir görüşme olmayacağı ve burada saldırılar bitene kadarsa Hürmüz'ün kapalı kalacağının altı çizildi. Sabah saatlerinde Amerika'dan bir yeni haber başlığımız daha var. Brezilya'ya yeni gümrük vergisi Amerika tarafından geldi. ABD Brezilya'nın haksız ticaret uygulamalarında bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından ülkeden ithal edilen bazı ürünlere %25 gümrük vergisi uygulamaya başlayacak. Konu hakkında bilgi veren bir üst düzey ABD yetkilisi resmi açıklama öncesinde gazetecilere yaptığı değerlendirmede kahve, sığır eti ve bazı etinol bazlı ürünlerin yeni vergilerden muaf tutulacağının altını çizdi. Ve son başlığımız Anthropic tarafından geldi. Yapay zeka tarafında halk arzı öncesi bir toplantı yapacağının da altını çizdi. Ve şimdi bir veri takvimine bakalım. Piyasalar açılmadan önce bilinmesi gereken verilere bir göz gezdirelim. Sabah saati İngiltere büyümesi geldi. %0,1'e varan bir yükseliş vardı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi. Bakıldığında önceki ayda bir daralma olduğunu gördük. Ilımlı bir artışında bu sabah saati geldiğini ilk verimizden gördük. Ardından saatler 9.55'i gösterdiğinde Bloomberg'de tüketici güven endeksi Temmuz ayı rakamları gelecek. Saat 10'da Türkiye Tarım Üfe Haziran verisi gelecek. Ardından inşaat hizmet üretim endeksi Mayıs rakamları gelecek ve saatler 11'i gösterdiğinde ise bütçe dengesi açıklanacak. Haziran rakamlarını alacağız. Euro bölgesi ticaret dengesi 12'de gelecek. Saat 14.30'da Türkiye içerisinden Merkez Bankası rezerv rakamlarını alacağız ve saat 15.30'da Amerika'dan işsizlik başvurularını her hafta olduğu gibi karşılayacağız. Ve Amerika tarafından gelecek veriler de devam edecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde konut fiyat endeksi ve ardından bekleyen konut satışları gelecek. Gündem bu denli yoğunken şimdi kısa bir ara diyelim.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırım bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizde çoğun durumu değerlendirmek üzere eşlik ediyor diyelim. Bizlere Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarsan eşlik ediyor. Taner Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Taner Bey, şimdi bakıldığında sabah saat İSNA Haber Ajansı, yani İran Haber Ajansı'ndan da birçok açıklama geldi. NATO zirvesinden bu yana ABD-İran taraflarınca karşılıklı saldırılar düzenlenmeye başladı. Yani Temmuz başında galiba bu süreç bitti, piyasalar biraz daha normale dönecek umutları yeşerirken son dönemde bakıldığında NATO zirvesinden sonra, yani geçtiğimiz haftadan sonra daha farklı, olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Brent'te 85 dolarları görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolde 80 dolarlara doğru giden bir bant hareketi ile fiyatlanmasını sürdürüyor. Ons altın iyi gelen ABD enflasyon verisi sonrası bir 4100 doları gördü fakat yine bir geri çekilmeyle hala fiyatlanmasını şu an 4000 dolar nezdinde sürdürüyor. Yani sizce bu enerji şoku daha da dalgalanır mı, ilerler mi? Çünkü yabancı kurumlarda Temmuz başı bu ortamın ılımlı derecede ilerlemesinden sonra en kötü geride kaldı yorumlarını alıyorduk. Fakat galiba hala en kötü geride kalmadı mı? Biraz sizden dinleyelim. Piyasalar nedenle temkinli ilerler bu saatten sonra?
2: Bana göre en kötü geride kaldı. Özellikle petrol akışı ve oradaki Hürmüz'ün dünyayı etkileri açısından söylüyorum. Savaş tabii ki daha da şiddetini arttırabilir. Daha orada farklı belki deniz savaşına döner, arkasından kara savaşına dönebilir. Bu riskler var. Sonuçta iki tarafın anlaşmaması veya anlaşmak istememesinden kaynaklanıyor bu. Ama şu geride kaldı, insanlar ilk şoku atlattılar. Çünkü ilk şok neydi? Hürmüz kapalınca işte günlük 120-125 tane gemi geçiyor ve dünyanın %20'sini ortaya koyan bir petrol trafiğiydi. O kesilince herkes bir panik yaptı ve 60 dolardan 120 dolara çıktı bir anda petrol. Ve dünya arkasından çeşitli alternatifler aramaya başladı. Mevcut %75 muhtemelen üretim kabiliyetini arttırdı. Aynı taraftan Körfez ülkeleri kendilerine işte bazı petrol hatları inşa etmeye çalışıyorlar. Yani Hürmüz'ü bypass edecek yöntemler koymaya çalışıyorlar. Kızıldeniz'e işte hızlı bir petrol hattı inşa edilmeye çalışılıyor. Bunların hepsi o eski ne yapacağını bilmeyen özellikle traderlar veya özellikle Asya tarafındaki ülkeler açısından çok önemliydi. Ve hepsi kendisine bir çözüm bulmaya başladı. O yüzden en kötü geride kaldı diyebilirim ama temel olarak tabii bölge hala sıcak. Bölgedeki ülkelere sıçrama şansı, orada bu işin daha büyük reaksiyonlarla ülkelerin birbirine savaş ilan etmeleri vesaire, bunlar hala risklerin altında. Ama bir taraftan da sonuçta herhalde 30 defa veya 40 defa Trump'ın ben tekrar barış yaptım.
0: 32 defa diye okudum hafta sonu. Savaş bitiyor cümlesi.
2: Savaş bitiyor, savaş başlıyor. Yani bunu onlarca kere gördüğümüz için yani hafta sonu tekrar savaş bitiyor diyebilir. Tekrar normalize olabilir. Ama benim anladığım İsrail ile İran arasındaki gerginliğin Amerika tarafından köpürtülmesi veya dönem dönem o akışın, haber akışlarının hızlanmasını biz görüyor olacağız.
0: Şimdi tabii bir de içeri tarafa bu sürecin yansımasını konuşmak lazım. Çünkü 23 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı var ve bu hafta cuma 17 Temmuz'da Fitch tarafından, yani yarın bir değerlendirme gelecek. 24'ü Moody's tarafından gelecek. Fakat bu petroldeki yükselişin cari açığa, büyümeye ve enflasyon etkisi de çokça konuşulmuş nitelikte yorumlanmıştı. Bir zamanda bu savaş sebebiyle 120 dolarları petrol

0: olacak. Çünkü Haziran'da iyi gelen bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Yani beklentiye kıyasla iyi gelen bir enflasyondu. Temmuz'da biraz daha düşüşü öngörülmüştü. Fakat bu yükselişle beraber nasıl bir ortamla karşı karşıya kalırız? Burada bir baz etkisinden kaynaklı, petrolün artışından kaynaklı olumsuz bir durumla karşı karşıya kalır mıyız?
1: Merkez Bankası'nın zaten beklentileri 85-90 dolar aralarına denk geldiği için yıl sonundaki enflasyonla ilgili, yani 30'un biraz altında gibi görünen enflasyonla ilgili bir değişikliğe piyasanın ben çok gideceğini zannetmiyorum. Beklentiler hala o tarafta. Tabii şoklar, ani çıkışlar olabilir, oynaklıklar olabilir. Ama genel olarak sanki baz buralarda görünüyor. En kötü banttan baktığımızda, yani bir 80-90 dolar arasında sanki petrol seyredecek gibi. Ama bir barış olursa 70 doların da altına düşebilme kabiliyeti var gibi görünüyor. Ama tabii buradaki tek bizim enflasyon mücadele tarafımız arz şokları değil, bir taraftan da talepte. Talep tarafında bir daralma, yavaşlama görülüyor. Zaten bu büyüme datalarından, işte üretim datalarından, sanayi üretimi veya tüketici güveninden anlaşılıyor. Bunun ben biraz daha önümüzdeki aylarda daha da hissedilen şekliyle enflasyonu aşağı çekme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Merkez Bankası'nın böyle bir aşamada daha ılımlı gelen manşet enflasyon ve arkasından işte gıda enflasyonu ile bir faiz artırımı yapacağını zannetmiyorum. Tam tersi, enflasyon verilerini gördükten sonra dünyadaki bu hareketi de inceleyip arkasından tekrar fonlama faizini haftalık repodan %37'den fonlayabilir.
0: Temmuz'da bu adımı bekliyor musunuz?
1: Bu henüz olmaz. Yani Temmuz sonrası muhtemelen olur. Temmuz enflasyonu sonrası muhtemelen gerçekleşebilir. Burada bir de Merkez Bankası rezervlerine bakıyor. Yani bu şok Türkiye'yi nasıl etkiledi diye bakıyor. Hem bu cari açık tarafından nasıl etkilediğine bakılıyor. Bir taraftan da o cari açığın çok daha fazla sında bir para girmesi veya para çıkışı gündeme gelince işte orada faizle oynuyor. Şu anda rezervlerde yeniden bir artış söz konusu olduğu için Merkez Bankası Ağustos'ta bana göre kademeli olarak, yani bir anda 37'ye çekme değil, bir miktarını haftalık repodan, bir miktarını yine günlükten vererek piyasada faizleri adım adım aşağı çekebilir. Ne olursa bir, rezervlerimiz kuvvetlenmeye devam ederse, iki, enflasyon o beklentileri aşağı doğru kırıp 30'lu, yani 30 nokta demeye başlarsa veya daha altında, bu Merkez Bankası'nın elini rahatlatır.
0: Şimdi Merkez Bankası bu etkenlere bakarken bir de yabancı kurumların Merkez Bankası nezdinde baktığı etkenleri konuşmak lazım. Rezervleri söylemişsiniz. Bu cuma ve önümüzdeki hafta cuma iki kurumdan da bir değerlendirme takvim içerisinde alındı ki burada karar gelmeme durumu da var. Biz bunları da gördük sonunda. Mesela bir cuma günü kararın gelmediği zamanları da yaşamıştık. Gelmesi durumunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Fitch tarafına bakıldığında notumuz BB eksi. Görünümümüz durağan tarafa çekilmiş durumda. Rezervlerde 10 Temmuz'da 3,5 milyar dolara yakın bir artış vardı. Bu tarafta sizce yarın ve önümüzdeki hafta cuma farklı bir kararla karşı karşıya kalabilir miyiz? Pozitif bir düşünceniz var mı? Çünkü piyasa kanısında bir değişim öngörülmüyor.
1: Yani sonuçta pozitif olmaz. Olursa negatif olur. O da durağandan negatife döndürebilir. Yani bir not indirimi değil. Bu da normal karşılanabilir. Sonuçta Türkiye'nin şu anda hem cari açık hem işte rezerv, bir taraftan yüksek enflasyon, yüksek faiz, kırılgan bir ülkeyiz. Yani dünya tarafından baktığımızda evet, Türkiye'ye dolarını bozup TL'ye geçen %25'e yakın bir getiri sağladı son 2 senede diyelim. Yani reel olarak bunu en kendisine alternatif başka bir ürüne geçeceğine Türk varlıklarını alsa daha anlamlı bir şey oluyordu. O yüzden yani işler yolundaydı ama evet, acaba Türkiye'de rezerv tarafı azalır ve cari açık olumsuz etkilerini devam ettirirse korkusu ortaya çıkabilir. Buna karşı da rating kuruluşları, yani negatifte bir izleyelim sonra bakarız diyebilirler, mümkündür. Ama yani gecikmiş bir karar olur bana göre. Şu anda yapılması gereken izlemeleri ve özellikle bu bölgedeki değişimi analiz etmeleri.
0: Şimdi Fitch tarafından da bir açıklama geldi ve gelişen piyasalarda 2026 yılında not artışları

0: indirimleri sollamış durumdaymış. Tabii gelişen piyasalarda böyle pozitif bir etki varken Türkiye tarafından nasıl bir karar gelir diye konuşmakta fayda vardı. Siz de bir değişim olmayabilir açıklamasını sunmuşsunuz. Peki bir değişimin olması için sizce not artışı gelmesi için hangi göstergelerde kalıcı bir iyileşme görmemiz gerekir?
1: Yani enflasyonun böyle 25-30 bandına bir kere gerilemesi lazım. İşte faizlerin tekrar 30-35 bandı gibi konuşulması lazım. Yani şimdi duraksayan hatta bir miktar yükselen faizlerin yeniden patikasını aşağı döndürmesi lazım. Tabii dediğim gibi rezerv arttıran politikalar bunlar. Çünkü yüksek faiz verirseniz yüksek reel faiz verir ve döviz o kadar artmıyorsa yabancı yatırımcı çok para kazanıyor. Hani yerli yatırımcı için aynı şey söz konusu değil, o enflasyonla kendisini kıyaslıyor. Ama diğeri için işler çok yolunda. Faizler düşerse bu sefer rezervi arttıracak daha yapısal çözümler sunmanız lazım yabancılara. İşte bölgede güçlenme, kalıcı istikrar, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerinin güçlenmesi, turizminin hızlanması, bir hikaye yazmanız lazım. Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden hızlanması. Yani Türkiye'ye para girişini sağlayacak daha uzun vadeli yatırımcıların içeriye girmesi lazım. Kısa vadeliler genelde faiz için giriyor. Şu anda da bizim alabildiğimiz rezerv arttıran bütün her şey bu politikadan kaynaklanıyor. Diğeri için biraz daha zaman var. Konjonktürün oturması lazım. Türkiye'nin ev ödevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor.
0: Şimdi ev ödevi demişken bir MSCI tarafı akıllara geldi. Burada da MSCI ve S&P tarafından da birçok aslında somut adımın gelmesine dair mesajlarında geldiğini geçtiğimiz haftalarda duymuştuk. Peki şu an yeni adımlar gelir mi sizce bu tarafta somut bir adımın gelmesi açısından? Çünkü burada TEFAS tarafından bir adım atıldı. Açığa satış yasağının kaldırıldığını duyduk. Farklı adımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl ödevlerimiz var orada peki?
1: Tabii burada aslında işlemi çok manuel olarak da yapabilir Borsa İstanbul diyebilir ki ben bu senetlere İMKB'nin yani BIST'in 30 dediğimiz veya 50 dediğimiz paylarından çıkarttım diyebilir. Bu da MSCI'da yatırım yapan fonları ve dolayısıyla MSCI'yi takip eden diğer fonların bakış açılarını değiştirebilir. Eğer bu olmazsa zaten bunu sonlandırma noktasına gelebileceklerini ilettiler. Ben Borsa İstanbul'un bu konuda bir çalışma SPK'nın yaptığını düşünüyorum. Kısa bir vadede bana göre bu bir düzenleme gelip burada daha kalıcı bir çözüm endekse seçilme kriterleriyle ilgili. Kalıcı bir çözüm bence gelecektir.
0: Yakın zamanda görüyorsunuz. Tabii Borsa İstanbul'da hal böyleyken dışarıya bakmak da lazım. Çünkü yapay zeka tarafında çip üreticilerin baskısıyla beraber bir geri çekilme olduğunu da görmüştük. TSMC'nin sabah beklentileri aşan bir yapay zeka talebinin gücünü ortaya koyduğu finansallarını gördük. Ve burada bakıldığında şirket Haziran çeyreği geliri yıllık baz 136 artışla 1,27 trilyon Tayvan dolarına yükselmiş. Ve şu anda son dakikalarımıza biraz önce yer almıştı. TSMC Arizona'ya 100 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını doğruladı. Yani burada bir hareketlilik var ve uzun zamandır ABD, İran, İsrail savaşında teknoloji tarafı rally yapmıştı. Farklı bir tablo izlemişti birçok endekse ve birçok aslında varlığa göre. Peki bu saatten sonra artık doygunluğa ulaştı yorumunu siz de yapıyor musunuz teknoloji ve yapay zeka tarafında? Nasıl bir fiyatlamayla karşı karşıya kalırız? Çünkü mega halk arzlar da teker teker gelmeye başladı. SpaceX evet. tarafında çok olumlu bir tablo yok. Evet. Üst üste dördüncü gününde geri çekilmeleri gördük. Halk arz fiyatının da aşağısına gelen bir fiyatlama tablosu var. Anthropic tarafı diyor ki yatırımcılarla görüşeceğim. Ekim'de bir halk arz olacak diyor. Bu da Çinli rakibi DeepSeek'in de önüne çıkartabilecek bir adım olarak nitelendiriliyor. Yani çok farklı alanlar var. Çok farklı fiyatlamalarla bir ortamda karşı karşıya kaldık. Bundan sonra nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
1: Şimdi şirket seçerken, yatırım yaparken ana kriter tabii ki şirketin iyi olması ve büyümesidir. Ama diğer daha önemli kriter bana göre değerlemesidir. Şirketlerin hepsi çok iyi hikaye yazıyor olabilirler. Muhteşem işler yapıyor olabilirler. Geçmişinde veya geleceğinde de güzel bir patika çiziyor olabilirler. İşte biz buna yıllık büyüme deriz. O getiriyi de sağlama potansiyeli deriz. Ama bu aslında somut gerçekleşmiş ve şirketin doğasını, geçmişten geleceğe doğasını gösteren bir durumdur. Ama bir de bunun değeri vardır. Şimdi Tesla Zamanında çok eleştirildi ama hep yükselmeye devam etti. Çünkü farklı bir şey yapıyordu. Evet. Ve bunu fiyatlarına yansıttı. Ne kadar pahalı olursa olsun daha da pahalandı. Ama günün sonucunda finansallar onu yakaladı. Şimdi SpaceX bugün itibariyle 250 EBITDA çarpanı diyoruz biz buna. Yani EV EBITDA veya işte firma değeri faaliyet kârı oranıyla halka açıldı. Yani 250 dediğiniz şey işte bizim savunma şirketlerimiz 40-50 arasında diye çok pahalı görülüyor. Sanayi şirketlerimiz 7'lerde 8'lerde işlem görüyor. Bunlarla kıyaslayınca inanılmaz bir değerlemeyle çıktı. İnsanlar hikaye satın almak istedi. Sonra herhalde aşırı oynaklıktan dolayı ki 50'ler civarında volatilitesi var opsiyonlarda. Bu yüksek volatilde opsiyon mekanizmalarını, forward işlemlerini devreye soktu ve büyük bir hacim olduğu için bütün büyük fonlar aralarında şu anda aslında bir fiyatlama değerleme çalışmasını yansıtıyorlar ve bunu işte aslında ikili işlemlerle gerçekleştiriyorlar. Temelinde değerlemedeki sorundan dolayı fiyatlarda aşırı düşmeler oluyor yapay zekanın çip üreticilerinde. Yani yapay zeka sonuçta bir sistem, yazılımın ürünü. Ama bunu destekleyen mutlaka donanımlar gerekiyor. Bu donanım şirketleri çok hızlı prim yaptılar. Çok çok fazla talep geleceği beklentisiyle. Ama yani bu bir anda gelemeyebilir. Sonuçta bu bir sonuçta arz talep meselesi. Paranın buradaki gücü önemli. Hatta Walsh'un bir açıklaması vardı Fed üyelerinden. Yapay zekanın enflasyon üzerinde bir baskı yaratma ihtimali var dedi dün.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü ciddi anlamda herkes yatırım harcaması yapıyor ve yatırım harcamasının hatta tüketicilere kadar ulaşan, yapay zekada bir şeyler yapmaya çalışan tüketiciler var. Burada daha küçük serverlarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bu enflasyon yaratabilir doğru, büyüme yaratabilir doğru ama yapay zekanın donanım eksikliği devam edecek. Ama bu her şirkete alınan anlamına gelmez. Pahalanmış olan şirketlerden daha ucuz, daha büyüyen şirketlere yatırım yapmak için aslında bir fırsat.
0: Evet, Taner Özarslan, çok teşekkürler. Ben değerli teşekkür katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim böylelikle. Değerli izleyenler, Kevin Walsh demişken yarı yıl sunumuna bir göz gezdirelim ve kulak verelim dilerseniz.
2: Fed'in bir numaralı amacı doğru para politikasını belirlemektir. Bu bizim açık ve değişmez hedefimizdir. Yönümüzü belirleyen kutup yıldızıdır ve para politikasını doğru uygularsak ki uygulayacağız. İşte o noktada son 5 senede yaşadığımız enflasyon dalgalanması geçmişte kalacaktır. Bir ay önce ilk Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısına başkanlık ettim. Komitedeki çalışma arkadaşlarımla birlikte yüksek enflasyonun Amerikan hane halkı ve işletmeleri üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğunu düşünüyoruz. Aylık fiyat hareketleri böylesi belirsiz bir dünyada kaçınılmazdır. Ancak daha uzun vadede enflasyonun belirleyicisi büyük ölçüde para politikasıdır. Yani Sayın Başkan da söylediği gibi enflasyon bir seçimdir. Komite üyeleri olarak kalıcı şekilde yüksek seyreden enflasyona hiçbir şekilde hoşgörü, tolerans göstermeyeceğiz. Hepimizin hedefi fiyat istikrarını yeniden tesis etmektir. Haziran toplantısındaki odak noktamız da buydu ve dolayısıyla da o toplantıda fonlama faizinin %3,5-3,75 seviyesinde sabit kalması kararını almıştık. Para politikasını yürütmede ciddi öneme sahip olduğunu düşündüğümüz 5 alanda da çalışma grupları oluşturduk. Burada hem Fed içinde hem dışında en yetkin isimler görev alacak ve uzman kadrolarda, Fed tarafındaki uzman kadrolarda bu girişime destek verecek. Bu girişimin yani bu grupların Fed'e para politikasına daha iyi kararlar almasını sağlayacağı ve yüksek enflasyon dönemini geride bırakmasını destekleyeceği konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum.

0: Araştırma masasında bize Bloomberg YT araştırma analisti Elif Canseven eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Elif, aslında bu hafta içinde gözler küreselde Amerika'dan gelen enflasyon verilerine odaklanmış. Veriler de beklenti altı gelerek bir hayli piyasalarda ılımlı bir seyrede işaret etti. Amerika tarafından banka bilançolarını da aldık. Onlar da pozitif bir katkı sağlamış bulunmakta. Çip tarafında ise baskılardan dolayı bir geri çekilmeyle Asya özelinde karşı karşıya kaldık diyelim ve sözü sana bırakayım. Nasıl bir tabloyla bu saatten sonra karşı karşıya kalacağız sence?
1: Haftanın dördüncü işlem gününe geldik ve hafta başından beri de hem makro tarafta hem jeopolitik tarafta oldukça önemli gelişmeleri takip ettik Alara. Salı günü TÜFE verisini ve Amerika'nın 5 büyük bankasının bilançosunun piyasalara yansımalarını takip etmiştik. Keza beklentilerin altında gelen TÜFE verisinin piyasa oldukça olumlu karşılamıştı. Dün biz tatilken Amerika tarafından ÜFE verisini aldık ve manşet enflasyon tarafında beklentilerin aksiyonunda %0.3 gerilemesine şahitlik ettik. Çekirdek ÜFE tarafında ise %0.2 artış var ve burada da beklenti 0.3 civarındaydı. Fed'in özellikle dikkat ettiği gıda ve enerji ve ticaret hizmetleri hariç dar kapsamlı olarak çekirdek göstergede ise yaklaşık %0.1'lik bir sonuç geldi. Ve beklentilerin oldukça altında kaldığını söyleyebiliriz. Keza piyasalara yansımaları da oldukça ılımlı oldu. Dolar endeks tarafında yine Haziran ayındaki seviyelerine ki jeopolitik gelişmelerle beraber yine 101'in üzerinde bir dolar endeksi takip ediyorduk. Gelen TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesini piyasa bir miktar daha olumlu karşılayarak yine piyasa tepkilerinin pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Burada dolar endeksine baktığımızda artık 101'in altında bir dolar endeksi takip ediyoruz. Keza gelişmekte olan para birimleri bir miktar daha değer kazandığı bir seans yaşadılar dün. Piyasalara yansımasının olumlu olduğundan bahsettik. Tahviller tarafında da dün alıcılı bir seyir vardı. Şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha satıcılı tarafa geçmiş. 2 yıllıklarda 4-15-35 seviyelerini takip ediyoruz ki bunların özellikle 2 yıllıklarda jeopolitik risklerin gelişmesiyle Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerini konuşur olmuştuk hafta başında. Gelen TÜFE verisiyle beraber 10 bas puanlık bir aşağı yönlü hareketlerini takip etmiştik. Şu an 4-15 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyorlar. Küresel piyasalara yansımaları da bir miktar daha ılımlı oldu ama bu sabah teknoloji hisselerindeki satışlarla beraber özellikle Asya seansının açık olması ve onun üzerinden değerlendirmelerimizi gerçekleştirmemiz sebebiyle KOSPI endeksinde %7'lere varan ciddi bir satış rallisi gördük. Altındaki Samsung ve eski Hynix'in tabii ki burada birazcık daha öne çıktığını satışlarda söyleyebiliriz. Burada hatırlatmamız gerekir. Eski Hynix ve Samsung tarafındaki kaldıraçlı ETF'lerin bir miktar daha aşağı yönlü ivmeyi hızlandırdığına şahitlik ediyoruz. Keza TSMC tarafından bilançoları aldık. Ünlü çip şirketinin, önde gelen çip şirketinin bir gelirlerini özellikle %36 arttırdığını ve sermaye harcamaları için yaklaşık 56 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıklaması piyasaların olumlu karşıladı. Haberler arasında oldu. Buradan Wall Street tarafına baktığımızda dünkü seansında özellikle SpaceX tarafında öne çıkan haberler vardı. Çünkü 1.8 trilyon dolarlık değerlemesiyle Haziran ayındaki halka arzına şahitlik ettiğimiz SpaceX tarafında dün IPO yani halka arz fiyatının altına gelen bir seans gerçekleşti. Kısa süreli de olsa 135 doların altına geldi SpaceX tarafı ve burada halka arzın hemen ardından 225 dolarları çıkan bir hip SpaceX hisse senedi performansı takip etmiştik. Ve şirketin piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkıp Amazon'u geride bırakmıştı. Elon Musk'ı da trilyoner yapmıştı. Dünyanın ilk trilyonerlerinden biri olmuştu Elon Musk. Şu an %40'lık bir değer kaybı yaşadı zirve seviyesinden ve böylece Elon Musk şirketler grubunun piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde değer silindi. SpaceX tarafında ise toplam 8 milyar dolarlık bir değer silinmesi yaşadı. Musk'ın %42'lik hisse değeri 1.2 trilyon dolara gelirken şu an geldiğimiz noktada 760 milyar dolar seviyesine kadar geriledi ve sadece halka arzdan sonra ihraç ettiği 25 milyar dolarlık sadece hisse senedi tarafında değil halka arzdan sonra ihraç ettiği 25 milyar dolarlık tahviller tarafında da satıcılı bir seyir izlendi SpaceX tarafında. Yatırımcılar bunu birazcık analist yorumları bunun birazcık kar realizasyonlarına gidildiği yönünde. Yani şirketlerin yüksek değerlemelerle yüksek çarpanlarla işlem gördüğü seansta ki az önce çarpanlar çarpanlardan da bir miktar bahsettiniz siz. Yüksek çarpanlar göre işlem görmeye devam ediyor ama şu an geldiğimiz noktada hissenin bir miktar daha kâr realizasyonuna tabi olduğu, teknoloji hisselerindeki genel çıkış dalgasının bir miktar daha bu noktada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Keza bundan sonraki süreçte özellikle ABD tarafında, ki burada önemli bir nokta var hatırlatmam gereken, biz haftanın başında Temmuz ayı için faiz artırım ihtimallerini %50'den fazla fiyatlamalarıyla beraber görüyorduk swap piyasalarında. Özellikle gelen TÜFE verisinden sonra ani kırılmalarla, aşağı yönlü hareketlerle %13'leri %15 bandında bir Temmuz faiz artırım ihtimali gördük swap piyasasında. Gelen TÜFE verisiyle beraber bir miktar daha aşağı yönlü kırıldı ama jeopolitik gelişmelerin, özellikle Haziran ayındaki petrol düşüklüğüyle beraber gelen

0: bu verilerin, enerji piyasasındaki maliyetin aşağı yönlü olmasıyla beraber gelen bu verilerin, Temmuz ayında gelecek olan verilerin ve Temmuz toplantısında neler konuşulacağına olan beklentilerle beraber bir miktar daha bize yol gösterecek olduğunu söylememiz lazım. Ki burada önemli bir nokta var hatırlatmam gereken. Şu an Fed için faiz artırım ihtimalleri swap piyasalarında Aralık ayına kadar ötelenmiş durumda ki TÜFE verisinden sonra Eylül ayını değerlendiriyorduk. Önümüzdeki sürecin bize neler getireceğini değerlendiriyor ve gözlüyor olacağız.
1: Evet Elif, çok teşekkürler değerli notların için. Şimdi içeride Borsa İstanbul'daki performansı konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizimle. Tolga Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Bizim için bu hafta kısa bir işlem haftası diyebiliriz. Bir günlük tatilimiz vardı. Tatili geride bıraktık. Bugün sabah işlem hacmi başlayacak ve işlemler akmaya devam edecek. Salı günkü kapanışa bakıldığında 14.000 bandında kapatan bir seyrimiz vardı. Fakat gün içinde 13.000 puan bandını gördük ve bu son bir ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Peki bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Çünkü salı günü kapanışta metal, sanayi, sigorta, gıda sektörleri pozitif baskı yaparken burada ulaştırma, madencilik ve teknoloji hisseleri ise puan bazlı baskılarda başı çekmişti. Peki bugün nasıl bir açılış gerçekleşir sizce?
2: Bugün yatay yukarı bir açılış olmasını bekleriz açıkçası. Sizin de bahsettiğiniz gibi salı günü 14.000 civarında kapattı endeks. 14.070 seviyelerde ve burası aslında 14.000 seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman şu anda yurt dışında da Amerika vadeleri hafif yukarıda pozitif seyrediyor. Bizim tarafta da hafif pozitif bir açılış olmasını bekleriz. Ancak tabii piyasanın bir miktar kırılgan olduğuna da değinmek lazım. Bir yandan da savaş gündemi devam ediyor ve petrol tekrar 80 doların üstüne attı. Savaşın ilk dönemlerindeki kadar agresif hareketler yok ancak yine de 80 doların üzerinde kalıyor olması genel olarak riskli varlıkları tehdit eden bir etmen olarak karşımıza çıkacak.
1: Şimdi ABD-İran tarafındaki tansiyon yükselirken ulaştırma tarafındaki ayrışmayı da biraz konuşmak lazım sizinle. Çünkü savaş ortamının biraz daha durulduğu Temmuz başındaki performansta yukarı yönlü bir hacmin olduğunu görmüştük. Fakat şimdi petrole 85 dolarları gördük ve ABD-İran hattında ise yine yüksek sesli aslında saldırıya doğru ilerleten söylemleri de gördük. Peki bugün o tarafta nasıl bir işlem hacmi olur? Sektörel ayrışmalarda nasıl bir tablo bekliyorsunuz?
2: Açıkçası evet, havacılık savaş gündemi canlandıkça burada kırılgan olacaktır muhakkak. Bunun yanı sıra tabii biliyorsunuz bilanço, yani finansalların açıklanma dönemi de yaklaşıyor.
1: Evet.
2: O yüzden salı günü de aslında bahsettiğiniz ayrışmalar olmuştu. Bu ayrışmaların devam edeceğini söylemek mümkün. Savaş gündemi esnasında savaştan çok negatif etkilenen işte havacılık sektörü, savaştan dolaylı olarak negatif etkilenen bankacılık sektörü. Çünkü işte petrolün yukarı gitmesi biliyorsunuz enflasyon beklentilerini yukarı çekiyor ve bununla beraber faiz indirimleriyle ilgili Türkiye'deki öngörülebilirlik biraz düşüyor. Dolayısıyla bankacılık buradan negatif etkileniyor. Ancak işte demir çelik tarafında marjlarda iyileşmeler var. Bunun yanı sıra da petrolün yukarıda olması ve enflasyonun bir tehdit olarak hala önümüze kalıyor olması faiz indirimleriyle ilgili. Burada işi hızlı keş üreten ya da büyük keş yöneten işte sigortacılık sektörü gibi, demin de bahsettiğiniz perakendecilik tarafı gibi ya da telekomünikasyon gibi sektörleri pozitif etkiliyor. Bu tür ayrışmaları görmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi çünkü artık yavaş yavaş piyasa olumlu günlerde de bir miktar finansalların beklentilerini satın almaya başlayacaktır.
1: Evet Tolga Bey, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: İyi seanslar diliyoruz sizlere. Evet, şimdi bir diğer haberimize göz gezdirelim. ABD enflasyon rakamları geldi demiştik. Bloomberg HT ekranlarında IDMISS baş ekonomisti küresel stratejisti Mark Oswald açıklamalarda bulundu. Değerlendirmesine kulak verelim.
3: Şimdi tabii takip ettiğimiz dünkü yorumların da akabinde artık şunu görmek isteyecektir. Bu düşüş devam etsin. Yani Haziran'da zaten faiz artışı olasılığını çekirdek enflasyondan da dolayı masadan kaldırmıştı. Ama tabii şunu da biliyoruz. Bu noktada yani çok potansiyel bir şekilde Temmuz ayında yakıt fiyatları sayesinde düşüş devam edebilir. Ama şimdi tabii enerji fiyatları veya birkaç diğer kalem sayesinde mi bu düşüş yaşandı ya da bu bir trend mi? Bunu görmeyi bekleyecektir Fed. Ve elbette %2 enflasyon vurgusunu da yine tekrar edecektir diye düşünüyorum. Ama tabii Sayın Walsh'un kendi açıklaması da buydu. Enflasyon çok yüksek ve buna tolerans göstermeyecekler.
1: Evet, bu röportajımızla yatırım bültenini noktalıyoruz. Aranın ardından tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.

0: to do. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bize Bloomberg HT finans şefi Bekir Gürdamar eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk herhalde.
0: Ayağınızın tozuyla geldiniz Bekir
1: evet.
0: Bey.
1: Yani ayağımın tozuyla geldim. 10 gün ara verdim ama bakıyorum rakamsal olarak
0: hiçbir şey
1: değişmiyor. Yine bize BIST endeksi 14.000 seviyelerinde. Artık buralarda... Evet. Bugün hatta bu sabah arkadaşlarla konuşuyorduk. Bir testere piyasası de diyoruz. Geçen sene de diyorduk, ondan önceki sene de diyorduk. Şimdi bu sene de yani farklı seviyelerde de olsa, benzer biraz daha üzerinde de olsa yine bir testere piyasasının içindeyiz gibi görünüyor. BIST endeksi dünkü tatil öncesinde 14.079 puanla sınırlı bir düşüşle kapatmış ama hisse bazlı ayrışmalar ve konuşacak o kadar çok şey var ki ya maalesef aynı şeyleri tekrar ediyor durumuna geliyoruz ama her gün bu hikayeler farklılaşarak farklı hisse senetleri üzerinden devam ediyor.
0: Sizi daha iyi bir piyasayla karşılamak isterdik aslında Japonya dönüşü diyelim. İzleyicilerimizi bilgilendirelim tabii. Şimdi bakıldığında salı günü kapanışta 14.000 puanda kapattık fakat gün içi tarafta 13.000 puana sarkan bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık ve o da son bir ayın en düşük seviyesi oldu. Peki nasıl yorumlamak lazım bu tarafı?
1: Şimdi endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan işte belli başlı 2-3 tane hisse senedimiz var. Maalesef. Maalesef öyle. Bu hisse senetlerindeki agresif hareketler endeks üzerinde ana belirleyici oluyor. Şimdi neydi? Daha önce geçen senenin Kasım'ından itibaren devam eden rallide Destek Finans, Factoring, Aselsan, Astor gibi hisse senetlerinin endeksi yukarı taşıdığını, diğer hisse senetlerin ise bunlara çoğunlukla eşlik edemediğini görmüştük. Bu da neye sebep oluyor? Piyasa dinamiklerinin gerçekten özellikle fonlar ve portföy yönetim şirketlerinin ağırlığının yükseldiği bu dönemde fon yöneticilerinin endekse karşı benchmark olarak kabul eden fonların endeksi yenememesine neden olmuştu. Şimdi bugüne geldiğimizde mesela son iki günde şöyle son iki işlem gününde Destek Finans Factoring'in iki kez taban olduğunu, %10 değer kaybettiğini görüyoruz. Ancak bunun endekse etkisi %7'nin üstüne çıkan, %10'lara yaklaşan endeks ağırlıkları olan hisse senetlerindeki bu tip hareketler endeksi de çok ciddi bir şekilde negatif etkiliyor. Sadece Destek Finans Factoring'in BIST endeksini olumsuz etkisi 15 Temmuz öncesi 14 Temmuz'da 93 puan, yani tek başına 93 puan endeksi aşağı çekmiş durumda. Tabii ki bu diğer hisseler çok iyiydi. Sadece Destek Finans faktörün hisse senedindeki düşüşle geriledi anlamına gelmiyor. Genel olarak piyasamız zayıf görünümünü devam ettiriyor. Bunun nedenlerine baktığımızda hala jeopolitik risklerin ortadan tamamen kalkmaması, bizde MSCI tarafından gelen uyarı sonrası yabancıların oldukça temkinli davranıyor olması, üstüne bir de peş peşe gelen halka arzların içeride piyasanın içindeki para girişinin zaten zayıf olduğu dönemde paranın o tarafa doğru önemli bir kısmının kayması. Bunları üst üste koyduğumuz zaman BIST endeksinin zayıf seyrini açıklamaya yeterli olur diye düşünüyorum. Bu Destek Finans Factoring yılbaşından beri %530 civarında yükselmişti. Dolayısıyla son iki günde %10 değer kaybını bu şekilde değerlendirmek lazım. Hala çok ciddi yükseliş prim yapmış olduğunu göz ardı etmemek lazım ama eğer ki en yüksek seviyelerden yatırımcı bu hisse senedine girdiyse yani neredeyse 4.000 sınırına çıkan hisse senedinin fiyatı dün itibariyle işte 14 Temmuz itibariyle 3.100 seviyelerine kadar 3.112 seviyesine kadar gerilemişti. Banka hisseleri biraz daha toparladı, dik durdu. Salı günkü işlemlerde ama bu dediğim gibi endeksin ancak yatay bir seyirde kapanmasına sağlayabildi.
0: Tabii bilançoları da takip edeceğiz diyelim. Yavaş yavaş bilanço sezonuna yaklaşmaya başladı. Fakat biraz da şirket haberlerine göz gezdirmek lazım sizinle beraber. Bu sabah kapa yapılan açıklamalarda şirket haberlerinde Çimsa bizi ilk sırada karşılıyor. Ve Çimsa sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve katma değerli ürün kapasitesini genişletme stratejisi doğrultusunda Mersin fabrikasında mevcut üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımı, deneme üretimi ve test süreçlerini tamamlayarak devreye devreye alındığının altını çizmiş. Logo Yazılım tarafından da bir açıklama var. Kapağı ve şirket pay geri alım kapsamında şirket payları ile ilgili olarak 133,90 ile 136,20 fiyat aralığında 99.918 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir diyor ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %2,54'e ulaşmıştır. Açıklama sınırlı pozitif olarak yorumlanıyor. Global Yatırım Holding'den de kapa bir açıklama geldi. Şirketin açıklamasına bakıldığında şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri, Kuşadası Yolcu Limanı'nı işleten bağlı ortaklığı Egaport sermayesinde Royal Caribbean Cruise'un sahip olduğu %9,52 oranındaki hissesini RCCL'den devraldığını ve Egaport'un sermayesinde hali hazırda sahip olduğu hisse oranını %90,47'den bu ilave hisse alımı yoluyla %99,99'a çıkardığı bildirilmiştir açıklaması yer aldı. Ardından Kervan Gıda bizi karşılıyor. Kervan Gıda'ya bakıldığında şirketin %100 bağlı ortaklığı Uçantay Gıda Sanayi'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde şirkete devredilmesi suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi planlanmaktadır deniyor. Kalyon Güneş tarafına bakıldığında ise şirketin 11 Mart 2025 tarihli açıklamasında yurt içinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi paneli satışı hususunda 4.523.433 TL tutarında bir ön satış sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. Söz konusu sürece bakıldığında sözleşme kapsamında güneş panellerinin teslimatı başlanmıştır açıklaması yapıldı. Ekim Turizm tarafına gelirsek de Ekim Turizm Yönetim Kurulu pay geri alım programı başlatılmasına karar verdiğini açıkladı. Pay geri alımına konu edilecek azami pay sayısının şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden paylar içerisinde olmak üzere toplam 40 bin nominal, her biri 1 TL nominal değerinde olacak şekilde pay ile sınırlandırılması gerektiği açıklanmıştı. Evet, şirket haberleri bu denli yoğunken aslında bir de burada bankacılık tarafında bilançolar da gelmeye devam ediyor Bekir Bey. Peki hem bu şirket haberleri hem de bankacılık tarafında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz?
1: Evet,
0: dönemde?
1: Amerika'da banka bilançoları gelmeye evet. başladı ama gerçekten çok ciddi bilançolarda önemli artışlar görüyoruz finansal kesimde Amerika'da. Tabii bizde gözler bankacılık hisselerine çevrildi. Çünkü bilanço öncesinde artık araştırma departmanları görüşmeleri yapıyor ve beklentilerini oluşturmaya başlıyorlar. 28 Temmuz'da Akbank'la başlayacak. Onun peşine hemen 30 Temmuz'da Garanti, 3 Ağustos'ta İş Bankası'nın bilançolarını en kısa zamanda bunları alacağız. Ama burada bankacılık endeksini hareketlerine baktığımız zaman iyimserliğin hala bir sonraki döneme kaldığını söylemek mümkün. En kötü geride kaldı mı sorusunu biz sormaya devam edeceğiz. Ama hala o en kötüyü bulabilmiş gibi görünmüyoruz. Neden? Faizler yüksek seyrediyor. Banka hisselerinin de faizlerin düşüş eğilimine gireceği beklentilerini satın almaya henüz başlamadığını görüyoruz. Faizler Salı günkü işlemlerde piyasa faizlerinin de biraz yükseldiğini takip ettik. Bu jeopolitik risklerin tekrar canlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının İran'a dün itibariyle tekrar vurmalarını Amerika'nın bundan sonraki sürece ilişkin neler olabileceğine ilişkin endişeleri artırdığını söyleyebiliriz. Asya piyasalarına baktığımız zaman işte Güney Kore'de özellikle MSCI gelişmekte olan ülke endeksini yukarıya taşıyan ülkelerden biriydi, borsalardan biriydi KOSPI endeksi. Burada da KOSPI endeksine ilişkin de biz paylaşımlar yaparken sadece işte 3-4 hisse senedinin bu yükü taşıdığını ifade ediyorduk. Garanti yatırımdan arkadaşlar paylaşmıştı sanıyorum. KOSPI endeksinin mesela geçtiğimiz yıldan itibaren yabancı satışlarının ağırlığının yüksek olmasına karşın bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcılar çok ciddi alım yaparak endeksi yukarılara taşıdılar. Ancak gelişmekte olan ülke piyasası statüsünden gelişmiş ülke piyasası statüsüne çıkma beklentisi vardı Güney Kore'nin MSCI tarafından. Bu gerçekleşmedi. Gelişmekte olan ülke piyasası kategorisinde kalmaya devam etti. Dolayısıyla yabancı satışların da bundan sonra biraz daha hızlandığını görüyoruz. Bu bu açıklama sonrasındaki de KOSPI endeksinin zayıf seyri devam ediyor. Bizim tarafımıza geldiğimiz zaman uyarılar MSCI tarafında endekse etki eden hisse senetleriyle ilgili. İstersen borsa açılışını evet. verelim.
0: Şu anda Borsa İstanbul'da işlem başladı. 14.029 puanların açılışı gerçekleştirildi. Perşembe günü bir günlük tatilin ardından %0,36'lık bir geri çekilme, yatay negatif bir işlem hacminin de olduğunu görüyoruz açılışımızda. Tabii 14.000 puanın altına düşmediğinin altını çizmek lazım bugünkü açılışta. Mali tarafta %1'e varan bir negatif seyir varken sınai banka tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin de geçtiğini gördük alt endekslere bakıldığında. Hizmetler ve turizm tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi varken ulaştırma tarafında yatay negatif bir işlem hacminin de olduğunu görüyoruz açılıştaki rakamlara bakıldığında diyelim. Borsa İstanbul tarafının böyleyken bir de Bloomberg ET tüketici ön güven endeksi açıklandı Bekir Bey. Biraz onu dillendirmek lazım. Bizim endeksimize bakıldığında Temmuz ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %3,42'lik bir artış yaşandı ve 77,19 değerini aldı endeks. Endekste hafif bir artış olduğunu da izliyoruz. Tabii ABD-İran sürecinde yaşanan son tansiyonu şu an baz almayan bir rakamla karşı karşıya kaldık. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı ve 12 aylık gelecek beklentilerinde artış izlenirken tüketim eğiliminde düşüş görüyoruz. Anketin yapıldığı dönemin büyük kısmında ABD-İran arasında anlaşma sürecinin devam etmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve genel olarak finansal piyasalardaki pozitif seyri tüketici güvenini olumlu etkilemiş görünüyor. Bu çerçevede Bloomberg tüketici beklenti ön endeksi ise bir önceki ayın nihai endeksine göre %7,75 oranında artarak 80,70 değerini alıyor. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan eğilim ön endeksi ise %5,68 oranında azalarak 69,32 seviyesine iniyor. Son 2 ayda çıkış eğiliminde olan tüketim eğilimin tekrar gerilediğini endeksten izliyoruz. Altın fiyatlarındaki gerilemenin servet etkisi kanalıyla iş talebi kısmen bastırması ve reel sektöre turizm ve ihracat ağırlıklı sektörün rekabet gücünde yaşanan zorlukların yarattırdığı gelir baskısı tüketim eğilimindeki gerilemenin temel nedeni olarak görülmüş durumda endeksimize bakıldığında. Hafif bir yukarı doğru yönlü endekste tüketim tarafında, tüketici güveninde hareket olduğunu izliyoruz diyelim. Peki nasıl yorumlarsınız bu endeksi?
1: Evet, yani anketin yapıldığı dönemde jeopolitik risklere evet. ilişkin beklentiler biraz daha iyimser taraftaydı. Dolayısıyla buradaki yükseliş şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Tüketim eğilim ön endeksinin için ise şunu söyleyebiliriz. Raporda yazdığı gibi gerçekten altın fiyatlarındaki bir Türk tüketim eğilimini önemli derecede etkileyen altın yatırımları.
0: Servet
1: altın
0: etkisi.
1: Fiyatları düşük kaldığında ve düşmeye devam ettiğinde servet etkisi alanında direkt konut alımına ve otomobil alımına yönelemediği için burada yatırımcıya sorulduğunda altın fiyatı düşükse buraya girmeyeceği için direkt olarak negatif cevap verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Ancak jeopolitik risklere ilişkin gelişmeler tüketicinin hem görüşünde hem kısa vadeli hem de uzun vadeli görüşünde de ana belirleyici olmaya devam edecek gibi. Bizde petrol fiyatları ve döviz kuru fiyatları burada asıl ana hareketleri sağlayan trend değişimini genelde onlar evet. sağlıyor. Şu anda onlarla ilgili çok önemli bir değişiklik, bir trendi değiştirecek bir şey olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir süre daha bir ay yukarı, bir ay aşağı devam edecek gibi görünüyor.
0: Merkez Bankası'nın tahmin bant aralığı arasında petrol fiyatları şu an gidip geliyor. Peki bu durumun içeriye yansımasını konuşmak lazım. Borsa İstanbul'da tatil sonrası bir açılış gerçekleştirdik ve 14.000 puanın da üzerinde bir açılış vardı tatil sonrası. 67 hisse yükselirken 19 taraf hissenin geri çekildiğini gördük. 14'ün yatay seyrettiğini izliyoruz. Nasıl yorumlamak lazım bu açılışı?
1: Bu tabloda şimdi ekrana yansıttığımız tabloda da izleyiciler görecektir. Destek finans faktöringin yine taban olmasıyla açılışta sadece 83 puan endeksi aşağı onun çektiğini görüyoruz. Onun dışında puansal alana endekse olumsuz etki yapan neredeyse yoktu gibi 1 puan 2 puan gibi eksiler var. Artı tarafta da çok önemli ana hisseler tarafında böyle endeksi sürükleyecek blue chip'lerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla testere diye konuşmuştuk. Bunun herhalde devam edeceğini göreceğiz ama hisse bazlı hareketler yine dediğim gibi çok sıklıkla öne çıkıp konuşacağımız durumlar olacak. Piyasa genelini piyasada risklerin genele yayılacak, hisse bazlı risklerden genele, hatta yatırım fonlarına yayılabilecek riskleri önlemek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun almaya başladığı ve devam ettiği, çalışmaların da devam ettiği önlemlerin hızlıca hayata geçirilmesi gerekiyor. Bütün sektör aslında bunu bekliyor. Sabah işte sevgili Taner burada yayında anlattı. Diğer sektörden gelen misafirlerimiz, konuklarımız anlatıyor. İvedilikle bu risklerin bütün piyasa geneline yayılacak düzeye gelmeden önünün kesilmesi için fonlarla ilgili tebliğin çıkması gerekiyor. Daha farklı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bunları Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalıştığını biliyoruz. Hızlıca hayata geçirebilecekler umarım diyelim. Ve istersen biraz böyle analistlerin biraz önce kısaca giriş yapmıştık.
0: Evet.
1: Banka bilançoları ile ilgili beklentilerini yayınlamaya başladılar.
0: Biraz çünkü ondan az bir konuşalım. Zamanda kaldı. O zaman biraz sizden dinleyelim o tarafı.
1: Evet. Öncelikle ona geçmeden önce Bank of America'nın bir değerlendirmesi var bankalara ilişkin. Burada Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi, bir de İş Bankası'nın tavsiyesini aldan nötre indirdiğini görüyoruz. Halkbank ve Vakıfbank için ise endeks 6 getiri tavsiyesini korumuş. Burada bir değişiklik yapmamış. Faizlerin yüksek seyri, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu devam ettirmesi, jeopolitik riskler ve piyasa faizlerinin de genel olarak dünyadaki benzerlerini demeyeyim de dünyadaki genel olarak faiz tarafındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle bizde de 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler devam ediyor. Dolayısıyla bunların olumsuz etkilerine dikkat çekilmiş. Özellikle faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle sektörün değer yaratma hikayesinin bir kez daha ertelendiği evet. ifadeleri kullanılmış.
0: Şimdiki son dakikamız vardı. Hemen ben dillendireyim. Siz de gördünüz zaten aynen. orada. Bugün bakıldığında bütçe dengesi saat 11'de gelecek. Fakat saatler onu gösterince burada bizim ön tüketici eğilim endeksimizin dışında tarım üfe rakamları da geldi. Hemen dillendirmekte fayda var. TÜİK tarafından tarım üfe Haziran'da aylık %9,02 düşüş yönünde azaldı. Önceki %0,61'lik bir artışı çok ciddi bir aylık bazı düşüşünde olduğunu rakamlar nezdinde görüyoruz burada tabii ki. Tarım üfenin de önemli olduğunu biliyoruz. Yıllık bazdaki rakamlara

0: Bakmakta fayda var tabii ki. Aylık tarafta %0,9'a varan bir geri çekilme vardı. Önceki artış %0,61'lik oranda yer almıştı diyelim. Ve tabii devamında burada yıllık taraftaki artış da geldi. Tarım üfe Haziran'da yıllık %9,55 arttı. Önceki artış %43,08 yönündeydi. Yani hem aylık hem yıllık tarafta farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Aylıkta bir daralma olduğunun da bu görüyoruz rakamlarda.
1: Yıllık rakamda herhalde bir son dakika şey oldu. Onu düzeltip TÜİK'in sitesinden tekrar verelim yayına.
0: Hemen ben de kontrol edeyim.
1: Arkadaşlar son dakikada.
0: O sırada ben hizmet üretim endeksine bakayım. Bu arada TÜİK'te rakamlarımız öyleymiş. Bir düşüş yaşanmış artışta. %0,8. Hizmet üretim endeksi Mayıs'ta yıllık %0,2 azaldı. Önceki %2,2'lik bir artışa işaret ediyordu TÜİK tarafından gelen rakamlara bakıldığında. Tarım üfe tarafında hem aylık hem de yıllık bazda rakamlarımızı anlattığımız üzere o yönde açıklanmış diyelim. Tabii burada bakıldığında inşaat üretim endeksi de geldi. Endekste şu an hizmet üretim tarafında Mayıs'ta aylık %0,4'lük bir geri çekilme vardı. Önceki %0,6'lık bir düşüş oldu. Tabii TÜİK tarafından sayfamızın açılmasını bekliyoruz bir yandan rakamlara bakarken.
1: Maalesef o sayfayı açmak
0: biraz yavaş ilerliyor. Bu sistemi de herhalde bu ekranlardan vermiş olduk Bekir Bey. Evet, aylık bazda %0,4'e varan bir düşüş olduğunu rakamlardan gördük.
1: Sadece ana pencere açılmış. Evet, orada da yıllık %9,55'e düştüğünü görüyoruz yıllık. Ama iç detaylar açıklandığında onun üzerinden tekrar bakarız. Ama sayfanın açılmasında hala ciddi problem yaşanıyor.
0: İnşaat üretimi bekliyoruz diyelim.
1: Evet, kapanıştan önce hemen bir bankaların beklentileriyle ilgili Deniz Yatırım'dan en son beklentiler gelmişti Garanti ve Akbank'la ilgili. Garanti Bankası'nda 29.323.000.000 net kar beklentisi var. Karlılığın yaklaşık %25 seviyesinde, öz sermaye karlılığının %25 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor arkadaşlar. Çeyreklik bazda %12 daralmaya işaret ediyor. Yıllık bazda ise %4'lük bir sınırlı artışa işaret ediyor ki bu %4'lük artış çok gerçekten zayıf bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Kredi risk maliyetinin tahsili geçmiş kredilerdeki artış, yeniden yapılandırma ve model ayarlamanın etkisiyle çeyrek bazda 300 bas puan hafif üzerinde olacağını bekliyorlar. Akbank'ın da beklentisini vereyim. Deniz Yatırım beklentisini ikinci çeyrekte 15 milyar 362 milyon liralık net kar elde etmesini bekliyor. Öz kaynak karlılığında %19 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
0: Peki, Bloomberg ET Finans Şefi Bekir Gürdamar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Evet, piyasa masasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 11.15'i gösterince Fokus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Merhaba, Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Kısa bir ara sonrası piyasalardaki görünüm nasıl seyrediyor diye bakarak başlayalım rakamlarla görünüme. Borsa İstanbul 14.107 puanda %0,19'luk, %0,2'lik yukarı yönlü hareketle. Biliyorsunuz 15 Temmuz öncesi yani 14'ünde kapanışı 14.000'in biraz üzerinde yapmıştı. Gün içinde 13.000'lere sarktığı bir dinamik vardı. Bugün de 14.115'ten o civarlardan devam ediyor. Yani aslında çok da değişen bir şey yok geçen haftadan bu haftaya demek mümkün. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılıkta %0,18 kadar geri çekilmeyi görüyoruz. Sanayi taraf %1'in üzerinde primli. Mali tarafta ise %0,8'e gelen geri çekilme söz konusu. Yine hizmetler tarafı %1, turizm tarafı %0,33, ulaştırma %0,47 primli görünüyor. Dediğim gibi bildiğimiz temalar üzerinden, hisse bazlı ayrışmalar üzerinden bir dinamik var yine ön planda. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek birkaç hisse senedinin hareketlerinin belirleyici olduğu bir Borsa İstanbul dinamiğini takip etmeye devam ediyoruz. Paralara bakacak olursak dolar TL 47'ye geldi. 47'nin biraz üzerinde euro TL 54'te. Euro dolar çaprazı 1.1469'da dolar endeksi 100'ün üzerinde seyrederken. Evet, böylece görünümü toparlamış olalım ve ilk bağlantımızı yapalım. Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Günaydın Zeynep Hanım.
1: Günaydın. Şimdi baktığımızda bir 15 Temmuz arası sonra piyasaların görünümüne, küreselde etkileyenler aslında yine savaş görünümünün devam ediyor olması. Orada bir yere bağlanan bir resim yok ama hem müzakere hem çatışma diyebileceğimiz bir denklem var. Petrolün geldiği seviyeler malum. Bir yandan da bu belirsizlik atmosferinde ve Amerika'da yine yapay zeka üzerinden giden, yine güçlü, daha doğrusu çok likidite çeken tema üzerinden devam eden tartışmaları da görüyoruz. Warsh'un da açıklamaları ekseninde. Ve dediğimiz gibi bütün bunlar ekseninde piyasalardaki görünüm bize ne söylüyor? Özellikle Borsa İstanbul'un fiyatlamalarında ana denklem ne?
2: Şöyle bir, öncelikle küreselden başlamak istiyorum çünkü sonuçta dışarıda olanlar ister istemez içerideki bizim piyasamızı da etkiliyor. Sizin de dediğiniz gibi yani özellikle bir jeopolitik durumlardan kaynaklanan yüksek petrol fiyatları var. Yani biz kapalı olduğumuz çarşamba günü yani bu kısa

0: haftada verdiğimiz kısa tatilde hani neler oldu yurt dışında, özellikle borsun açıklamaları var. İşte Fed 5 kitabını yayınladı. Ondan sonra petrol fiyatları yüksek seyretmeye devam etti. Bunun enflasyon üzerindeki endişelere gark ettiğini görüyoruz piyasayı. Yani ABD ekonomisinde bir büyüme olduğunu görüyoruz. Bunun da işte hem veri merkezleri hem savunma sanayi harcamalarıyla olduğunu altını çizebiliriz, makine üretimiyle ilgili. Karışık bir tablo var Fed tarafında. Yani ekonomi güçlük olmuş olmasına rağmen faiz indirimi konusunda çok da aceleci olmadıkları yönünde yaklaşımları var. Yani Temmuz ayında bir pas geçme söz konusu. Hatta biliyorsunuz bir faiz artırımı fiyatlaması yapılmıştı anketlerde. Bir süre daha faizlerin bu seviyede kalacağını gösteriyor bize Fed'in yaptığı açıklama. Yani beklentileri o yönde tutuyor. Yüksek tahvil fiyatlarına rağmen. Ama piyasalara da para girmeye devam ediyor. Özellikle yurt dışında. Hani Wall Street'te de ufak da olsa hem S&P 500'de hem Nasdaq'ta yükselişler gördük. Hani BlackRock'ın yönettiği fonların 15,3 trilyon dolara geldiğini görüyoruz ki burada da bir bu da bir para piyasası para girişi olduğunu gösteriyor piyasalara. Asya tarafı biraz karışıktı. Bu enflasyon şeydeki petrol fiyatlarının artışı ve mesela Kore'deki Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla %6'nın üzerinde bir geri çekilme oldu orada. Nikkei'de de %3'e yakın bir geri çekilme vardı. Yani esasen piyasada bir parça korelasyon da kaymış durumda. Jeopolitik tarafta bu Hürmüz Boğazı hala en kritik başlık hepimiz için. İşte bu tanker trafiği açılacak mı, açılmayacak mı? Enerji fiyatlarına ne zaman etki edecek? Petrol ne zaman geri gelebilir gibi bir haber akışı ile birlikte sağdan sola savrulan bir piyasa var. Yani bu yani güvenli liman olmasına rağmen ve Euro'daki yükselişe rağmen jeopolitik risklere rağmen altında ve gümüşte değerli madenlerde de geri çekilme görüyoruz. Büyük bir zayıflık görüyoruz. Yani bir korelasyonda kayma görüyoruz. Yani Türkiye tarafına gelirsek de dün zaten resmi tatil çerçevesinde kapalıydık. Ha bugün bakarsak işte tahvil piyasasında işlem hacimleri düşük kalmaya devam ediyor. TL likiditesi bugün sabah itibariyle 760 milyar lira civarında. Yani piyasada çok para olmasına rağmen tavan fiyattan geçiyor repo piyasasında işlemler. Bugün maaş ödemeleriyle çıkış olacak olsa bile yine de 10 milyar dolar yani 460-470 milyar TL civarında piyasada para kalacak. Rezerv tarafına baktığımızda swap hariç net rezerv altının da düşmesiyle altın etkisiyle birlikte 36-37 milyar aralığına gerilemiş durumda. Ama başka bir haber var. Mesela son 11 seneden beri ilk defa TL mevduatlar %62 seviyesine gelmiş. Son 11 senenin en üst seviyesine gelmiş toplam mevduatlar içinde. Şimdi bu çerçevede ne görüyoruz? Petrolün yüksek kalması Türkiye açısından önemli bir risk. Bunun haricinde gerek Goldman Sachs'ın gerekse BofA'nın Türk bankalarını hakkında çıkardığı rapor var. Goldman Sachs özellikle downgrade etti Türk bankacılık sektörünü içindeki bulunduğumuz ortamdan dolayı. BofA'nın da hisse bazında yaptığı bir takım açıklamalar var. Hani genel olarak baktığımızda bugün küresel piyasalarda güçlü Amerikan ekonomisini işte beklemede kalan Fed, yüksek petrol ve Asya'daki satışları konuşacağız. Türkiye'deki fazla TL likiditesi, düşük tahvil işlem hacmi, rezervlerdeki değerleme etkisi ve bankacılık hisselerindeki ayrışma bugünün ana belirleyicisi olacak. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Murat İman, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için diyelim ve araştırma masasına gidelim.

0: Aslı Savranoğlu, Seren Bloomberg HT baş ekonomistimiz bana eşlik ediyor bu bölümde. Hoş geldin Aslı'cığım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biraz küreselden, daha doğrusu küresel deyince Amerika'yı kastediyorum aslında. çiçeği burnunda Fed Başkanı Warsh'un açıklamaları tabii yakından takip ediliyor. Çünkü zaten gelir gelmez bir forward guidance tartışması başlatmasıyla ve bunu artık yapmayacağını söylemesiyle. Şimdi hem kongre sunumu hem sonrasında yaptığı açıklamalar gündemde. Anladığım kadarıyla 3 başlık ön planda. Biri dediğim gibi sözlü yönlendirme kısmı. Yani yapmayacağım dedi ama bir şekilde de bir yandan yapıyor gibi biraz gri bölgede kalan bir alan gibi görünüyor burası. Diğer yandan tabii finansal istikrar vurgusu yine ön planda ve dolayısıyla hani sıkılaşmanın ölçüsünün ve süresinin tahmin edilmeye, kestirilmeye çalışıldığı bir süreç var mesajları üzerinden. Bir de tabii enflasyon verisi ve enflasyon yapay zeka ilişkisi. İstersen önce şu forward guidance hikayesiyle bir başlayalım o taraftan gelen mesajları analiz etmeye.
1: Aynen, daha önce senin söylediğin gibi Zeynep, yani forward guidance, yani sözlü yönlendirme yapmayacağım diyor ama aslında çok katı bir sözlü yönlendirme yapmayacağım demek istiyor diye anlıyoruz. Çünkü şuna bağlamaya çalışıyor daha çok konuyu, fiyat istikrarını sağlayacağız. Yani bu sözlü yönlendirmeyi sadece bu cümle üzerinden yapıyor ve burada Fed'in kredibilitesine dayanıyor tamamen. Sonuçta ben bunu deliver edeceğim, ben bunu bir şekilde yerine getireceğim demek istiyor ama orası da o kadar muğlak ki, çünkü nasıl yapacağına dair ne bir enstrüman söylüyor, ne bir bir yön, bir patika belirliyor. Ve şu konuda da bir ciddi bir aslında boşluk var. %2'ye doğru enflasyon hedefi hala daha geçerli. Ama %2'yi ne kadar tolere edecek? Yani %2.1 olursa mı kendini başarılı olmuş sayacak? %2.9 olursa mı başarılı sayacak? %3 de tamam mıdır? Mesela bu konuda bir bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz, senin o biraz önce bahsettiğin yapay zeka konusunu da belki buna bağlarken şu konuda tolere edecek gibi gözüküyor. Yapay zekanın uzun vadede üretkenliği arttıracağına ve dezenflasyonist olacağına inancı hala bu şeyde de devam ediyor. Ve kısa vadede buna yapılan yatırımların oluşturduğu talep konusunda da bunun yarattığı enflasyona da belli ki tepki vermeyecek. Çünkü bunun bir seferlik olduğunu ve hatta şu yaşadığımız enflasyonist ortamdan da daha farklı olduğunu söylüyor. Çünkü yani şu anda Orta Doğu Savaşı nedeniyle petrol fiyatları yukarı çıktı ama bu dışarıdan gelen bir şeydi. Beklentiler daha farklı yönlendiren bir arz şoku. Oysaki yapay zekadan kaynaklanan talep artışı ve enflasyonist baskı arzı da uzun vadede olumlu etkileyecek bir etkisi olduğu için buna tolere edebileceğini ve göz yumabileceğini aslında ima etmiş oluyor. Biraz bence burayı ilk defa biraz daha açtı diyebilirim. Daha öncesine kıyasla elimizdeki bir bilgi bence bu. Buradan da şuna bence çıkartabiliriz. Şu anda bir faiz arttırımı hala daha, her ne kadar enflasyon verileri iyi geldi ve bir faiz arttırımı bir teke indi, Eylül'den Aralık'a geçtik. Ama onun da olup olmayacağı hala daha bence çok belirsiz. Eğer bu enflasyona bir şekilde göz yumma şeyi devam edecekse, çünkü bence bunu çok ciddi bir şekilde ima etmiş oldu. Yani bu talep tarafı, yani yapay zeka kaynaklı bir enflasyonist baskı tarafına aslında tolere edecek ki bu da aslında onu Trump'ın politikalarından çok da ayrıştırmıyor bu anlamda.
0: Bu söylediğin aslında önceki hafta Portekiz'deki toplantılarda da tartışılan bir konuydu. Merkez Bankaları Başkanları toplantısında hatta Christine Lagarde tam bu konuda, yani bu AI enflasyonist mi olacak, dezenflasyonist mi olacak noktasında bir süreç olacağını, yani beklentinin tersi de olabileceğini, kestirmenin güç olduğunu, dolayısıyla hani beklentileri çok da benim anladığım, yanlış anlamadıysam, buraya dayandıramayacağını ima eden bir açıklama da yaptı.
1: Evet, çünkü bunun, yani yapay zekanın arzı dengelemek açısından, yani arz tarafından bir olumlu ve dezenflasyonist etki yaratması da çok uzun vadeli bir süreç aslında. O zamana kadar giderken ki yolda, evet, sadece buna bet etmek o kadar da şey değil. Çünkü yani beklentileri de yönetmeniz gereken bir ortam olduğunu ve o Şimdi şu anda yapılan yatırımların ne zaman geri döneceğini ve bu dezenflasyonist etkinin ne zaman geleceğini bilmediğiniz bir ortamda kısa vadeli etkileri de bu kadar göz ardı edilemeyebilir demek istiyor bence Lagarde. Ama yani ben şimdi şuna da herhalde hemfikiriz. Burada ciddi bir rekabet, yani küresel rekabetin özellikle yapay zeka üzerinden gittiği bir ortamda ve bu yatırımların ciddi bir şekilde daha optimal faizlerle, optimal finansman maliyetleriyle finanse edilmesi gerektiği bir ortamda merkez bankaları da bir miktar sanki yardımcı olmaya çalışıyorlar gibi.
0: Çünkü gerçekten inanılmaz paralardan bahsediyoruz işte az çok. Önce de aktardık. Daha da gelecek. Hani Amerikan piyasası da tüm bunları tölere ediyor gibi görünüyor ama dediğin gibi bir yandan faiz hatlarının yüksek olduğu bir ortamda müthiş bir borçlanma dinamiği eğilimi de devam ediyor. Biraz içeriye de istersen konuşalım. Yani içerideki görünüme bakacak olursan aslında belki biraz talep üzerinden konuşmak gerekiyor. En son ben yokken perakendeleri size almışsınız.
1: Aynen.
0: Şimdi orada aslında yani hani biraz dirençli bir görünüm devam ediyor gibi duruyor. Ne dersin Aslı?
1: Evet, biraz veriler aslında karışık. Yani şöyle baktığımız zaman ikinci çeyrekteki ilk gelen verilere, işte Nisan-Mayıs verileri aslında birinci çeyreğe göre bir zayıflama gösteriyor. Ama arkasından Haziran ayına ilişkin gelen ilk verilerde biraz onda o kadar da güçlü bir kırılma, güçlü bir soğuma olmadığına da işaret ediyor. Yani şimdi geçen perakende satış verileri Mayıs ayı olmasına rağmen bu arada çok da kötü gelmedi. Aylık %2.4 bir artış vardı. Ama şimdi alt kalemlere baktığımız zaman, yani alt kalemler derken talebi etkileyen işte birkaç sektöre baktığımız zaman mesela Haziran ayına ilişkin iç piyasa siparişlerinde bir toparlanma olduğunu biz anket sonuçlarından gördük. Dayanıklı malların satışlarında yani bir miktar sınırlı da olsa bir iyileşme var. Kredi kart harcamalarına baktığımız zaman yatay bir görüntü var birinci çeyreğe kıyasladığımız zaman. Perakende satışlar tarafı biraz önce bahsettik, aslında çok da zayıf gözükmüyor. Ne zayıf burada? Biraz konut tarafı zayıf, sanayi üretimi tarafı zayıf. Dolayısıyla topladığımız zaman şunu görüyoruz. Birinci çeyreğe göre ortalamaları aldığımızda bir miktar yavaşlama devam ediyor gibi gözüküyor ama çok da bütün genele yayılmış mı bu kadar ciddi bir soğumadan da mı bahsediyoruz? Orası çok net değil. Bir de yani sonuçta bu savaşın etkileri bir kısmı Nisan-Mayıs'ta çok daha net gördük. Bir miktar bu Haziran'da toparlanma gibi gözüküyordu. Şimdi tekrar petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamdayız. Dolayısıyla burası biraz tam da net bir seyir göstermiyor. Bir miktar yavaşlamanın devam ettiğini söylemek mümkün ama bunun ne kadar uzun süreceği ya da ne kadar genele yayılmış olduğunu hala daha izlemek lazım.
0: Yani şimdi savaş etkisiyle gelen petrol fiyatlarındaki artış, ki bunu konuştuğumuzda 85 dolara gitmemişti. Aynen. 72 dolarlardayken konuşuyorduk. Bunun ekonomik soğumadan gelecek dezenflasyonist etkiyle bertaraf edilmesi meselesinde daha bunu söyleyebileceğimiz kadar net bir tablo olmadığını çıkarıyorum.
1: Evet, yani ben de biraz öyle düşünüyorum. Yani bu dezenflasyon, yani iç talebin soğumasıyla bu özellikle bazı maliyetlerin tüketici enflasyona geçişi belki biraz Nisan-Mayıs aylarında daha yavaş oldu ama önümüz, yani ben Haziran verisine bakıldığı zaman aynı etkiyi olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar daha aslında orada talebin yeterince dezenflasyonist bir baskı yaratmadığı bir ortamdayız diye düşünüyorum hala da. Yani enflasyon verisinin içine de baktığım zaman o kadar da talebin ciddi bir baskı yarattığını hissetmiyoruz diye düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki aylarda şimdi bakacağız, yani gerçekten buradaki yavaşlama devam ediyor mu? Bu dezenflasyona katkı sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Şimdiye kadarki katkısı biraz sınırlı, hatta Haziran biraz beni çok da mutlu etmiyor diyebilirim.
0: Peki. Şimdi Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi verisini de burada dile getirelim. Resmi tamamlaması açısından. Temmuz ayının ilk yarısında ön endeks bir önceki aya göre 3,42 oranında artmış. 77,19 değerini almış. Yine bunun detaylarına baktığımızda tüketicinin mevcut durum algısı ve 12 aylık gelecek beklentilerinde artış var. Tüketim eğiliminde ise düşüş görüyoruz. Yani yine anketin yapıldığı dönemin büyük kısmında Amerika-İran hikayesi, anlaşma sürecinin devam etmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve genel olarak finansal piyasalardaki pozitif seyir tüketici güvenini olumlu etkilemiş görünüyor.
1: İşte biraz önce bahsettiğimiz, yine buraya bağlayabiliriz bunu da Zeynep. Yani sonuçta aslında yani işte Nisan-Mayıs aylarındaki o zayıf seyir Haziran'da bir miktar toparlandı. Temmuz'da da bu güven endekslerinde ön endekste aslında bu toparlanmanın devam ettiğini gözüküyor. Yani tüketici güveni o anlamda toparlanmaya devam ediyor. Burada enteresan olan kısım aslında eğilimde, yani tüketim eğiliminde o kadar güçlü bir ivme görmüyor olmamız. Sonuçta şöyle bir hissiyat var belli ki herkeste. İşte kur yavaş gidiyor, petrol fiyatları o sırada büyük ihtimalle bu kadar daha düşmemişti büyük ihtimalle bu anket toplandığı zaman. Pardon, yükselmemişti. Dolayısıyla bunun getirdiği daha iyi, ileriye yönelik daha iyi beklentiler var. Ama bunun şeye yansıması var mı diye baktığımız zaman harcamalara, dayanıklı mal harcamalarına o konuda ciddi bir ihtiyaç ve talep oluşmuyor gibi gözüküyor. Biraz burada hem alım gücünün de belki zayıflamış olduğu bir ortamdan bahsedebiliriz. Bir miktarda önümüzdeki dönem biraz daha kura ilişkin ya da işte petrol fiyatlarına ilişkin biraz daha iyi, olumlu bir ortam görmeyi belki bekliyor burada hane halkı. Dolayısıyla aslında değişik bir veri burada, ama şunu söylemek mümkün. Haziran ayı oradaki toparlanma devam ediyor. Haziran ve Temmuz ayında da bir miktar tüketici güveninde toparlanma devam ediyor. Bu demek oluyor ki aslında önümüzdeki dönem bu talep göstergelerini gerçekten de yakından izlememiz lazım. Gerçekten de şunu söylemek için erken, TOPYÖK'ün çok ciddi bir soğuma var ve de bu da dezenflasyonist olacak demek için, daha doğrusu dezenflasyonist etkiyi daha da arttıracak demek için henüz erken gibi gözüküyor.
0: Aslı, çok çok teşekkürler. Bloomberg HT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le değerlendirdik. Araştırma bölümünü burada noktalayalım.

0: Bir kısa ara verip devam edelim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Doçent Doktor Atılı Murat Tob öğretim üyesi yayına katılacak bu noktada. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi bir yandan savaş gündemi devam ediyor. Türkiye açısından bunun tabii belirginleşen riskleri, fırsatları tartışılmaya devam ediyor. Yine küresel koşullara baktığımızda yapay zeka odaklı tartışma, bir yandan merkez bankalarının patikasının yine bununla ilgili tartışmaların da ekseninde nasıl gideceği, enflasyonist etkinin nasıl olacağı, genel olarak makro dengelerin nasıl seyredeceği tartışmasını yapmaya devam ediyoruz. Önce şu 85 dolara gelen petrol fiyatları üzerinden bir içerideki Merkez Bankası beklentisinin nereye oturduğunu, daha doğrusu duruşunu ne kadar farklılaştırabileceğini konuşarak başlayalım. Ne dersiniz?
1: Aslında yani Merkez Bankası petrol işte geçen hafta, ondan önceki hafta 70-75 dolar, hatta 72 dolara kadar düştü Brent petrol fiyatı. Oralara düştüğünde bile Merkez Bankası Başkanı Karahan başta olmak üzere, yani politika yapıcılar, ekonomi yönetimi pek renk vermemişlerdi. Yani bu gelecek haftaki PPK öncesinde hani sıkı para politikasının devam edeceğini söylediler. Ve öyle bir hani indirim geliyor, hani normalleşme geliyor, bunun sinyalini vermemişlerdi. Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi Brent petrol fiyatı 85 dolar oldu. Ve şimdi hal böyleyken de eğer gelecek haftaya bakacağız ki şu an pek düşecek gibi de durmuyor. Yani hem İran tarafına baktığımız zaman hem de ABD tarafına baktığımız zaman gelen açıklamalara, hamlelere. O nedenle yani gelecek haftaya yine yüksek bir, en azından ya o 70-72 doların üzerinde bir petrol fiyatıyla girebiliriz. Bu da tabii Merkez Bankası'nı yine beklemeye itebilir. Burada bir de şu var. Şimdi biz tabii işimiz gereği, sizler de öyle, sürekli olarak Brent petrol fiyatını takip ediyoruz. Ya da Amerikan tipi ham petrol fiyatını takip ediyoruz. Ama daha önemli göstergeler var. O da şu rafineri marjları. Yani crack spread dediğimiz rafineri marjlarında şu an 65 dolar civarında rafineri marjları. Ve siz 85 dolarlık Brent petrolün üzerine 65 dolarlık rafineri marjını koyduğunuz zaman rakam kabaca 150 dolar yapıyor. Yani rafineri marj dediğimiz de şu: bir rafineri 3 varil ham petrolü aldığı zaman bunu 2 varil benzine ve 1 varil dizele çeviriyor örneğin. Orada da ciddi bir marj var şu an için, rafineri marjı. Bunun da çeşitli nedenleri var. Çünkü bu rafinerilerin %10'u zaten Hürmüz Boğazı ve o bölgede bulunuyor. Şimdi o rafineriler tam kapasiteyle çalışmadığı için de dediğim gibi rafineri marjları çok yüksek. Yani şuna geleceğim. Biz Brent petrol fiyatını konuşuyoruz. Amerikan tipi ham petrol fiyatını konuşuyoruz. Ancak bu tüketicinin kullandığı nihai ürünler, işte motorin, benzin, bunların fiyatları düşmüyor. Çok yüksek rafineri marjları. O nedenle de zaten işte Fed Başkanı Walsh konuşuyor veya işte Avrupa Merkez Bankası'ndan sinyaller geliyor veya Avrupa'daki, ABD'deki enflasyon beklentilerine bakıyorsunuz, yüksek seyrediyor. Enflasyon beklentileri de yüksek seyrettiği için zaten faiz hadleri yüksek. Amerika'ya da bakın. Günlük bazı söylemiyorum, trend olarak baktığınız zaman. Anladım. Avrupa'ya bakın. O nedenle de yani enflasyonist baskılar devam edecek gibi duruyor. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ben normalleşme için manevranın olduğunu düşünsem de pek öyle bir hamle gelmeyecek gibi duruyor.
0: Peki şimdi biraz buradan bütçe kompozisyonunu da konuşarak devam edelim. Yani baktığımızda yani özellikle faiz dışı fazla tarafında dikkat çekici olduğunu söylemek mümkün herhalde. Faiz için ödenen giderler yüksek seyrediyor. Ve de yani içinden geçtiğimiz süreçte hani bu tarafın nasıl seyretmesini bekliyoruz. Burası biraz daha böyle hani yumuşak karın haline dönüştü, dönüşüyor mu, ne dersiniz?
1: Şimdi faiz ödemeleri çok yüksek. Yani Cumhuriyet tarihinin belki de en yüksek faiz ödemelerinden birini yapacağız bu sene totale baktığınız zaman. Zaten 2018'e göre kıyasladığınız zaman da yani faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı çok yükseldi. Yani 2018'de %8'lerdeydi faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı. Şu an %17'lerde. Ciddi bir artış var. Tabii son 3 yıldır sıkı para politikası uygulanıyor. Faizler çok yüksek. Bu ödemeler yüksek kalmaya devam edecek yani önümüzdeki dönemde de. Ve hazine de doğal olarak çok yüksek faizlerden borçlanmaya devam ediyor. İşte geçtiğimiz haftalarda bir borçlanma turu gerçekleştirdi. Şimdi bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Ama bu

0: yüklü faiz ödemelerine rağmen bütçe tarafı kontrol altında gibi duruyor. Yani yılın ilk çeyreğine de baktık, sonraki dönemlerdeki göstergelere de baktığımız zaman da yani bütçe tarafında, yani bütçenin milli geliri oranı tarafında bir sıkıntı yok gibi. Yani hala işte kriterlere baktığımız zaman işte bütçenin milli gelir oranı, o işte Maastricht kriterleri veya diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman orada bir sıkıntı yok gibi. Tabii önümüzdeki dönemde öyle ya da böyle, tarihi şu an belirsiz olsa da Türkiye'de bir seçim olacak. Yani şu anki baktığımızda, şu an itibarına baktığımızda 2 yıldan az bir süre var. Yani Mayıs'ta olacağını düşünürsek, yani Nisan-Mayıs 2028'de 2 yıldan az bir süre var. Ki bir erken seçim de olabilir, belki 2027'nin sonunda olabilir, bilemiyorum. O nedenle yani bütçe ister istemez yani seçim ekonomisi uygulanacağı için, doğal olarak uygulanacağı için o tarafta harcamalar artacaktır. Yani şu an bütçe tarafı, bir kez daha söyleyeyim, faiz dışında bir sıkıntı yok bütçe tarafında. Ama önümüzde bir seçim olduğunu unutmayalım. Yanı sıra yani sıkı para politikasının devam edeceğini düşündüğüm için en azından yılın ikinci yarısında, belki 2027'nin ilk başlarında, o nedenle hem faiz ödemeleri, yüklü faiz ödemeleri bütçe üzerindeki baskısını sürdürecek, hem de seçim ekonomisi dolayısıyla kamu harcamaları artacağı için yani bütçe, belki bütçe dengesi şu an iyi seyretse de 2027'de orada biraz bozulma olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Atıl Murat, şimdi baktığımızda yani bir savaş gündemi içinde Türkiye açısından konuşulan fırsat pencereleri de var. Özellikle yeniden şekillenen hatlar vesaire, işte Amerika ile ilişkiler ekseninden dün Irak'la Amerika arasındaki temasta yine petrol anlaşmaları, burada yine Türkiye'nin de devrede olabileceğine ilişkin yüksek beklentiler söz konusu. Şimdi işin bir bu boyutu var. Yine oradan bu tarafa yönelen bir talep var. Ne kadar kalıcı olacağı ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, bir yandan da dünyada giden bir tema daha var. Yani bütün bu savaş denkleminden bağımsız devam eden bir yapay zeka odaklı yüksek harcamalar, yüksek montanlı halka arzlar. Dolayısıyla hani küresel piyasalardaki finansal koşullar ne kadar bunun için uygun tartışması da gidiyor. Yani Amerikan piyasasının derinliğinin şu an bunu absorbe ettiğini görüyoruz ama Amerika dışında da sanki bir adres yok gibi duruyor. Yani dolayısıyla bu eksende özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarına akım, hani fon akımları, carry trade tarafı nasıl şekillenecek gibi duruyor? Burada riskler, fırsatlar dengesini siz nasıl analiz ediyorsunuz? Hangisi ağır basıyor?
0: Oynaklık seviyeleri çok düştü. Yani küresel piyasalarda, özellikle döviz piyasaları tarafında, carry trade'den bahsettiniz ya siz. O nedenle şimdi zaten son yıllarda carry trade stratejisi dediğimiz strateji, işte düşük faizle para biriminden borçlanıp TL gibi yüksek faizle para birimlerine giriş yapılması. Şimdi burada finansman tarafında iki para birimi var. Biri Japon yeni, biri de İsviçre frangı. Japon yeni tarafı biraz karışık. Yani Japon yeni dolar karşısında son 40 yılın en düşük seviyelerinde, o civarda. Ki Japonya Merkez Bankası, Japonya'da ekonomi yönetimi sürekli olarak baskı yapıyor ki Japon emeklilik fonlarının Japonya'ya geri dönmesi, dışarıdaki parayı ülkeye geri getirmesi, bu şekilde Japonya'nın desteklenmesi. Yani Japonya'nın önümüzdeki dönemde carry trade konusunda biraz geride kalabilir. O zaman İsviçre frangı ile finanse edecekler. Az önce de dediğim gibi zaten döviz piyasalarında oynaklık seviyeleri çok düştüğü için, düşük seyrettiği için daha doğrusu, yani carry trade için uygun bir dönem var. Önümüzdeki dönemde bu şekilde devam edecektir. Ya zaten carry trade stratejisini uygulayan fonlar her daim bir finansman bulurlar ve girerler. Şimdi bizde de zaten, Türkiye'de de bu sıkı para politikası devam edecek. Yani görünen o. En azından yılın ikinci yarısında, dediğim gibi 2027'nin belki ilk safhasında. O nedenle biz tabii fırsatlar var Türkiye ile ilgili. Siz NATO zirvesinden bahsettiniz. Yani Orta Doğu'da çok fırsat var. Ama işte kağıt üzerinde sürekli böyle olumlu şeyler söylüyoruz, olumlu senaryolar yazıyoruz ama realize olmuyor. Nasıl realize olmuyor? Şimdi mesela kabaca 1,5 sene önce Suriye'de yönetim değişti. Yani o yönetim değiştikten sonra haklı olarak Türkiye ile ilgili çok pozitif analizler yaptık. Ben de yaptım mesela. Çok büyük fırsatlar var. Suriye'nin yeniden inşası, yolların yapılması,
1: Atılım Murat'la bağlantımızda bir küçük sıkıntı yaşıyoruz. Tam da bu yeni denklemde Türkiye açısından riskleri, fırsatları konuşuyorduk. Hem carry trade cazibesi üzerinden hem bu işte küreseldeki temalar söz konusuyken, özellikle Amerika özelinde tabii, Amerika'daki yapay zeka odaklı büyük yatırımlar, küresel, daha doğrusu jeopolitik taraftaki koşullar, hani hem fırsat penceresi yaratıyor kağıt üstünde baktığımızda diyordu Atılım Murat, ama realize olması noktasındaki bir miktar, ne diyelim, çekincelerini de dile getiriyordu. Yani ne kadar hızlı hayata geçeceği ve denklemde ne kadar pozitif etki yaratacağı, Türkiye lehine etki yaratacağı ekseninde. Tabii dediğimiz gibi, yani özellikle burada jeopolitik taraftaki görünüm nasıl devam edecek, ne kadar uzayacak, bunun bir yandan kısa vade etkileri söz konusu olacak. Özellikle enflasyonist etkileri açısından ve merkez bankalarının duruşu açısından o sıkılık ne kadar devam edecek, ne kadar ekonomiler, hangi ekonomi ne kadar tolere edebilecek, gelişmekte olan piyasalar açısından bir yandan da ana tema eğer dediğim gibi yapay zeka üzerinden devam edecekse ne kadar fırsat alanı doğacak gibi tartışmalar gündemde duruyor. Tabii giderek artan bu küresel korumacı ticari ortam söz konusuyken Türkiye nasıl pozisyon almalı, nasıl hazırlanıyoruz buna? Bunları da birazdan hocamızla konuşmaya çalışacağız. Eğer tekrar bağlanabilirse bize. Bir yandan da tabii Türkiye'nin not değerlendirmeleri de var. Temmuz'un 17'sinde Fitch, 24'ünde Moody's'in not değerlendirmesi var. Ne çıkar? Hani yılbaşına kıyasla farklı bir görüş duruş çıkar mı? Yine sorularımız arasında. Ne yapalım? Sanırım hala bağlanamadık. Peki, bir haber aktaralım hocamızı bağlamayı beklerken. City'nin bir değerlendirmesi hazır mı? Harika, tamam. Atıl Murat, yarım kaldı bağlantımız. Evet. Tam siz kağıt üzerinde fırsatlar belirgin ama realize olması noktasındaki ne diyelim, endişenizden bahsediyordunuz.
0: Aynen öyle. Yani hani tam nerede kesildiğimizi ben anlayamadım konuşurken de. Yani Suriye tarafında da 1,5 sene önce dediğim gibi işte bir yönetim değişikliği oldu. Ondan sonra Türkiye'nin önünde fırsatlar olduğu konuşuldu, söyledik, ben de söyledim. Ama işte bunun biraz realize olması, hayata geçmesi zaman alıyor. Hala Suriye'de o istediğimiz fırsatlar önümüze gelmedi. Girişimler olsa da. Yine aynı şekilde, yani İran'ın altyapısı ciddi şekilde hasar gördü bu savaş dolayısıyla ve devam ediyor bu savaş. Orada da Türk şirketlerine orta uzun vadede ciddi fırsatlar çıkabilir. Bu bölgedeki en önemli, en büyük oyuncuyuz biz sonuç olarak. Başta inşaat sektörü olmak üzere veya altyapı tarafında. İşte onu da zaman alacak. Veya işte Gazze'nin yeniden inşası Orta Doğu'da. Orada da Türkiye'de rol düşecektir ciddi şekilde. Bizden başka bir oyuncu yok o Gazze'nin yeniden inşası konusunda. Ama bunların realize olması, hayata geçmesi biraz zaman alabiliyor. Diplomasi gerektiriyor. Dış politika konusu birazcık bu, yani ekonomiden ziyade. İyi ilişkilerle vesaire. Bu önümüzdeki dönem için Türkiye'de fırsatlar var. Şimdi onun dışında tabii siz yapay zekayı da sordunuz. Hani evet. Sorunuzun içinde o da vardı. Şimdi mesela kısa vadeli yapay zeka dediğimiz şey enflasyonist bir etki yaratıyor. Çünkü ciddi harcamalar var. Yani sadece bugün Amerika'daki büyük şirketlerin, teknoloji şirketlerinin sadece bu sene yapacakları veri merkezleri inşaatına yapacakları harcama $800 milyar civarında. Bunu diğer orta ölçekli şirketlere eklediği zaman $1 trilyon. Bu ciddi şekilde, yani son 3 yıldır Amerika'nın ekonomisine %1 civarında bir katkı sağlıyor büyüme anlamında. Onun için bu harcamalar devam edeceği için Amerikan ekonomisi fark yaratmaya devam edecektir büyüme anlamında. Ve kısa vadede de bu yapay zeka harcamalarının enflasyonist etkisi olacaktır. Ama orta uzun vadede, evet. Yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bu verimlilik artışı nedeni olacağı için de ben uzun vadede yapay zekanın net bir şekilde deflasyonist etkisinin olacağını düşünüyorum.
1: Doktor Atılım Murat, çok teşekkür ediyoruz. Aslında biraz Türkiye'nin bu ortamda özellikle yapay zeka temasına hazırlığını nasıl yaptığını da sormak istiyordum ama süre el vermedi. Bir sonraki buluşmamızda diyelim. Çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Burada Yatırım Kulübü'nü noktalayalım. Görüşürüz tekrar.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafikli Ölüs programına hoş geldiniz. Bugün yanımda araştırma analistimiz Elif Cansalan var. Elif hoş geldin.
2: Hoş bulduk Mehmet.
1: Elif, bugün dünyanın en büyük iki ekonomisinin makro verilerine bakacağız. Ben biraz Çin tarafına bakacağım, sen Amerika tarafına.
2: Amerika tarafına, son gelen enflasyon verileriyle beraber birazcık Amerika'nın ve Fed'in önümüzdeki sürecini değerlendirmeye çalışacağım.
1: Çin'de de özellikle son dönemde gelen veriler biraz beklentilerin altına kaldı. Ben de onun kendisini ve aslında bunun sonuçlarına biraz bakacağım. İstiyorsan başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Tabii. Evet, ilk grafimiz aslında daha genel bir çerçeveden bakıyor. Citigroup'un makro sürpriz endeksi, yani ekonomik sürpriz endeksi. Burada özellikle sürpriz endeksinde Citigroup makro verilerde ekonomist beklentileriyle, analist beklentileriyle gerçekleşmeler arasındaki makasa bakıyor. Son dönemde, son 3-4 ayda özellikle baktığımızda bu endeksin negatif bölgede olduğunu görüyoruz. Özellikle bu endeksi negatif bölgeye taşıyan faktörlerden bir tanesi de dün gelen Çin'in büyüme verisiydi. Bu büyüme verisi beklentilerin oldukça altında kaldı. 4.3 civarında geldi. Ekonomistler %4.5'luk bir büyüme beklentisine sahipti ikinci çeyrek itibariyle. Bu ne anlama geliyor açıkçası? Aslında 4.5 büyüme çok düşük bir büyüme değil. Çin hükümetinin bu yıl için resmi büyüme beklentisi %4.5-5 aralığındaydı. İlk yarının büyüme, ilk çeyrekte %5 büyüme geldiği için ilk yarının ortalaması %4.7 ile Çin hükümetinin aslında hedeflerin içinde yer aldı. Ancak büyüme verisinin biraz daha içine baktığımızda burada sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Özellikle büyümenin bileşenlerine baktığımızda çok da tercih edilen bir tablo ortaya koymuyor. Nedir bu ortaya, yani Çin büyümesinde beklenen tablonun ortaya çıkmaması? O da şu, daha çok dış talep üzerine, dış talep desteğiyle büyüyor şu an Çin ekonomisi ki uzun yıllardır Çin yönetimi iç talep kaynaklı olarak, iç tüketim kaynaklı olarak büyümeye çevirmeye çalışıyor ekonomisini. İlk çeyrekte perakende satışlar %1, sanayi üretimi %5 yükseldi. Özellikle yapay zeka kaynaklı ihracat desteği büyümenin yukarı çıkmasına yol açtı. Daha da alt kalemine geldiğimizde Çin ekonomisine yatırımların çok ciddi şekilde gerilediğini görüyoruz. İkinci çeyrekte %5'in üzerinde bir yatırım gerilemesi var. Bu da Çin'in uzun vadeli büyüme projeksiyonlar açısından çok da olumlu karşılanan bir sonuç olmadı. Bunun dışında diğer konulara baktığımızda özellikle bir önceki gün gelen Çin'deki kredi büyüme verisi de iç talep konusunda önümüzdeki dönemde çok da güçlü bir performans sergilemeyeceğini gösteriyor. Bu verinin diğer alt kalemleri olan konut satışları ve özellikle otomobil satışları gibi verilerde de ciddi bir olumlu tablo olduğunu söyleyemeyiz. Peki Çin ekonomisi bu kadar iyi gitmiyorken, Çin verileri bu kadar iyi gelmiyorken Çin halkı ne durumda? Açıkçası ona biraz bakalım. Çin'deki protestoların dağılımı. Aslına bakılırsa Çin'deki protestoların bir miktar gerilediğini görüyoruz geçen yıla göre. Ancak bu gerilemenin ne kadar gerçek bir gerileme, ne kadar Çin hükümetinin uyguladığı sansürden kaynaklanıyor, bu henüz bilinmiyor. O yayınlanan raporlarda aslında gerçek durumun

0: bu rakam, yayınlanan rakamlardan daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Dağılımına baktığımızda en büyük protestolar ev sahipleri tarafından yapılıyor. Burada Çin'de gayrimenkul balonu geçtiğimiz yıllarda ciddi şekilde tartışma konusu olmuştu. Evergrande'nin iflası sonrasında konut geliştiricilerin finansal sağlıkları tartışmaya açılmıştı. Burada özellikle ev sahipleri ile konut geliştiricileri arasındaki sıkıntılar ve ondan kaynaklı olan protestolar en büyük kalemi oluşturuyor protestolarda. İş gücü dediğimiz kalem açıkçası sendikaların grevleri. Orada da kuvvetli bir protesto eğilimi olduğunu görüyoruz. Bir miktar gerilese de hala güçlü. Kırsal kesim sakinleri ve üçüncü sıradaki yatırımcılar ve küçük işletmeler ise açıkçası orada en büyük artışı görüyoruz son dönemde. Özellikle küçük işletmeler Çin hükümetinin likiditeyi kısma çabalarından dolayı biraz sıkıntı yaşıyorlar. Biraz kredi erişim konusunda da sıkıntı yaşıyorlar ve onların protestolarının arttığını görüyoruz. Bu da açıkçası Çin ekonomisindeki yavaşlamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
1: Ben buradan hemen devralıyorum. Amerika tarafına biraz bakalım. Bu kadar makro göstergelerden bahsetmişken özellikle salı günü karşıladığımız TÜFE verisinden sonra dün gelen ÜFE verisinin değerlendirmelerini yapalım beraber Mehmet. ÜFE verisine baktığımızda aslında TÜFE ile beraber aklımızda beklentilerin altında kalan TÜFE ile beraber aklımızda petrol fiyatlarının, çünkü 85 seviyesinde bir petrol fiyatı takip ediyoruz. Jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları ile beraber önümüzdeki sürecin Fed'in beklentileri ne şekilde olacak ve kalan aylarda özellikle Temmuz enflasyon nasıl gelecek gibi sorulardı. Haziran ayı ÜFE verisine baktığımızda ise beklentilerinin altında geldiğini ve piyasanın bir miktar daha ılımlı karşıladığını söyleyebiliriz. ÜFE verisinin detaylarına baktığımızda aylık bazda %0.3 gerilerken yıllık bazda manşet ÜFE'de 5.5 seviyesine yavaşladığını görüyoruz. Ve Fed'in enflasyon görüntüsü açısından özellikle dikkat ettiği çekirdek ÜFE tarafına baktığımızda ise 0.1'lik bir artışta 4.7 seviyesinde geldiğini görüyoruz. Alt kırılımlara baktığımızda özellikle TÜFE verisinde de olduğu gibi enerji maliyetlerinde Haziran ayındaki ateşkes söylemi ile beraber enerji maliyetlerindeki aşağı yönlü hareket yaklaşık enerji fiyatlarında aylık bazda %6.5'luk aşağı yönlü hareketin bir miktar daha desteklediğini, enerji benzin fiyatlarındaki %12'lik aşağı yönlü hareketin bir miktar daha belirleyici olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Keza baktığımızda gıda fiyatlarında ise 3 ay sonra ilk defa aşağı yönlü hareket gördük ÜFE verilerinin alt kırılımlarında. Burada piyasanın bir miktar da ÜFE verisinin aşağı yönlü gelmesi ve TÜFE verisinin beklenenin altında gelmesini piyasa olumlu karşıladı. Evet ama beklentiler ve analist yorumları hala riskin bitmediği yönünde. Çünkü şu an hizmetler enflasyonunda oluşan baskının önümüzdeki sürecin Fed'in üzerinde oluşturacağı baskı, hizmetler tarafındaki enflasyonist tarafın hala devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte Fed için hala tehlike unsuru olabileceğini bu noktada analist beklentileri arasında. Buradan hemen geçmek istiyorum. Aslında bir miktar diğer grafiğim ve bununla Kevin Warsh'un da bir kongrede yaptığı konuşmaları bir tık değerlendirmek istiyorum. Çünkü grafiğimize baktığımızda aslında bizim salı günü, pazartesi günü açılışında jeopolitik risklerle beraber Temmuz ayı faiz artırımını %50 seviyelerinde fiyatlarken piyasa şu an geldiğimiz noktada %10 seviyelerinde olduğunu ve Aralık ayına karşı artık Eylül ayı için %47'lere varan bir oran görüyoruz ama bir miktar daha piyasanın Aralık ayını, çünkü pazartesi günü haftaya başlarken biz bu seviyeler değildi, bir miktar daha faiz artırım beklentilerinin arttığını, Eylül ve Aralık ayına doğru kaydığını görüyoruz. Artık Temmuz ayında alınacak kararda piyasa bir miktar daha ılımlı enflasyon verileriyle beraber, fakat Kevin Warsh'un burada yaptığı açıklama gelen enflasyon verilerinin ardından erken bir zafer ilan edilmemesi gerektiği yönünde. Erken zafer ilan edilme, Kevin Warsh bu arada enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesinin iyi bir şey olduğunu kesinlikle kabul ediyor. Fakat hizmetler enflasyonunun direkt Fed'in özellikle dikkat ettiği çekirdek enflasyon üzerinde yaptığı baskıyla beraber bir miktar daha izlenmede kalacağını, yani bu iyi gelen enflasyon verilerinin sürdürülebilir olup olmayacağı yönünde, özellikle jeopolitik riskler bu noktada devam ederken önümüzdeki süreçte şu an benzin fiyatlarını tekrar hatırlatıyorum, 85 dolarlarda takip ediyoruz. Temmuz ayı enflasyonunun ve önümüzdeki süreçte gelecek enflasyonun ne şekilde geleceğini yine Fed'in belirleyeceği ve bakacağı unsurlardan bir tanesi olacak Mehmet. Önümüzdeki süreci izleyeceğiz. Jeopolitik riskler nereye gelecek onu birazcık görüyor olacağız. Evet. Değerlendireceğiz.
0: Evet, Haziran verilerinin en büyük sıkıntısı bu. Yani çoğu veri aslında bu ateşkesin bozulmasından önceki durumu yansıtıyor ve şu anda o durum devam edecek mi etmeyecek mi? Mesela Haziran ayında enflasyon bütün dünyada iyi geldi açıkçası. Bizde de bugün sabah tarım üretici fiyat endeksi geldi. O da bayağı düşük geldi. Ama işte Temmuz'a bu sarkacak mı, Ağustos sarkacak mı onu bilmiyoruz. Ama dediğin gibi takip edeceğiz.
1: Merkez Bankası toplantıları da başladı bu arada. Sabah saatlerinde değerlendiriyordu olduk. Kanada tarafından sabit bırakıldığını takip ederken Güney Kore tarafından yıllar sonra faiz artırımı gördük. Yani bu ay için aslında merkez bankalarının alacağı kararlar da bizim için destekleyici ve öngörülmeye açık olacak.
0: Evet, grafik videosunun sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo.

reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Dün 15 Temmuz Demokrasi Günü sebebiyle bir günlük piyasalarda içeride tatil ara vermiştik. Bugün tekrardan açılışımızı gerçekleştirdik ve bu hafta küresel taraftan bakınca Amerikan enflasyon verileri gözler önüne serilmişti ve beklenti altı gelen verilerle piyasalarda ılımlı bir yukarı doğru yön arayışı vardı. Dışarıda Avrupa tarafında Euro bölgesi enflasyon yarın gelecek ve içeride ise bakıldığında bugün bütçe verileri geldi. Detaylara başlıklarda bakalım dilerseniz. Evet, kısa bir tatilin ardından içeride veriler gelmeye devam ediyor. Öncelikle tarım üfe tarafından TÜİK verisi açıklandı. Tarım üfe bolluk etkisiyle Haziran'da gerileme yaşadı. Hatırlatalım, geçtiğimiz sene zirai don ve arz sıkıntısı sebebiyle yükselişler üfe tarafında vardı. Bu sene rekolte bolluğu, arz sıkıntısındaki bolluk aslında sıkıntı olmaması ve arz bolluğu olmasıyla beraber burada bakıldığında tarım üfe Haziran'da TÜİK verilerine göre aylık bazda %9,02 geriledi. Yıllık bazda %9,55 arttı ki geçtiğimiz yılın aynı ayına bakıldığında %49'a varan bir artış vardı. %40'lık bir geri çekilmenin de olduğunu verilerden görüyoruz diyelim ve TÜİK'ten gelen bir diğer rakamları ekranlarınıza getirelim. İnşaat üretim endeksi açıklandı ve inşaat üretiminde Mayıs'ta bir gerileme rakamlar bize gösterdi. TÜİK verilerine göre endeks yıllık %3 geriledi. Aylık bazda %0,4'lük bir düşüşte kaydetmiş bulunmakta. Alt detaylarına bakıldığında aylık bazda bina dışı yapılarda artış yaşanırken bina inşaatında bir düşüş görüldü. Yıllık bazda ise bina inşaatı, bina dışı inşaat ve özel inşaat faaliyetlerine gerileme kaydedildi diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. İçeriden çok bol veri akışımız var demiştik. Gözler bugün de bütçe verisindeydi. Bütçe dengesi Haziran rakamı geldi. Bakıldığında fazla verilen bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bütçe Haziran'da 114,2 milyar lira fazla verdi. Önceki rakam 298,2 milyar lira açık yönündeydi. Yılın ilk yarısına ilk 6 aylık veriye bakıldığında ise bütçe dengesinde 942,8 milyar lira açık verildiği açıklandı. Faiz dışı bütçe dengesi de önem arz ediyor. Oraya bakıldığında aynı dönemde yani Haziran'da 315,8 milyar lira fazla verildi. Önceki rakam 169,3 milyar lira açık yönündeydi.

Gündem böyleyken bir de fiyatlamalara göz gezdirmek lazım. Borsa İstanbul'da kısa bir tatilin ardından açılışımızı sabah sergilemiş bulunmaktayız. 14.029 puandan bir açılış vardı. Şu an %1'e yakın sayan bir yukarı yönlü primle beraber 14.210 puandan işlem hacminin sürdüğünü görüyoruz. Burada tabii alt sektörlere göz gezdirmek lazım. Çünkü açılışta bankacılık tarafında %1'e varan bir geri çekilme vardı. Şu anda biraz daha altında ilerleyen bir fiyatlamayla bankacılık tarafındaki hacmi görüyoruz. Burada mali banka tarafı negatif ayrışırken sanayi, turizm ve ulaştırma tarafında puan bazlı katkıların olduğunu gördük ki sanayi tarafı %2'ye varan bir prim var. Bankacılığı biraz konuşmak lazım çünkü sabah saatleri Bank of America yani BofA tarafından bankacılık sektörüne ilişkin bir rapor geldi ve rapora göre bankacılık sektöründe değer yaratma hikayesi biraz daha

0: uzayabilir dendi. Yapışkan enflasyon ve yavaş eden gevşeme döngüsü buna sebebiyet verildi ve Türk bankalarına dair beklentilerin nötr seviyeye düşürüldüğü açıklandı diyelim ve şu anda %1'e yakın sayan biraz daha altında bir geri çekilmenin de fiyatlamalara yansımış bulunmakta olduğunu görüyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Çünkü ABD İran taraflarınca saldırılar devam ediyor. Tarafların yine yüksek sesli biraz daha saldırı ağırlıklı söylemleri gelmeye devam ediyor. Dolar endeksi bu süreçte 101 seviyesini görmüştü. Fakat hafta içi gözler Amerika'daki TÜFE verilerinde demiştik. Hem TÜFE hem MÜFE beklenti altı gelince dolar endeksinde bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Tabii burada bakıldığında şimdi HSBC tarafından da bir açıklama geldi. Dolar endeksi geri çekilse bile bir alım fırsatıdır. Tekrar yükselecek mesajı verilmişti. Bunun altını çizmek lazım diyelim ve euro dolar çaprazına bakalım. 1.1463 seviyesinden işlem hacmini sürdürüyor. Sterlin dolar tarafı 1.3522 seviyesinde yatay negatif hacmini koruyor diyelim ve Avrupa tarafına göz gezdirelim. Şimdi Avrupa tarafına bakıldığında bu hafta sanayi üretimi euro bölgesinden geldi ve Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %0,2, geçen yıl aynı dönemine göre ise %1,2'lik bir geri çekilme olduğunu gördük. Sabah saatleri İngiltere ekonomisinde büyüme açıklandı ve %0,1'lik bir büyüme, yatay bir büyümenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Yarınsa Euro bölgesi enflasyon rakamı gelecek. Bir önceki %2,8'di. Bu ayda o civarlarda bir beklenti olduğunda piyasalar nezdinde sizlere aktarmak lazım diyelim. Şu an açılış sonrası Avrupa borsalarının negatif bir seyrin olduğunu, satıcılı bir seyrin hakim olduğunu aktaralım ve Amerikan vadelerine geçelim. Bakalım orada aynı tablo var mı? Çünkü hem mega halka arzlarda hem de TÜFE verileriyle beraber aslında karmaşık bir seyrin de oldu. ABD endeksleriyle karşı karşıya kalmıştık. ABD endekslerinin kapanışta teknoloji önderliğinde bir yükselişi vardı. Vadelilerde şu an negatif bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Ve burada yatay negatif bir işlem hacmi varken Kevin Warsh'un da bu hafta iki tane sunumu vardı. Biri kongrede, bir de senatoda gerçekleşmişti. Bunlar da enflasyona dem vuran mesajların altı çizilmişti diyelim ve buradan emtia piyasalarına göz gezdirelim. Emtia tarafına bakıldığında Brent'te ABD İran saldırıları sebebiyle 85 dolarları gördük. Amerikan tipi ham petrolü 80 dolarları görmüş bulunmaktayız. Onun biraz daha altında fiyatlamalarla şu an o bantta ilerleyen bir işlem hacminin olduğunu biliyoruz. Tabii dolar endeksinde hafif bir geri çekilme varken spot piyasada ons altına göz gezdirmek lazım. Biz ABD TÜFE verisinin iyimser gelmesinin ardından 4100 doları ons altında görmüştük. Fakat şu an 4000 dolar bandında ilerleyen bir yatay negatif seyir hakim. Ons gümüş 56 dolar %1,5'un üzerinde bir geri çekilme var. Bitcoin tarafında ise biz 65 bin dolarları görmüştük. Fakat şu an %2,5'a yakın, hatta 2'nin biraz altında bir geri çekilmeli. 63 bin dolar, yani 64 bin dolar seyrinde bir bant hareketinde ilerliyor diyelim. Negatif bir emtia piyasasıyla bu sabah saati karşı karşıya kaldık diyelim ve fokusa kısa bir araya gidelim.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Bütçe verilerini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bize eşlik ediyor. Kendisini bekletmeyelim. TEPA Merkez Direktörü Profesör Doktor Hakan Yılmaz bizlerle. Hakan Bey merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Hakan Bey, her bütçe yayınında sizin aslında kalemleri tek tek inceliyoruz diyelim. Bu aya bakıldığında Haziran rakamları geldi ve Haziran ayında merkez yönetim bütçesi 114,2 milyar lira fazla verdi. Buna karşılığın ilk 6 ayında bütçe açığı 942,8 milyar liraya kadar ulaştı. Peki Haziran ayındaki bu güçlü performansı nasıl okumak lazım ve sizce bu kalıcı bir iyileşme sinyali mi, yoksa burada dönemsel gelirlerin etkisini mi görüyoruz?
1: Şimdi hani yılın ikinci yarısında bence bütçe kritik bir alan haline geldi. Nedeni de şu: maliye politikası geçmiş dönemlerden çok daha fazla programın uygulamasına destek verecek bir rol üstlenmek zorunda. Şimdi bütçeye baktığımız zaman yılın ilk 6 ayı sonunda bir öncekinin 6 ayına göre harcamaların %32,7 seviyesinde arttığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ortalama enflasyon kadar, yıl sonu enflasyon kadar bir artış söz konusu, ama yılın ikinci yarısı bu otomatik olarak hızlanacaktır. Gelirlerdeki artış ise toplamda %39,1 bir önceki yıla göre. Vergi gelirindeki artış %38,7. Ama gelirlerdeki artış Mart'a Nisan'a kadar %50'ler seviyesinde bir performans gösteriyor dönemsel nedenlerden dolayı. Ama Haziran ayında en kritik olan şeylerden bir tanesi örneğin ÖTV tahsilatının %8'lere düşüyor olması. Bu önemli bir sinyal. Yani gelirlerdeki artış hızında özellikle dolaylı vergilerden kaynaklı olmak üzere bir düşme söz konusu. Bunu kısmen dolaysız vergilerle dengelemeye çalışıyoruz. Özellikle gelir vergisi tevkifatları üzerinden. Şimdi bu şu anlama geliyor: yılın ikinci yarısında özellikle büyümedeki düşüş, bu servet yetkisi de bu altının değer kaybetmesi, varlıklarda, bilançolarda, hane halkının asetlerinde bunun değer kaybetmesi bir servet yetkisi yaratıyor. Bu servet yetkisi de ister istemez toplam tüketimi aşağı çekmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size, yılın ilk 6 ayında dolaylı vergilerdeki artış %30'lara geriledi. Özellikle ÖTV'deki daralma çok çok belirgin. Bir bunu koyalım. Ama bütçe performansı açısından bakarsanız geçen yılın bütçe açığına göre aslında yaklaşık %3,8 bütçe açığında bir düşme söz konusu. Bir önceki yılın 6 ayında 980 milyar TL olan bütçe açığı şimdi 942 milyar TL'ye düştü. Ama biraz önce söylediğim gibi büyüme performansı bütçeyi yaparken 3,8'di. Şimdi 3'ün altına IMF'in en son açıkladığı veri 2,9 artı toplam talepte ciddi bir gerileme söz konusu. Enflasyon programın üzerinde artıyor olmasına rağmen bence kritik nokta bu. Vergi performansı buna tam bir karşılık vermiyor. Bu iyi analiz edilmesi gereken bir şey. Yani çünkü biz %16'lar enflasyon hedefiyle bütçeye başlamıştık. Ona ortalama %21-22 diyelim. Geldiğimiz nokta enflasyon şu anda %32'ler seviyesinde. Dolayısıyla enflasyon ve fiyatlar artıyor olmasına rağmen dolaylı vergilerde şüphesiz ki Eşel Mobil'in etkisi var bunda. Dolaylı vergilerin bu şekilde aşağı doğru gidiyor olması yılın ikinci yarısı için bütçe performansı açısından kritik bir gösterge olarak alabiliriz diye değerlendiriyor. İlk aşamada bunları söyleyebilirim
0: size. Bir de faiz dışı bütçe tarafını konuşmak lazım sizinle beraber. Çünkü verilere bakıldığında Haziran'da faiz dışı bütçe dengesi 315,8 milyar lira fazla verdi. Bir önceki ay bu 169,3 milyar lira açık şeklinde açıklanmıştı. Peki bu sizce mali disiplin açısından bize ne anlatıyor ve bütçe giderlerinde faizin payı %14,2'ye gerilemiş bulunmakta. Grafiğimizde de biraz önce yer almıştı. Yıl sonu hedefle ne dair bu görünüm bize ne anlatır?
1: Şöyle bakalım isterseniz. Aslında bütçenin harcama tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı işi sıkı tutuyor. Dolayısıyla ödenekleri serbest bırakmıyor. Ve bu anlamda da bütçe özellikle faiz dışı giderler Yani dediğim gibi biraz önce %32,9 artış var. Dönemsel olarak faizlerdeki artış ise %31,7. Bu gerçekleşen enflasyonla, hani Haziran sonu enflasyonla aslında uyumlu sonuçlar. Dolayısıyla nakit dengesinde hazine ödenekleri serbest bırakmadığı için genellikle öyle olur. Yılın son çeyreğinde hızlanır harcama artışları. Burada programın gerektirdiği mali disiplin açısından gerekeni yapıyor. Ama özellikle enflasyonun yüksek gelmesi personel ücretlerinde, personel maliyetlerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli aylıklarında ilave artışları yaklaşık %6-7 enflasyon farkı olarak baktığımız zaman, yani programlarına göre enflasyon farkı olarak baktığımız zaman ilave bir baskı yaratacak. O yüzden harcama tarafında, ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size, çalışmaları kapsamında yaptığımız hesaplamada özellikle faizlerin yükseliyor olması 2,7 trilyon TL seviyesindeki faizleri 3 trilyona doğru çıkaracaktır. Faizlerin düşmemesi, referans ihalelerde faizlerin hala 2 yıllık kağıtlarda %40'ın üzerinde geliyor olması. Dolayısıyla faiz, yani harcama tarafında mümkün olduğunca ödenekleri sıkı tutmak suretiyle yönetmeye çalışacak yılın ikinci yarısı. Ama biraz önce bahsettiğim gibi personelden gelen bir baskı olacak. Cari transferlerden gelen bir baskı olacak. Bir de yatırım ödenekleri 2026 yılında geçen seneye göre daha düşük belirlenmişti. Nominal olarak da, reel olarak da. Dolayısıyla orada göstereceği sıkılaşma önemli. Yani yatırımları genişletmemesi, programlandığı gibi tutması önemli. Ama gelir tarafında bence yapısal kırılma orada başlıyor. Özellikle dolaylı vergilerde. Bu işte ekonomideki büyüme, toplam talebin daralması, faizlerin yükselmesi, artık piyasadaki nakit problemi nedeniyle önemli sayıdaki firma vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getiremiyor. Bu da bir vaka. Çıkan düzenlemelerle zamana yaymaya çalışıyor, taksitlendiriyor gibi. Dolayısıyla vergi tarafında biraz önce bahsettiğim gibi yılın ilk 3 ayında vergi gelirindeki artış %50 idi. Bu kurumlar vergisinin dönemsel düzeltmesiyle. Ama şimdi geldiğimiz noktada vergideki artış %38,7. Şöyle toparlayayım. Şüphesiz ki bu performans bütçe dengesi ve faiz dişli dengesi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kontrol etmeye çalışıyor hazine özellikle harcama baskısını. Ama diğer taraftan kontrol etmekte zorlandığı bir şey var. O da gelir ve vergi tarafında aşağı doğru özellikle dolaylı vergilerde talebin daralması, enflasyona daha az duyarlı bir vergi artışları olması nedeniyle problem kendini gösterecek gibi görüyor. O yüzden bu döneme ilişkin özellikle yılın son çeyreğinde hani maliye politikasında, çünkü benim hesaplamama göre TEPAV'da en son yaptığımız şeydi. Bütçe açığı yıl sonunda gayri safi şahsi oran olarak %3,5'lar seviyesinde planlanmıştı. Ama şimdi yaptığımız, hani bu biraz önce konuştuğum düzeltmeleri dikkate aldığımız zaman bunun 1 puan yukarıya çıkma, yani 4,5'lara yaklaşma riski söz konusu. Dolayısıyla bütçe sonuçlarını hani bu şekilde değerlendirmek, yorumlamakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Bir de ilk 6 aylık bilançoya bakmak lazım sizinle beraber Hakan Bey. İlk 6 aylık bütçe dengesindeki son rakama bakıldığında 943 milyar liralık bir bütçe açığı olduğu konuşuldu. Peki bu bütçe performansı dikkate alındığında sizce yılın ikinci yarısında ek tasarruf tedbirleri veya yeni gelir arttırıcı adımlar görebilir miyiz?
1: Yani görmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası Alara Hanım. Çünkü bunlar öncü göstergeler ve dönemsel olarak düzelttiğimiz zaman ister istemez yılın son çeyreğinde bir harcama tarafında bir baskı gelecek. Yani ödeneklerin serbest bırakılması konusu. Dolayısıyla orada tedbirleri ne kadar uygulayacağı, uygulayamayacağı önemli maliye yönetiminin. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi gelir tarafında hem vergi gelirleri performansında dolaylı vergilerden kaynaklı, ÖTV'den kaynaklı olmak üzere bir düzelme var. Tabii ki biliyorsunuz eşel mobil sistemi Ekim ayından sonra sıfırlanacak. Yani o destek olmayacak. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında aşamalı olarak tamamlanmış olacak. Dolayısıyla hani böyle baktığımız zaman gelir tarafında hani tahsilatı artırmaya yönelik ya da çıkartılan vergi düzenlemelerinden kaynaklı gelir artış hızını, vergi gelir artış hızını artırmaya yönelik desteklere ihtiyaç var. Yoksa bizim bir defalık dediğimiz örneğin hazinenin inanılmaz bir faiz geliri oluştu. Yani Merkez Bankası'nda tutmuş olduğu mevduattan dolayı toplam faiz giderinin %13'üne 15'ine yaklaşan bir faiz gelir var. Biz bunlara bir defalık nitelikte tedbirler diyoruz baktığımız zaman. Gelir vergisi tevkifatında özellikle ücretlerin yılın ikinci yarısından itibaren daha yüksek oranlarda vergi vermesinden kaynaklı bir artış muhtemel gözüküyor. Ama burada da hani muhtasar beyannamelerin yatırılması, şirketleri, firmaların vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri kritik bir şey. Ben o anlamda piyasaya baktığımda vergileri ödememe, ödüyorsa da bilançoların düzeltme, işte krediye başvurma vesaire gibi nedenlerden dolayı firmaların vergi ödeme niyetinde olduğunu, onun dışındaki firmaların mümkün olduğunca bu piyasada yaşadığımız hani yüksek finansal maliyetler, faizlerin yüksek olması vesaire gibi nedenlerden dolayı firmalarda vergi ödeme hızlarını çok belirgin bir şekilde yavaşlattılar. Yani burada tabii ki yapısal
0: Peki.
1: reform, yani şu Türkiye'nin bütçe açığı çok yüksek değil. Borç yükü çok yüksek değil baktığımız zaman efektif olarak. Ama burada hani bir olumsuz gelişme ekonominin makro tarafındaki diğer yapısallarla işte cari işlemler gibi, yüksek finansal maliyetler gibi, faizlerin dünyada yüksek artıyor olması gibi şeylerle biriktiğinde önemli, çünkü şöyle toparlayayım Alayra Hanım. Maliye politikası neden
0: Çok
1: önemlidir
0: kısa
1: bir
0: rica edeyim
1: ekonomi
0: sizden hocam.
1: açısından tabii. Çünkü maliye politikası kamunun müdahale edip biçimlendireceği bir alandır. Yani bir mali sorumluluk seviyesini gösterir ekonomi yönetimde. Eğer burada planlananın üzerinde bir açık ya da olumsuz bir performans görülürse, bu hani bizim başta kredi notlarımız olmak üzere, değerlendirmelerimiz olmak üzere orada bir soru işaretleri ortaya çıkarabilir. Öyle
0: Ki
1: toparlayayım.
0: yakında da not değerlendirmesi olacak. Yarın Fitch'ten gelecek. Önümüzdeki hafta Cuma Moody's'den gelecek diyelim. Evet Profesör Doktor Hakan Yılmaz çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere kolaylıklar diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. Stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Gürkan Yıldırım. Gürkan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii
2: Teşekkürler.
0: bütçe cari denge sevgili Hakan Yılmaz'la konuştuk. Fakat sizinle biraz NATO'dan sonra gelebilecek yeni zirveleri konuşmak lazım. Çünkü bunlar da iş dünyasına, ekonomiye ve yabancının bize bakışını etkileyen nitelikte etkenlerden birer tanesi galiba. Şimdi geçtiğimiz hafta tarihi bir NATO zirvesini geride bıraktık. Trump'ın söylemleri, Meloni ve Macron'un Ankara yürüyüşü derken çok farklı görsellere sebebiyet veren bir zirve vardı. Şimdi bu zirve sonrası sizin gözünüzde Viyana'da olacak. Yani G20 Genç Girişimciler İttifakı zirvesine odaklanmış durumdasınız. Peki bu zirve nedir ve

0: Türkiye için nasıl bir önemi vardır? Biraz sizden dinleyelim.
1: Öncelikle bir ülkenin küresel gücü sadece askeri kapasiteli değil, ekonomisi, girişimciliği, diplomasisi ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilme kabiliyetiyle ölçülüyor. Jeopolitik güven, ekonomik güven anlamına geliyor. Ankara'da 32 NATO ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının ağırlanması, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel diplomasi alanında da bir merkez olduğunu bize gösterdi ve Türkiye'nin diplomatik ağırlığını arttırdı. Tabii yatırımcı önce güvenliğe bakıyor, sonra güvenliğin olmadığı yerde de yatırım ve üretimin, ticaretin sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde ifade etmek istiyorum. G20 Genç Girişimci İttifakı 2010 senesinde Toronto'da kurulmuş bir ittifak. Ana zirveyi aynalayan, tabii ki tüzük ve içerik olarak farklı bir yapısı olan dünyanın en önemli 20 ekonomisinin genç iş liderlerinin bir araya geldiği ve her sene zirvenin, ana zirvenin yapıldığı ülkede gerçekleştiği bir organizasyon. Biz doğal olarak TÜGİAD Türkiye'yi temsil ediyor. Bununla birlikte Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu, YES for Europe Başkanlığından ötürü de aynı zamanda Avrupa Birliği'nde biz temsil ediyoruz. Geçen sene Johannesburg'da gerçekleşen liderler zirvesi sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde o tarihlerde bir takım belirsizlikler vardı, yapılıp yapılmayacağı kesin değildi. Bizim önerimizle Türkiye ve Avrupa Birliği ortaklığıyla zirveyi Viyana'ya taşıdık. Viyana'da bu ekonomilere, 20'den fazla ekonomiye, 700-800'den fazla yeni nesil genç iş liderlerine ev sahipliği yapacağız ve 5 günlük bir zirve gerçekleştireceğiz. Bu zirvenin bizim için önemi, biz tabii Türkiye'de çok sayıda, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda zirve ev sahipliği yaptık. Ancak bir Türk STK'sı olarak ülkemizde gerçekleştirdiğimiz zirveleri yurt dışında da önemli bir, Avrupa'nın önemli bir başkentinde de ev sahipliği yapabileceğimizi ve o günün koşullarındaki girişimciliği, küresel işbirliklerini konuşabileceğimiz bir organizasyona ev sahibi yapabileceğimizi bütün dünyaya göstermiş olacağız.
0: Peki ne zaman Türkiye'de gerçekleşir bu zirve? Şimdi Avrupa'da ev sahipliği yapacağız. Peki kendi ülkemizde ev sahipliği yapmak için nasıl bir ortam gerekli? Ve 800 genç iş insanı diyorsunuz. Bu birçok da unicorn kurucusunun da gelmesine sebebiyet verir. Nasıl bir ticaret iş hacmiyle karşı karşıya kalacağız bu yeni zirvede?
1: Takvime göre her sene G20 zirvesinin yapıldığı ülkede gerçekleşiyor. Biz 2015 senesinde Türkiye'de TÜGİAD olarak zirveye ev sahipliği yapmıştık. Tabii ki bir sonraki ülkemizde gerçekleşecek zirve de normal takvimde gerçekleşecek. Zirve 5 günlük bir program. Liderler ve şerpalar için Razumovski Forum'da başlayacak bir kapalı özel içerik ortakları, sponsorlar ve başkan ve yol göstericileri için özel bir akşam yemeğiyle başlayacak. Ertesi gün resmi açılış Messe Vienne'de gerçekleşecek. Burada Alman Marshall Fonu, OECD, Corecam, Aile Ofisi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü, OMV ve bunun gibi bir çok uluslararası kurumun içerik ortağı olduğu, sizin de vurguladığınız gibi 800'ü aşkın girişimcinin, yeni nesil iş liderinin, uluslararası Fortune Global 500'de olan firmaların panellerinden oluşan, içeride Türkiye'yi ön plana çıkardığımız sektörel B2B'lerin ve ülke bazlı B2B'lerin iş eşleştirmelerinin gerçekleştiği, 3 gün boyunca da açık bir fuar alanının olduğu, aynı zamanda içerisinde startup yarışmasının olduğu ve final ürününün de bir beyan, komünike dediğimiz beyan olduğu, bu beyanın da G20 liderlerine, B20 liderlerine, karar vericilere, gençlerin de dünyadaki sorunları ve çözüm önerileri bunlardır diye bu deklarasyonu sunduğumuz bir final ürünü olacak. O yüzden biz de buna fokuslanmış durumdayız diyelim.
0: Programın ismine bir vurgu yaptınız. Evet. Gürkan Bey, peki bir de şu taraftan bakmak lazım. Hangi sektörler öne çıkacaktır? Çünkü yabancı yatırımcıların doğrudan buraya yatırımı 200 milyon dolarlara yakın bir süreçte küreselden bakınca. Fakat bizim yurt dışına yatırımlarımız 700 milyon dolara geçmiş durumda. Yani bu makası kapatmak amaçlı genç girişimciler, genç Türk şirketi sahipleri nasıl bir adım atacaktır? Ve bu zirveyle beraber sizce nasıl bir talep görecek Türk şirketler? Bir ticaret iş hacmi beklentiniz ve hedefiniz var mı zirvede?
1: Var. Zirvede şöyle sektör bazlı iş eşleştirme B2B de adlandırdığımız toplantılarda enerji, yenilebilir enerji, savunma sanayi, bunun haricindeki tüm sektörlerin B2B'lerinin gerçekleştireceği bir zirve olacak. Biz Türkiye'den 60'ın üzerinde 70'e yakın bir delegasyon, bir heyetle gitmeyi hedefliyoruz. Bizim içimizde de yaklaşık 30'dan fazla, 40'a yakın sektör temsili var. Tabii enerji burada, yenilebilir enerji burada ön plana çıkıyor. Altyapı yatırımları, altyapı ortaklıkları ön plana çıkıyor. Yine ticaret ön plana çıkıyor. Savunma sanayi yine burada ön plana çıkıyor. Yeni teknolojiler ön plana çıkıyor. Yine sağlık ve turizm alanlarında da bir takım fırsatlar olacak. Yani 20 tane ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının, bizim muadilimiz ve paydaşımız sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası büyük firmalarında katılımcı olduğu, belki hayal edemeyecekleri, katılımcıların hayal edemeyecekleri bağlantılar kurabileceği ve iş imkanları yaratabileceği 4 günlük delegasyon.
0: Uzun bir zirve olacak diyorsunuz.
1: Evet, çok üst düzey. Ya bu zirve gençliğin, genç girişimcilerin, yeni nesil iş liderlerinin dünyadaki her sene düzenlenen en önemli zirvesi diyebiliriz.
0: Siyasi krizlerin de yaşandığı bir ortamda gerçekleşecek. Sizin de aslında hep söylemlerinizi, evet, önceki haberlerinizi okuduğumda siyasi krizler ekonomik işbirliği için, evet, aslında aşılması gereken bir önemli etken demişsiniz. Evet. Peki şu an bu siyasi krizleri aşmak için bu zirvenin önemi nedir? Ve bir diğer taraftan bakıldığında ticari gerilimler bu zirvelerle aşılabilir mi? Çok kısa rica edeyim sizi.
1: Tabii ki. Şimdi ticaret barışı destekler, besler doktrini biliyorsunuz. Tarih bize göstermiştir ki birbirine ekonomik olarak bağlı, göbekten bağlı olan ülkeler kriz anlarında savaşı değil uzlaşmayı tercih ederler. Ortak ekonomik çıkarlar siyasi anlaşmazlıkların en etkili panzehirleridir. Bizim önerimiz ortak ekosistemler kurulmasıdır. Siyasi kriz yaşayan coğrafyalarda genç iş insanlarının marifetiyle ortak girişimler, yani joint venture olarak adlandırdığımız ortak girişimleri buluşturacak özel serbest bölgeler ve teknoloji koridorları kurulmasını ve enerji güvenliği, gıda ve su güvenliği gibi alanlarda bölgesel ortaklıklar geliştirilmesini öneriyoruz. Sizin vurgu yaptığınız ekonomik rasyonelite siyaseti yumuşatır, onu söyleyeyim. Siyasetçiler tabii ki kırmızı çizgiler çizebilirler. Ancak iş dünyası pragmatiktir ve çözüm üretmelidir. Ticaret köprülerini açık tuttuğunuz sürece diplomatik masayı da her zaman ayakta tutabilirsiniz.
0: Peki. Şimdi bir de son gündem olarak da içeri tarafa bakmak lazım. Çünkü girişimcileri yakından ilgilendiren bir HİTAK projesi bütçesi geldi. 750 milyar liralık bir bütçe çıkartıldı İTAK tarafı avans kredisi. Artı 250 milyar lira daha ihracatçıya bir ek ödenek daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Peki bu paketi nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizce reel sektör için bu paket yeterli mi? Bunun dışında KOBİ'leri ve genç girişimcileri daha da aktif bir şekilde sektöre katmak amaçlı hangi adımların atılması gerektiğini öngörüyorsunuz?
1: Tabii enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamı nedeniyle iş dünyasının özellikle de KOBİ'lerin finansmana erişiminde ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşadığı bir gerçek. Nitelikte finansmana ulaşma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kritik açıkladığı paketi yatırım ve üretim iştahını korumak adına çok kritik bir can suyu olarak görüyoruz. Seçici kredi yaklaşımını destekliyoruz. Paketin özellikle üretime, ihracata, istihdama ve yüksek teknolojiye odaklanmasını son derece olumlu karşılıyoruz. Cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi destekleyecek her türlü finansman adımı tabii bizim başımızın tacıdır. Bizim beklentimiz bu kredilerin sahada gerçekten doğru adrese ulaşması, bürokratik süreçlerin hızlı işletilmesi ve özellikle genç girişimcilere, ilk kez ihracat yapacak işletmelere pozitif ayrımcılık sağlanması.

0: Sürecin başarısının taşlandıracağını inanıyoruz. Üretmeye, istihdam yaratmaya devam etmek için bu tür hedefli desteklerin devamını diliyoruz.
1: Şimdi aslında çok kısa bir vaktimiz kaldı. Son evet. Bir soru soracağım. Buyurun. Bir cümle rica edeyim sizden. Şartlar da burada çokça konuşuluyor. Bu şartların geçmemesi için nasıl bir adım gerekli sizce? Bir cümle rica edeyim sizden.
0: Şimdi jeopolitik olarak biliyorsunuz etrafımızda bir İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gerginliği, evet. Ukrayna, Rusya gerginliği. Şartların iyileşmesi biraz da belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla evet. Oluşacaktır. Ancak nitelikli finansman dediğimiz daha uzun vadede biraz daha düşük uygun faizli finansmana, nitelikli finansmana erişim sağlanması şartları iyileştirecektir diye düşünüyorum.
1: Gürkan Yıldırım, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikada bugün ETSİS Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı ağırlayacağız. Enerji Depolama Sistemleri Derneği, dolayısıyla o sektöre ilişkin, o alana ilişkin başlıkları konuşacağız ama önce günün öne çıkanları, satır başları bir gelsin aktaralım, sonra sohbete başlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Merkezi Yönetim Bütçesi Haziran'da 114,2 milyar TL fazla verdi. 2026 yılı Haziran ayında Merkezi Yönetim Bütçe giderleri 1 trilyon 395,5 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 509,6 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 193,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 315,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bank of America, Türk bankacılık sektörünün değer yaratma hikayesi bir kez daha ertelendi notunu düşerek özel Türk bankaları için tavsiyesini A'dan nötr seviyesine çekti. BOFA, Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinde enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle sektörün değer yaratma hikayesinin ertelendiği kanaatinde. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Temmuz ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %3,42 oranında artarak 77,19 değerini aldı. Altın fiyatlarındaki gerilemenin serbest etkisi kanalıyla iç talebi kısmen bastırması ve reel sektörde turizm ve ihracat ağırlıklı sektörlerin rekabet gücünde yaşanan zorlukların yarattığı gelir baskısı tüketim eğilimindeki gerilemenin temel nedeni olarak görülüyor. Tarım üfe Haziran'da aylık bazda %9,02 gerilerken yıllık bazda %9,55 arttı. Endekste bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %37,44 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %60,71 artışla sebze ve kavun, karpuz, kök ve yumrular. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %27,64 azalışla tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2, bir önceki aya göre %0,4 azaldı. İnşaat üretim endeksi ise aynı dönemde yıllık %3, aylık %0,4 geriledi.

0: Evet, konuğumuz Can Tutaş'ı ETSİS Yönetim Kurulu Başkanı, yani Enerji Depolama Sistemleri Derneği. Hoş geldiniz Can Bey.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: İsterseniz aslında sektörün de güncel gündemiyle, yani batarya ve enerji depolama sektörünü canlandırma amacıyla atılan adımla başlayalım. LFP hücre ithalatında %30 vergi sıfırlandı. Dolayısıyla bu yeni düzenleme sektör için ne ifade eder? Ne kadar pozitif karşılarsınız?
1: Zeynep Hanım, tabii ki de burada bir gümrük vergisinde %30'luk bir indirim oldu ve yıl sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar bu indirimi kullanacağız. Yatırımcı tarafında tabii ki de bu çok olumlu yansıdı, çünkü ister istemez bu tarz sistemlerin maliyetlerin düşeceğini öngörüyoruz. Yalnız burada zamanlama, planlama ve tedarik kısmının yönetimi çok kritik bir hal alıyor. Çünkü önümüzde çok uzun bir süremiz yok. Çok ciddi stokların çekilmesi söz konusu. Çok yüksek ihtimalle bu hücrelerin Türkiye'ye taşınıp daha sonradan da bunların ürüne dönmesi bir zaman alacak. Yani zaten uzak doğudan gelebilecek hücrelerin ülkemize girişi de neredeyse yıl sonunu bulabilir. Ama tabii ki de bu yine de yatırımcı nezdinde olumlu karşılanan bir durum. Çünkü ister istemez fizibiliteleri olumlu etkilemiş bir konudan bahsediyoruz. Yalnız orada kritik bir noktamız daha var. Çok ciddi seviyede bir stoğun olacağını düşünüyoruz ve ülkemizde şu anda batarya üretimi entegrasyon seviyesinde, yani bazı ham maddeler yurt dışından geliyor, bazıları Türkiye'de ve entegrasyonla bunun nihai ürün haline gelmesini konuşuyoruz ve şu anda bu ürünlerle işlem yapılıyor. Dolayısıyla batarya hücreleri raf ömrü olan hücreler. Bunların sıcaklıkta, nemde, bulundukları koşullarda çok dikkatli muhafaza edilmesi gerekiyor ve bu süreyi de geçirmememiz gerekiyor. Yani bir yandan sektöre hız kazandırırken bir yandan da kalite algısını da kaybetmememiz gerek. Ürünlerin tarihlerine de dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Yani bir aşırı stoklama sıfırlanmışken vergi temasının yaratılmaması gerektiğini kastediyorum.
1: Kesinlikle Zeynep Hanım. Çünkü bunların zaten belli bir süre içerisinde nihai ürüne dönüştürülüp kullanıma geçmesi gerekiyor. Ve çok ciddi stoklar yapıldığı takdirde 6 aylık bir süre sonrasında bu ürünler neredeyse verim kaybına gidebilecek seviyede kalite düşüklüklerine sebebiyet verecektir.
0: Şimdi yerli hücre üretimi noktasında Türkiye'de durum ne?
1: Zeynep Hanım, bence oraya 3 kısmı ayıralım. Bu ürünleri 3 tipte inceleyebiliriz. Tamamı ithal gelen ürünler var. Hı hı. Genellikle uzak doğu menşeili ürünler oluyor ve konteyner seviyesinde ülkemize girişleri yapılıyor. Bunlar için de tabii ki farklı vergisel düzenlemeler var. Yerli ve milli koruma adına. Hı hı. Bir diğer yöntem ana ekipmanımız, o hücrenin Türkiye'de üretilmesi. Bir diğer yöntem de hücrenin yurt dışından gelip bazı maddelerle beraber nihai ürüne, az önce bahsettiğimiz entegrasyon yoluyla olan. Şimdi nihai ürünlerin direkt ithal olarak geldiği senaryoyu zaten şu anda kullanıyoruz. Aynı şekilde yerli bazı aksamlarla uzak doğudan gelen hücrelerin birleştirilerek yapıldığı sistemleri de kullanıyoruz. Ama yerli hücre konusunda batarya konteyner seviyesindeki sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu aslında 6 aylık süre biraz da bize geçiş için bir değer katacak. Tabii biz bunu güneş panellerinde de, yani fotovoltaik modüller zamanında da benzer bir süreç yaşadık. Önce tamamen ithal ürünler geldi. Daha sonra nispeten yerli, kısmi yerli dediğimiz ürünler oldu. Bugün ise artık hücre belli bir seviyeden itibaren Türkiye'de üretilen bir panelden, güneş panelinden bahsediyoruz. Bu bir süreç. Bataryada da benzer süreci görüyoruz şu anda. Aslında şu anda tam o ithalden %100 yerliye geçişle ilgili bir geçiş dönemindeyiz diyebilirim.
0: Şimdi bu söylediğiniz yerliye geçiş aslında her ülkenin kritik konusu desek yanlış olmaz. Özellikle de hem yeni küresel ticaret düzeni, koruma duvarlarının yükselmesi ve de jeopolitik krizlerin de etkisiyle hem tedarik tarafındaki baskılar, maliyet tarafındaki baskılar, arz güvenliği konusu çokça gündeme geliyor. Dolayısıyla hani Türkiye açısından tedarik zinciri yönetimi ve yerli üretim konusunda nasıl bir yol haritası? Vergi de bunun bir ayağı anladığım kadarıyla, ama bir yandan hem pazar çeşitlendirmesi olarak, yani uzak doğu Avrupa arasında bir köprü pozisyonu mu, Türkiye'nin pozisyonu, onun dışında dediğimiz gibi hani kendi kendine yetebilme adına nasıl bir ekosistem, ne hızda bu ekosistemi hayata geçirebileceğiz gibi görünüyor. Sizin baktığınız yerden görünen tablo ne?
1: Bence en tepede şunu konuşmakta fayda var. Bütün dünyada enerjide milliyetçilik dediğimiz bir kavram var. Aslında globalleşen bir dünyadan bahsediyoruz ama özellikle bu jeopolitik krizler, olağanüstü durumlar, beklentinin dışında yaşanan durumlar, pandemi gibi bazı çok özel durumlar da var. Tabii boğazlarla ilgili konular da söz konusu. Bu tarz durumlar direkt olarak herkesin enerji konusunda da yerli ve milli tarafa geçmesi için birer tetikleyici aslında. Biz de bunları yenilenebilir enerji tarafında çok ciddi hamlelerle başardık. Zaten kaynağına doygun bir ülkemiz var. Rüzgar ve güneş konusunda, jeotermal konusunda, hidroelektrik santraller konusunda aynı şekilde. Bir yandan da artık günümüzün güncel konusu bataryalar var. Batarya tarafında da benzer konuyu konuşuyoruz. Bizim herhangi bir kaynakta veya ekipmanda %100 yerliye geçmemiz artık kaçınılmaz durumda. Bu tarz jeopolitik krizlerden ve olağanüstü durumlardan etkilenmemek için. Biz aslında bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ülke olarak da sanayi tarafında da Ar-Ge faaliyetlerinde de yazılım tarafında da benzer şekilde bu sistemler için kritik rol oynayan bileşenler var. Dolayısıyla biz burada bir geçiş döneminde az önce bahsettiğimiz geçiş döneminde tamamının yerli ve milli olması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Yalnız burada özellikle dikkat çekmem gereken bir konu var. Sadece kaynağın yerli ve milli olması değil, ekipmanın da yerli ve milli olması. Tıpkı rüzgar santrallerinde buna geçiş yaptığımız gibi, rüzgarda, güneşte buna geçiş yaptığımız gibi bataryada da benzer süreç bekleniyor. Ama bir ölçek ekonomisi söz konusu ve tabii ki de uzak doğulu üreticilerle bir mücadele söz konusu. Özellikle panel tarafında biz bu süreci çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Şu anda ciddi bir kapasitede üretim var ülkemizde. Bataryada da öngörümüz aynı yolu, aynı stratejiyi uygularsak gerçekleştirilebilir.
0: Yani Türkiye batarya ve depolama teknolojileri noktasında, üretimi noktasında yani Asya Avrupa arasında böyle bir stratejik geçiş ülkesi konumuna gelmeye ne kadar yakın sizce ya da ne kadar uzak?
1: Zeynep Hanım bence çok yakın. Birincisi zaten genel olarak jeopolitik konumumuzdan kaynaklı Orta Doğu bölgesiyle Avrupa arasında biz zaten her konuda olduğu gibi enerjide de bir geçişteyiz. Çünkü Orta Doğu'ya baktığınız zaman konvansiyonel kaynakların yoğun olarak olduğu ve enerji üretildiği tesisler var. Avrupa ise tamamen yönünü yenilenebilir enerjiye çevirmiş durumda. Şimdi baktığınız noktada konvansiyonel kaynakların yerini yenilenebilir enerjiye bıraktığı bir yerde biz de tam bu güzergahta bir geçiş unsuruyuz aslında. Ama biz sadece bunu bir geçiş güzergahı olarak görmüyoruz. Enerjide bir hub olma yolunda bir teknoloji transferi yapıp burada gerçekten bu çalışmaları yapma yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Ama ben her zaman şunu da söylüyorum. Türkiye sadece Orta Doğu ile Avrupa arasında bir lokomotif olması yeterli değil. Aynı zamanda Uzak Doğu ile Amerika arasında da benzer şekilde bir rol oynuyor. Çünkü biliyorsunuz çeşitli markalara, ülkeler arasında vergiler uygulanabiliyor. Türkiye aslında bu geçişte de sadece Orta Doğu ile Avrupa arasında değil, Uzak Doğu ile Amerika arasında da bir üst konumunda diyebiliriz.
0: Peki. Mevcut görünümü de bir konuşalım. Mevcut kurulu güç ve yıl sonu öngörüsü ne söylüyor?
1: Zeynep Hanım şu anda 400 megawatt saate yakın bir kurulu güce ulaştık. Aslında bu batarya sistemleri 3 tipte değerlendirebiliriz. Direkt olarak lisansında batarya sistemi olanlar var. Mevcut yenilenebilir enerji santrallerine sonradan lisanslarına dert edilerek batarya sistemi ekletenler var. Bir de müstakil batarya sistemleri dediğimiz hiçbir şekilde bir enerji santraline bağlı değil, müstakil olarak deşarj şarj işlemini yapan ekipmanlardan bahsediyoruz. Bizim zaten şu anda 3 tipte de kurulu güce ulaşmış durumdayız. Yani bununla ilgili 2025 yılı sonu itibariyle santraller devreye alınmaya başladı. Hem direkt olarak lisansında yer alanlar kuruluyor, bir yandan kabulleri yapılıyor, bir yandan mevcut yenilenebilir enerji santrallerinin içerisinden bataryaya entegre etmek isteyenler var. Ki bunlardan da uygulamalarını gördük, kabulü yapılanlar var. Bir de yakın zamanda son 15 gün içerisinde müstakil depolama dediğimiz yaklaşık 62 megawatt saatlik ilk müstakil depolama tesisi de ülkemizde devreye alınmış durumda. Yıl sonu için beklentimiz 1000 megawatt saatin üzerine çıkması ki bu yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım demektir. Gerçekten de tabii ki sürecin bu şekilde ilerlemesi, idari süreçlerden sonra inşaata geçirilmesi ve yıl sonu yekdeme yetiştirilmek istenen santrallerden kaynaklı özellikle son çeyrekte çok ciddi bir kapasitenin kabulünün yapılacağını öngörüyoruz.
0: Peki son bir soru. Bu lisanssız elektrik üretimindeki saatlik mahsuplaşmanın depolamaya etkisi ne oluyor?
1: Saatlik mahsuplaşma aslında üretici ve tüketicinin o anda verdiği ve çektiği enerjinin saat bazında dengelemesi için, netleştirilip dengelemesi için yapılan bir sistem. Baktığınız zaman eskiden aylık olan bir mahsuplaşma yöntemi vardı, lisanssız santraller için konuşuyoruz. Daha geniş bir alandaydı. Örneğin pazar günü siz ürettiğiniz bir elektriği sanayi tesisinizin herhangi bir günündeki tüketimiyle mahsuplaştırabiliyordunuz. Şimdi zaman daha daraldı. Periyot bir saate düştü. Dolayısıyla güneş gibi ham maddesine hükmedemediğiniz santrallerin üretimi gün içerisinde haftalık, mevsimsel gibi değişikliklere uğradığı için tüketimi sabit olan bir tesiste sizin bunları dengelemeniz çok mümkün değil. Bunun getireceği nokta direkt depolamadır. Fazla ürettiğiniz zamanlar stoklayıp daha sonra ihtiyacınız olan saatlerde bunları devreye alarak bataryanın bir tetikleyicisi gibi düşünebiliriz saatlik mahsuplaşma. Saatlik mahsuplaşma aynı zamanda şöyle düşünebilirsiniz. Zamanı daraltıyorsunuz. Dolayısıyla refleksleri arttırıyorsunuz. Enerji yönetimini, hassasiyetini arttırmış oluyorsunuz. Zaten doğada da böyledir. Yani ritim sıklaştıkça düzen artar diyebiliriz. Şu anda tam da bunu yaşıyoruz.
0: Şimdi hem jeopolitik risklerin belirgin kalmaya devam ettiği hem de radikal iklim olaylarını takip ettiğimiz bir süreçte sanırım depolama tarafının stratejik önemini konuşmadan geçebileceğimiz bir dönemde değiliz.

0: kesinlikle kritik bir öneme sahip.
1: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katıldığınız, katkınız için. Bir değerlendirmeyle noktalayalım 30 dakikayı. UNSW Canberra araştırmacısı Jennifer Parker, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının ve %20'lik kargo vergisinin olası sonuçlarını değerlendirdi. Kulak vererek tamamlayalım.
2: Geri dönmemize şaşırdınız mı?
3: ABD'nin İran'a, İran'ın da ABD'ye saldırması anlamında buraya dönmemize pek şaşırmadım sanırım. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil gemilere saldırmaya bu kadar devam etmesine şaşırdım. Bunu söyleme sebebim Haziran ortasında imzalanan mutabakat zaptı. O zamanlar belirtilen pek çok açığı vardı ama İran için önemli ekonomik teşvikler de içeriyordu. Şimdi öğrendiğimiz şey bu ekonomik teşviklerin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olan Kozum'dan vazgeçmesi için açıkça yeterli olmadığıdır. Bunun Nisan'daki ateşkes sırasında gördüğümüz tarafların birbirini vurduğu, sonra bir yanıtın geldiği ve durgunluğa girdiğimiz kısaslarla kıyaslandığını biliyorum ama bence geçen hafta farklı bir şeydi. Bu tırmanışın devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta pazartesiden beri Hürmüz Boğazı'nda 6 geminin vurulduğunu ve ABD'nin deniz ablukasını yeniden uyguladığını gördük. Bu çatışmanın çok farklı bir aşamasındayız.
2: Çatışmanın bu aşaması ve hesaplamalar ilginç değil mi? Çünkü son birkaç ayın çeşitli noktalarında bunun ABD için çok daha büyük bir stratejik hırs olduğu, Washington'ın bölgedeki istikrarsızlığı gidermeyi hedeflediği yönünde görüşler vardı. Başlangıçta rejim değişikliğinden bile bahsediyorduk. Artık nükleer hedeflerden bile bahsetmiyoruz. Bu artık tamamen Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına odaklanmış görünüyor.
3: Geçen haftaki yorumlar böyleydi ama daha geniş anlamda ABD'nin temel amacının hala İran'ın nükleer silah programı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede endişe Hürmüz Boğazı çevresinde olsa da bence bu durum büyük ölçüde ABD'nin oldukça esnek taslaklanmış, yani okunması zor olan mutabakat zaptını yorumlaması ile ilgili. Beşinci maddeyi İran'ın boğazdaki gemilere saldırmaması gerektiği şeklinde yorumladılar. Geçen hafta gerçekleşen ve bir hafta önceki pazartesi günü İran'ın Umman kıyısındaki geçiş rotasından giden bir gemiye saldırmasıyla başlayan olayları bu zaptın ihlali olarak görüyorlar. Ve ABD İran'ın gemilere saldırdığı Nisan ayının aksine İran'ı caydırmaları gerektiğine karar verdi ve bunu yapma yolları da cezalandırma olacak. Yani İran ne zaman deniz taşımacılığına saldırsa ABD İran'a saldırarak karşılık veriyor. Bu farklı bir strateji. Bu mutabakat zaptında gördüğümüz ekonomik teşvik stratejisinin aksine cezalandırma yoluyla caydırma stratejisidir. Ancak bu cezalandırma yoluyla caydırma stratejisini çatışmanın yoğunluğunu gördüğümüz Mart ayında da görmüştük. Bu pek başarılı olmamıştı. Bunun tek sonu müzakereler olacak ama asıl soru güven bu kadar ciddi şekilde sarsılmışken müzakerelere giden yolu nasıl bulacağız?
2: Sizce bu durum nihayetinde Körfez'de istikrarsızlığı artırıyor mu yoksa azaltıyor mu?
3: Bakın, bence bu ancak zamanın cevaplayabileceği ucu açık bir soru. Bu tamamen çatışmanın nerede durulacağına bağlı. Eğer bu çatışma Hürmüz Boğazı'nda İran kontrolü ve ordusu zayıflamış olsa da daha cüretkar bir İran rejimiyle sonuçlanırsa bunun Orta Doğu için daha istikrarsızlaştırıcı olacağını düşünüyorum. Eğer ekonomik rahatlamayla teşvik edilen bir İran rejimiyle sonuçlanırsa, ki bu çatışmadan önce İran'ın ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu ve bu yılın Aralık ve Ocak aylarındaki protestolara yol açan nedenlerden birinin bu olduğunu biliyoruz. Eğer durum buysa potansiyel olarak daha istikrarlı bir Orta Doğu ile sonuçlanabilir, ancak bence bu olaylara çok iyimser bir bakış açısı olur. Şu anki gidişata bakılırsa yakın zamanda daha istikrarlı bir Orta Doğu'ya kavuşacakmışız gibi görünmüyor.
2: Jennifer, Başkan Trump tarafından önerilen bu %20 oranındaki geçiş ücreti hakkındaki görüşlerini almak istedim. Sektörden pek çok kişi bu konuda yorum yapıyor. Konuştuğumuz ve adının açıklanmasını istemeyen bir gemi kaptanı böyle bir ücretin resmen yol kesmekte eşdeğer olduğunu söyledi. Bu oldukça sıra dışı bir durum, değil mi?
3: Bakın, bu son derece sıra dışı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere hiçbir şekilde geçiş ücreti veya herhangi bir masraf yükleyeceğini sanmıyorum. Başkan Trump'ın bunu söylemiş olması talihsizlik ve tabii ki dünya buna tepki gösteriyor. Ama ben bunu büyük bir gözdağına yoruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunu sarsan bir gözdağı. Bu çünkü dünya İran'ın geçiş ücreti almaması gerektiği konusunda hemfikir ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin elini gerçekten

0: zayıflattı. Ancak ileriye dönük olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin geçiş ücreti uygulayacağını göremiyorum. Bu kesinlikle uluslararası deniz hukukuna aykırı bir durum. Ayrıca pratik olarak da uygulanabilir değil. Bunun talihsiz bir gözdağı olduğunu düşünüyorum ve bu çatışma boyunca gördüğümüz bir eğilim bu iletişim disiplini eksikliği ve bu çatışma etrafındaki siyasi disiplinsizlik. Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere pozisyonunu ve müttefikleriyle, ortaklarıyla olan ilişkilerini zedeledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir geçiş ücreti uygulayacağını sanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine deniz ablukasını yeniden uygulayacağını öngörüyorum. Bu Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından açıklandı ve önümüzdeki 24 saatte yürürlüğe girecek. Ama bu geçiş ücreti fikrinden çok farklı bir durum.
1: İlginç, disiplin kelimesinden bahsettiniz. Başkanın siyasi disiplin ve belki de stratejik disiplin konusundaki eksikliği hakkındaki görüşlerinizi biliyorum, değil mi? Durumu daha da zorlaştırıp süreci uzatıyor mu? Ve sanırım belki de iyi tarafı İranlıların da bunu gördüğünü söyleyebilir miyiz? Çünkü ilginçtir ki bu teknik görüşmeler şimdilik hala devam ediyor gibi görünüyor. Savaşın bu şekilde yeniden alevlenmesine rağmen potansiyel bir uzlaşmadan söz ediliyor. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda bir çözüm bulunana kadar bunun oldukça sınırlı kalacağını mı düşünüyorsunuz? Ve yeniden daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşımıyor mu?
0: Bence hızla daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşüyor. Bir dizi Körfez ülkesinde İran saldırıları ve Ürdün'e yönelik saldırılar gördük. Sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin iletişim stratejisi söz konusu olduğunda durum pek net değil. Askeri stratejinin net olduğunu düşünüyorum ama iletişim stratejisi ve stratejik disiplin konusunda bazıları Trump'ın iletişim stratejisinin kafa karışıklığı yaratmak olduğunu söylüyor. Bu kafa karışıklığı içinde düşman ya da İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir yol izleyeceği konusunda net değil ve bu da bir caydırıcılık anlamına geliyor. Onlara nasıl tepki vereceğini sınırlıyor. Ancak bu çatışma sırasında gördüğümüz şey bu değil. Bence biliyorsunuz bunu zaman gösterecek, çalışmalar ve analizler gösterecek ama benim içgüdülerim iletişim konusundaki bu disiplin eksikliğinin bu çatışmayı uzattığı ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin elde ettiği bazı başarılı askeri kazanımları baltaladığı yönünde. Özellikle Başkan Trump tarafından kullanılan bazı terimler, ayrıca İran rejimi tarafından kullanılan terimler, ancak bunu İran rejiminden bekleriz. Bunu bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanından beklemeyiz. Bazı kelimeler ve açıklamalar müttefikleri ve ortakları bu çatışma sırasında zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı eleştirmek zorunda bıraktı. Bence İran burada bir zayıflık gördü. Bu kendi kendini sabote eden dilin bir kısmı ve gerçekleşmeyecek geçiş ücretlerinin duyurulması da kendini sabote etmektir diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri bunu bir zayıflık olarak görüp çatışmayı müzakerelerden fazlasını almak için fırsat olarak değerlendiriyor. Bu sadece bir teori ama bence bu iletişim tarzı ABD'ye yardımcı olmuyor.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.

0: Üst düzeye hoş geldiniz. Bugün şirket kurma ve büyütme süreçlerini konuşacağız. Bu çerçevede gerek özel sektör tarafında gerek hükümet tarafında yeni düzenlemeler neler, vergi indirimleri olabilir, teşvikler olabilir konuşuyor olacağız. Jestyon kurucu ortağı Arın Dağ bizle beraber olacak. Tabii ki de yine şirket kurma süreçlerinde dijital tarafında katkılarını konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi tabii ki aslında çok geniş bir konu. Çünkü şirket kurmak... İşte onu büyütmek aslında bölgesel olarak da değişiyor diyebiliriz. Hani evet. Türkiye ile başlamak gerekirse şimdi yeni düzenlemeler var. Evet. Onların detaylarını kısaca sizden dinlemek istiyorum. Hem özel sektör tarafında hem de hükümet tarafında alınan kararlar var. Şu anda hangi boyuttayız? Ne kadar ilerleme gösterdik? Bu hani yurt dışından gelen sermayeyi kolaylaştırmak için değil
1: evet,
0: mi? Yapılan düzenlemeler sizden dinleyelim mi?
1: Tabii ki. Yani aslında birbirini takip eden bir bütün olarak bakmak lazım buna. Yani bir yatırım ekosistemi kurulmaya oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle bu yıl itibariyle çokça yeni uygulamayı aslında devreye aldı hükümet. Bu dediğiniz gibi işte varlık barışına benzer bir model getirildi. Özellikle Körfez ülkelerinden kaçan aslında sermayenin yeniden Türkiye'ye kazandırılması gibi bir amaç hedefleniyor burada. 20 yıl yani belirli şartları sağlayan tabii hani yabancıların 20 yıl boyunca vergi ödememesi gibi bir konu var burada. Özellikle yabancı sermayeni Türkiye'ye geri çekmek noktasında bence önemli bir hamle bu. Bununla beraber yani sadece vergiyi sıfırladım para gelecek anlamına gelmiyor.
0: Değil herhalde tabii.
1: Uygulamada da aslında çokça yenilikler ve değişiklikler var. Yani hem vergi uygulamalarının işte sadeleştirilmesi, dijitalleştirilmesi söz konusu. Hı hı. Hem işte yeni güçlü yatırım projesiyle birlikte bu finans merkezinin aslında bölgesel finans merkezi haline gelmesi gibi bir durum söz konusu. Bu da bizim açımızdan önemli. Hı hı. Yani bölgeyi Türkiye'yi bölgenin aslında finans merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Özellikle 2024-28 arasında belirlenmiş bir hedef bu. Bu kapsamda biz de tabii hani yatırımlarımızı ve operasyonlarımızı buna göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Yani hem genç nüfusumuzun olması hem bölgenin en güvenli ülkesi olmamız sebebiyle ben bu hamlelerin yani gelen aslında uygulamaların her birini bir bütüncül olarak değerlendiriyorum ve ülke açısından, ekonomi açısından bence önemli hamleler.
0: Tabii ki.
1: Bunlardan bir tanesi de işte dijital şirket kuruluşu. İlk defa konuşulmaya başlandı bu. Tabii ki belirli bir oranda zaten dijital.
0: Zaten Türklerin, başlamıştı değil mi? Yani dijital tarafta.
1: Yani Türklerin Türkiye'de şirket kurma konusu belli bir seviyeye kadar tabii dijital ilerliyor. Biliyorsunuz zaten interaktif vergi dairesi dijital gibi neredeyse bütün vergisel işlemler yapılıyor. İşte vergi mükelleflerinin bildiği defter beyan sistemimiz zaten dijital. E-Devletimiz var zaten, onu da hani o son derece iyi seviyede. Şimdi yabancıların Türkiye'de şirket kurmaları biraz böyle daha zordu oradaki süreçler. Hem bürokratik anlamda hem işte diğer işlemler anlamında. Şimdi bunları sadeleştirdi ve tamamen dijitale taşıdı. Ticaret Bakanlığı uzun süredir bunun üstünde çalışıyordu. Hem özel sektörden hem kamudan bir komisyon vardı. Bildiğim kadarıyla 1,5-2 yıldır. Şimdi sona gelindi. İşte bizim de kamuyla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Altyapımızı hazırladık. İşte başvurularımızı yaptık. Çok yakın dönemde tamamen dijital olacak buradaki süreçler. Yani bir yabancı Türkiye'de şirket kurmak istediğinde oturduğu yerden buraya gelmeden işte eskisi gibi bürokrasiyle uğraşmadan şirketini online

0: olarak kurup yönetebilir hale gelecek. Evet. Burada tabii bizim gibi platformları aslında öne çıkarıyor. Şirketi kurduktan sonrası da çünkü önemli.
1: Tabii. Yani onu takip edecek değil mi o süreç?
0: Aynen öyle. Yani o muhasebe zaten başlı başına bir konu. Bizim gibi dijital uygulamalarla tabii işlemler daha da kolaylaşması hedefleniyor. Buradaki sayılar da yani çok önemli.
1: Öyle mi?
0: Yani 100 binlerin üzerinde talep alındığı söyleniyor.
1: Çok var talep. Evet, yani, Türkiye'ye olan talep.
0: Evet evet, yani yabancıların Türkiye'de şirket kurma
1: güzel
0: konusu. Bu tabii hepimizi heyecanlandıran bir konu. Yani bütün gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde dediğim gibi ben önümüzdeki dönemde zaten bunu uluslararası kuruluşlar da doğruluyor. Türkiye'nin ekonomik anlamdaki beklentileri biraz olumlu yönde değişti yani son bir yıldır.
1: Tamam, bir yıldır. Bir de bu tabii kolaylaşırsa süreç çok daha iyi olur. Çünkü kesinlikle aslında sermaye de baktığınızda gidecek yer arıyor. Özellikle evet, şimdi hani bu jeopolitik gerginlikler arasında işte bir Dubai pazarı vardı.
0: Evet.
1: Ki birçok insan işte Rusya pazarından, Avrupa pazarından gitti. Ama ne oldu? İşte oradaki süreç nasıl olacak? Bir belirsizlik var. Aslında yani para gidecek yer arıyor. Evet. Derler ya ekonomide. Böyle bir süreç devam ediyor. Biz de öne çıkarsak iyi olur. Ama mesela varlık barışı dediniz ama dönem dönem hep bir varlık barışı çıkardı, hı-hı, Türkiye'de.
0: Doğru.
1: Değil mi? Yani dönemsel olarak. Yine bu tekrardan
0: evet,
1: başlıyor.
0: Ya ona benzer bir şey. Tam adı varlık barışı değil aslında. Biraz daha farklı ama yani andırıyor. Dolayısıyla amaç dediğim gibi yani paranın Türkiye'ye geri kazandırılması, sermayenin, büyük sermayenin özellikle Türkiye'ye geri kazandırılması. Hatta yani ikiye ayrılıyor. Yani hem büyük sermayenin geri Türkiye'ye kazandırılması hem de bu aslında vergi teşvikleri ve diğer teşviklerle birlikte küçük yatırımcının da Türkiye'ye kazandırılması.
1: Girişimci hani mesela.
0: Biraz bunu işte İngiltere'de de benzer bir model var. Avrupa ülkelerinin bazılarında da benzer bir model var. Dubai buna benzer bir modeli yaptı. Yani biz hamle olarak çok doğru bir hamle yaptık bence. Özellikle küçük yatırımcıyı ülkeye çekmek anlamında. Şimdi hem bu teşvikler hem bu varlık barışı vesaire hepsini bir bütün olarak değerlendirdik. Hatta dijital şirket kuruluşu hem büyük yatırımcıyı hem küçük yatırımcıyı olumlu anlamda etkiliyor.
1: Evet. Şimdi mesela merak ediyorum Türkiye'den hani küçük yatırımcı olabilir, hı-hı, büyük yatırımcı olabilir. Bu tarafta mesela yurt dışına en çok hangi pazarlara gidiyor Türk iş adamları, girişimcileri, hı-hı, hani şirket kurmak çerçevesinde evet, bakarsak hani herhalde İngiltere öne çıkıyor öyle tahmin evet ediyorum ama sizden dinleyelim hangi bölgeler var, ne kadarlık bir oran Türkiye'den gidiyor?
0: Hı-hı. Yani dediğiniz gibi şimdi biz 6 ülkede hizmet veriyoruz şu an için. Amiral gemimiz İngiltere. Yani en fazla kullanıcımız fazla İngiltere'de oldu var. Sonra Amerika geliyor. Bizim açımızdan en azından öyle, hmm, ama yani Türklerin sektör olarak en çok ilgi gösterdiği hala e-ticaret ilk sırada. Yazılım sektörü yani teknoloji sektöründe de işte AI, oyun, fintech alanında çokça talep var o tarafa. İşte danışmanlık sektörü ve işte bu solopreneur dediğimiz model, bu beyaz yaka çalışanlar olabilir ya da tek kişilik girişimler, hmm, aslında bunlar. Genelde de onların danışmanlar olabiliyor. İşte hizmet sektörü ya da tasarım, yazılım gibi böyle tek kişilik firmalar da çokça İngiltere'de şirket kuruyor. Buradaki oran da aslında hani net olarak şeyi paylaşmıyor İngiltere hükümeti. Hani kaç Türk ya da kaç Fransız
1: ama
0: burada
1: şirket kuruyor. Ama sanki oran arttı gibi geliyor değil
0: mi? Evet tabii yani 2019'dan itibaren zaten neredeyse %100'ü buldu oradaki artış, o Brexit sonrası. Üstüne bir de pandemiyle beraber hani o ivme giderek yukarı çıktı. Yani bu sayı 300 binlerden ortalama. Şu an 900 bin, 1 milyon arasında şirket kuruluyor İngiltere'de. İşte bunların %30'u da orada mukim olmayan, non-resident denilen kitlenin aslında kurduğu şirketler. Tabii büyük bir oranda da Türkler var yani. O da bizim yaptığımız aslında AI ile yaptığımız ölçümlemelerle. Bu, o %30'un da büyük bir bölümü aslında Türklerden oluşuyor. Çokça talep var yani.
1: Amerika diye de giden İngiltere var mı? Bu İngiltere. Birinci pazar İngiltere
0: tabii,
1: dedik
0: tabii.
1: Ama
0: Amerika bunun 10 katı gibi düşünebiliriz her zaman. Yani İngiltere'de 1 milyon kuruluyorsa Amerika'da 10 milyon kurulur gibi düşünün.
1: Tabii.
0: O oranlar her zaman 10 katıdır Amerika'da.
1: Öyle mi? Peki evet, orada da aynı sektörler yine fintech
0: evet,
1: işte.
0: Evet orada da giriş, aynı sektörler. Evet. Özellikle yani e-ticaret daha da yaygın Amerika'da. İşte biraz pazar yerleriyle alakalı, işte hı-hı, lojistikle alakalı. Amerika'da en fazla
1: yaygın.
0: İlk sektör bence orası.
1: Şimdi tabii İngiltere'yi Brexit olduğu için Avrupa'dan saymıyoruz ama Avrupa hani ihracatta birinci pazarımız deriz ya.
0: Evet.
1: Ama bu konuda çok tercih etmiyoruz anladığım kadarıyla.
0: Evet yani hani
1: o da vergisel durumlardan dolayı herhalde Avrupa
0: pazarı. Biraz operasyonla ilgili, biraz işte o ürünün

0: ne sattığınızla ilgili yani ürünün, hizmetin ne olduğuyla ilgili. O alanın çok uzmanı değilim ama hani bildiğim kadarıyla gıdada iyiyiz o anlamda. Hani gıda ihracatında iyiyiz Avrupa'ya. Sanayide iyiyiz. Ama onun dışında hani bizim teknoloji ve böyle fiziki olmayan işler, perakende harici işlerde Amerika ve İngiltere daha
1: cazip oluyor. Evet. Peki Türkiye'de mesela bu yeni düzenlemeler dediniz, zaten GİP sistemi var dediniz. Evet. Biz aslında ilerleme kaydettik. Yani birçok şeyi teknoloji altyapısı var. Yani ya baktığımızda
0: dünyanın en iyilerden bir tanesi bu anlamda.
1: Aynen, evet,
0: yani
1: bence
0: irrigasyon teknolojileri ve fintech alanında dünyanın en iyileri arasındayız.
1: İngiltere'yi mi örnek alıyoruz? Onu merak ediyorum.
0: Yok ya, yani bir
1: sistem olarak mesela.
0: Şimdi bu işte dijital şirket kurma ve non-residentların, burada ikameti olmayanları Türkiye'ye çekmek noktasında oradaki strateji biraz benziyor evet İngiltere'ye. Ama teknoloji anlamında biz bu yani e-devleti de fintech alanındaki uygulamaları da geliştirmeleri de çok önceden yaptık ve bu anlamda yani gerçekten dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz. Orada hani kim kimi örnek aldı o kısmını bilemem ama bu şey noktasında hani dijital şirket kurma ve yatırım çekme anlamında benziyor, model benziyor yani İngiltere'ye de benziyor, işte Estonya'ya da benziyor, Dubai'ye de benziyor. Buradaki model oradakilerle biraz benzerlik gösteriyor. Evet.
1: Anlıyorum. Peki biraz jestiyondan bahsedersek, tabii, mesela sizin portföyünüzde şu anda nasıl bir dağılım var? Onu merak ediyorum. Mesela gelen talepler arasında nasıl bir dağılım var? Onu merak ediyorum. Bu 2026'da yani bu senin ilk 6 ayı bitti. Nasıl bir 6 ay geçirdiniz? Senenin sonuna doğru daha hızlanmasını bekler misiniz bu tür işlerin? Evet. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani ikinci 6 ay tabii çok daha olumlu anlamda yukarı doğru çıkacak ivmeler. Çünkü bu gelişmeler de onu gösteriyor zaten. Hem gelen regülasyonlar, yatırım hamleleri vesaire. Yılın ikinci yarısının çok daha olumlu anlamda büyüyeceğini görüyoruz. Özellikle önceki yıllara kıyasla. Biz de yani dağılım olarak hani ülke ülke değişiyor bizde. Dediğim gibi 6 ülkede şu an hizmet veriyoruz ve neredeyse 30 farklı milletten kullanıcımız var. Yani sadece Türkler değil. Buradaki dağılım da ülke ülke değişiyor. Ama ortalamayı alacak olursak yani e-ticaret bizde ilk sırada çıkar. İkinci sırada işte yazılım sektörü, teknoloji sektörü gelir. O da teknoloji de kendi arasında işte kırılımları var. Oyun, SaaS girişimler, fintech sektörü, regtech sektörü gibi kırılımları var. Üçüncü sırada az önce de dediğim gibi işte danışmanlık faaliyetleri yapan işte böyle single member, yani tek kişilik şirketler üçüncü sırada gelir. Onun dışında metrik olarak hesapladığımız bir geçen senenin rakamları var. Yani 2025'in. %55'ti bizim kadın kullanıcı oranımız. Kadın girişimcilerimiz evet bizde daha yüksek. Bu yılda muhtemelen böyledir. Yani bakmadım bu yılın verilerine ama muhtemelen bu yılda böyledir. Dağılım olarak da böyle düşünebiliriz. Genç
1: bir yaş ortalaması nüfus, var evet, mı yaş onu ortalaması,
0: yani bizde o 20-36 daha ağırlıklı.
1: Çok genç.
0: Evet, daha genç ağırlıklı bizim şey. Tabii ki istisnalar var. Ölçek olarak da aslında her ölçekten kullanıcımız var. Yani çok büyük perakende devleriyle de çalışıyoruz. Onların yurt dışındaki operasyonlarını, muhasebelerini yönetiyoruz. Tek kişilik işte Anadolu'da ürün satan Avrupa'ya ya da Amerika'ya çok kullanıcımız var. Yani her ölçekten, her gruptan aslında kullanıcımız var diyebilirim.
1: Evet, yani küçük yatırımcıya da aslında destek vermek çok önemli.
0: Tabii tabii ya, bizim en büyük kitle zaten küçük yatırımcı. Yani daha böyle mikro kobi ölçeğindeyiz. En fazla olduğumuz alan. Yani enterprise de var dediğim gibi ama ölçeklenme olarak biz daha çok mikro kobiye hitap ediyoruz.
1: Aynen, bir de hani finansman açısından derler ya, her zaman küçük yatırımcı zorlanır finansman bulmakta, para bulmakta. Evet. Hem o bakımdan önemli. Çünkü büyük yatırımcı her zaman bir fon bulabilir, bir destek bulabilir sermaye ile alakalı. Şöyle mesela dijital tarafa geçiyoruz. Peki maliyetler de düşüyor mu? Onu merak ediyorum. Mesela eskiden şirket kurmanın maliyeti daha mı yüksekti, daha mı düşüyor? Dijitalleşmenin biraz avantajlarından bahsedilir mi? Dedik işte mesela paper, bu kağıt şeyinden kurtuluyorsunuz. İşte bir İngiltere'de kuracaksınız, illa İngiltere'ye gitmenize gerek kalmıyor. Evet. Bulunduğunuz ülkeden de online halledebiliyorsunuz. Evet. Bu da çok önemli. Ama maliyet açısından ne kadarlık bir maliyetlerde düşüş oluyor?
0: Yani ne kadar dijitalleşme artarsa maliyetler o kadar düşüyor. Çünkü rekabet artıyor. Operasyon çok kolaylaşıyor. Şimdi eskiyi hatırlayalım.
1: Mesela evet.
0: Avrupa'da ya da İngiltere'de, Amerika'da şirket kurmak aylar, belki yıllar süren bir süreçten geçiyordu. Ve çok ciddi maliyetlere katlanıyordu yatırımcı. Hı hı. Şimdi buradaki dijitalleşme oranı arttıkça, işte regülasyon tabii buna el verdiği sürece artabilir. Maliyetler de düşer. Şimdi bugün İngiltere'de çok çok uygun maliyete şirket kurulabiliyor.
1: Mesela
0: yani
1: ne
0: Türkiye'nin
1: kadar?
0: Hemen hemen,
1: var mı mesela bir ortalama bir maliyeti?
0: Tabii var. Yani ya değişir bu tabii. Hani şirketin biraz maliyeti türüne göre değişir ama hı hı. Yani işte 100 pound seviyelerinden 2000-3000 pound seviyelerine kadar giden bir şeyler var. Yani paketler ve fiyatlamalar var. O da hani bugünün şartlarında. Tabii Türkiye'deki maliyetlere kıyasla mesela çok daha uygun. Hani genelde İngiltere daha pahalıdır her alanda. Ama buradaki işte muhasebe maliyetleri, şirket kuruluş maliyetleri
1: burada daha fazla bence de.
0: Tabii daha fazla. O da biraz işte dediğim gibi yani dijitalleşmeyle ve yapılan işlemlerle ilgili bir konu. Bu Amerika'da da böyle, işte Kanada'da da böyle, Avrupa'nın birçok ülkesinde de böyle. Şimdi biz şirketi kurduktan sonra işte bu sunduğumuz bir takım yazılımlar var. İşte ön muhasebe yazılımları, e-fatura yazılımları gibi işleyişi devam ettirecek. İşte şirketin muhasebesini yönetebileceğimiz uygulamalar var. Şimdi buradaki maliyetler düşük bizde. Biraz şeyler pahalı kalıyor. Evet. Kıyasla işte muhasebe maliyetleri yani biraz daha pahalı kalıyor diğer ülkelere kıyasla.
1: Evet, vergisel anlamda da mı biraz sanki pahalı kalıyoruz?
0: Yani öyle oran olarak bana. Vergi oranları olarak yok. Bence Avrupa ile Amerika ile oran olarak çok bir farkımız yok. Evet. Yani daha tabii işte atıyorum İngiltere'de daha sade bir vergi sistemi var. Çünkü biz non-resident olarak geçiyoruz. Yani bizim de işte orada şirketimiz var. Tabi olduğumuz vergi alanları daha az. O yüzden bize daha sade gibi geliyor. Şimdi burada Türkiye'de yaşadığımız ve Türkiye'de ikamet ettiğimiz için daha aslında grift bir vergi sistemi var. O yüzden bize
1: fazla geliyor o yüzden.
0: Gibi gelebilir.
1: Bana da öyle geliyordu o yüzden.
0: Ama aslında hani Avrupa ile Amerika ile oran olarak yani işte kurumlar vergisi oranı olarak hemen hemen aynı.
1: Öyle mi? Çok enteresan. Evet, gerçekten. Peki sizin mesela yeni geliştireceğiniz bir ürün üzerinde çalışıyor musunuz? Yani teknoloji çok ilerliyor.
0: Evet.
1: Şimdi rekabet de vardır sizin sektörünüzde. Evet, yurt dışından da jestyon gibi bu işin içinde olanlar vardır. Yani Asya tarafını hiç konuşmuyorum. Onlar zaten her gün bir şey buldukları için. Yani buradaki biraz rekabeti konuşalım. Siz yeni ürün ne kadar sıklıkta geliştiriyorsunuz ve bunun Ar-Ge'si var mı, merak ediyorum.
0: Ya bu yıl dediğiniz gibi bizim için tamamen ürün geliştirmeyle geçti. Yani
1: öyle
0: bu yılın
1: mi?
0: Başından
1: İyi.
0: İtibaren sürekli bir ürün geliştiriyor. Dediğiniz gibi çünkü yani hem Avrupa'da hem Amerika'da, İngiltere'de çok rekabet ettiğimiz devler var, dev oyuncular var. Biraz amacımız da o. Yani onların pazar payından almaya çalışıyoruz. Biz yani onlara kıyasla daha aslında uyumlanabilir bir yapımız var. Klasik işte Türk kafası. Biz daha hızlı adapte olabiliyoruz birçok şeye. Onlar daha böyle tek ülkeye, tek konuya odaklı ilerliyorlar.
1: Biraz tek bir pazara bu. Mesela
0: evet.
1: Odaklı.
0: Evet. Biraz avantajımız bu. Birkaç ülkenin, birkaç ülkede olmamızın verdiği işte esneklik ve uyumlanabilme özelliğimiz var. Dediğim gibi yani yayının başında da işte genç nüfusa sahibiz. Bizim şirket için de böyle geçerli bu. Şirket yaş ortalamamız da düşük. Bu da biraz dinamizmi getiriyor bize. Çok hızlı ürün geliştirebiliyoruz özellikle işte AI'ın geldiği son noktada.
1: O da yani AI aştı kendini her sektörde.
0: Evet, daha da aşacak gibi görünüyor. dolayısıyla sürekli bir ürün geliştirme durumundayız yani bu yıl özellikle. İşte çok yakın zamanda işte mobil uygulamamızın bir versiyonunu daha çıkarttık. Şu an işte vergi hesaplamalarını yapacak, her ülkede vergi hesaplamalarını yapacak bir AI agentlar geliştiriyoruz. Yani tamamen böyle muhasebecilerin yani Türkiye tabiriyle işte mali müşavirlerin bilirin, aslında aynen. Yükünü hafifletecek. Benim işte İngiltere'deki muhasebe ekibinin de diğer ülkelerdeki ekiplerin de biraz böyle işlerini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdik şimdi. Saniyeler yani önceden günler içerisinde hazırladığımız beyanları şu an böyle saniyelere düşüreceğiz gibi gözüküyor. Onu yayınlamayı planlıyoruz yakın zamanda. İşte yeni bir ofisimiz var. Liverpool'da yeni bir şube açtık.
1: Yine İngiltere, Liverpool'da yeni bir ofis.
0: Londra'daydık. Şimdi bir de Liverpool'da ofis açtık. Ürün değil tabii ama hani bizim açımızdan olsun, yeni bir...

0: evet, yeni bir büyüme hamlesi oldu. Ürün geliştirme anlamında da yani sürekli özellikle bu şimdi yeni çıkacak olan dijital şirket uygulamasıyla birlikte biraz uygulamayı da ona doğru çevireceğiz ve işte kamuyla olan entegrasyonlar tamamlanacak. Keza İngiltere'de oranın Maliye Bakanlığı işte HMRC ile olan yazışmalar devam ediyor. Şimdi orada lisanslı bir muhasebe ofisiyiz ve şu an servis almaya çalışıyoruz onlardan. Yani daha doğrusu o entegrasyonu bitirmeye çalışıyoruz. Oranın Maliye Bakanlığı'na bağlanan ilk Türk yazılımı olacağız yani yakın gelecekte. Onların hani bizdeki tabirle bilenler bilecektir. Tabii. Onaylı yazılım listesi vardır bakanlığın yayınladığı. Onlarda da benzer bir uygulama var. Şimdi hedefimiz biraz oraya girebilmek.
1: Çok az önce iyi
0: de dediğim
1: olur.
0: Gibi bu global oyuncularla aslında rekabet etmeye çalışıyoruz orada.
1: Evet.
0: Da.
1: Peki Amerika'da büyüme planı var mı?
0: Yani Amerika'da orası zaten büyük bir doğal pazar. Bir büyüme var. Ama hani
1: orada rekabet de daha çoktur.
0: Evet. Yani orada da bir ofis açma gibi bir durumumuz var.
1: Ne muhtemelen, tarafta olacak?
0: Ya biz ağırlıklı olarak Wyoming ve Delaware'de şirket kuruyoruz. Evet. Muhtemelen ofiste şeyde Delaware'de olur. Yani bütün mükellefler tabii, orada tabii. olacağı için. Ama hani hala değerlendirme aşamasındayız. O yüzden onun için şu an bir şey diyemem. Yani muhtemelen 2027 planlar arasında olur.
1: Ama çok geç kalmadan o pazara da evet. hani girmek lazım.
0: Ya bizde amiral gemi her zaman İngiltere oldu. Yani ilk kurulduğumuzdan beri işte İngiltere bizim amiral gemimiz. İşte ofisimiz orada, bütün ekibim orada.
1: Evet.
0: Amiral gemi orası ama yani Amerika'da 2027 hedefleri arasında var.
1: Peki Asya?
0: Asya'da bir yatırımımız yok. Yani Asya pazarında müşterimiz var çokça.
1: Çok vardır orada girişimci, evet. e-ticaret.
0: Ama hizmet verdiğimiz ülke anlamında yani orada muhasebe ve şirket kuruluşu anlamında hizmet yok. Verdiğimiz ülke yok. Yani yakın gelecekte de çok böyle şey de görünmüyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, biraz daha dediğim gibi bizim pazarımız biraz farklı ama çokça müşterimiz var. Hani müşteri edinme noktasında stratejilerimiz tabii ki var. Her ülkede olduğu gibi.
1: Evet.
0: Yani orada da yani ağırlıklı olarak zaten Asya şirket kuruyor işte İngiltere'de ya da Amerika'da. Bizim de hedef pazarımız Asya. Orta Doğu ve Asya diyeyim hatta.
1: Son olarak hani 2026 beklentileriniz ama Türkiye pazarı için bu sefer istiyorum. Hı-hı. Eksiklikler neler? Yeni düzenlemelerle çok daha iyi olacağız ama kesinlikle. Şöyle bir toparlamak gerekirse kapatmadan önce hani Türkiye pazarı beklentilerini ve gerekli olan şeyleri alalım.
0: Yani hamle olarak dediğim gibi yani 2000 özellikle 2026'nın başından beri gelişmeler çok olumlu anlamda bence ilerliyor. Bu yeni açıklanan paketler, az önce anlattığımız konular vesaire bence çok olumlu gelişmeler. Tabii bunu böyle eksik bırakmamak gerekiyor. Yani hem uygulamada bunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Çok yeni bir şey çünkü bu. Yani birçoğu hala daha uygulamaya alınmadı. Bunun uygulamada nasıl gideceğine böyle hep birlikte bakacağız. Bir de bunu tamamlamak gerekiyor. Yani özellikle gelecek diğer hamlelerle beraber işte sadeleştirme diyeyim. Yani bu hem verginin hem işte diğer uygulamaların sadeleştirilmesi, daha basitleştirilmesi, bürokrasinin biraz daha hızlanması. Bunları tamamlayan diğer faktörler olacaktır. İşte güven ortamının yaratılması bir diğer faktör olacaktır. Bunlar da olursa sürdürülebilir büyümeyi hep birlikte görürüz yani.
1: Evet,
0: yani 20 yıllık bir plan yapıldı çünkü burada benim gördüğüm. Yani bu hamlelerle beraber yani tamamlayıcı, destekleyici hamlelerle birlikte bence büyümeyi hep birlikte göreceğiz.
1: Daha
0: yani
1: fazla.
0: Çok olumlu bakıyorum yani.
1: Olumlu.
0: Evet, özellikle ihracat anlamında ciddi bir patlama bekliyorum. Bu az önce saydığımız dinamik şeylerden, faktörlerden ötürü. İhracat anlamında işte savunma sanayide, yazılım sektöründe ciddi olumlu yönde gelişmeler bekliyorum.
1: Evet, umarız ki her şey çok güzel olur. Sermaye de Türkiye'ye akar diyelim.
0: Umarım.
1: Arun Bey çok teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Evet, üst düzeyde şirket kurma, büyütme ve dijitalin buradaki rolünü konuştuk. Jestyon kurucu ortağı Arın Dağ sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki yenilikleri ve inovatif gelişmeleri uzman konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisini konuşacağız. Yeni teknolojilere bağlı yükselen meslekleri, iş gücü piyasasındaki arz talep dengesini bugün Eleman.net kurucu ortağı Arif Köse ile beraber masaya yatıracağız. Arif Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Öncelikle yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisine bakacak olursak, bir tarafta verimlilik artışı diyoruz, bir tarafta ikame yeni meslekler diyoruz. Evet. Dolayısıyla değerlendirecek olursak, Eleman.net'in ki yıllardır bu sektörün içerisindesiniz, iş gücü piyasasında bu değişimi nasıl görüyorsunuz?
2: Evet, yapay zeka ile birlikte çalışma hayatında, iş hayatında çok hızlı değişimler, dönüşümler başladı. Aslında bahsettiğiniz gibi biz yıllardır istihdam piyasasının içerisindeyiz ve bu dönüşüme yıllardır tanıklık ediyoruz. Aslında yapay zeka son kısmı endüstriyel dönüşümlerle birlikte aslında geçtiğimiz yıllarda bu dönüşüm mavi yaka tarafında biz yaşadık, gördük. Orada daha böyle kas gücüne dayalı işleri etkileyen dönüşümleri yaşadık. Şimdi yapay zeka ile birlikte biraz daha bilişsel tarafta, özellikle beyaz yakayı ilgilendiren tarafta değişimler ve dönüşümler söz konusu. Ve bu dönüşümler şu an çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Ve neredeyse etkilemediği çalışan sektör ya da iş alanı yok gibi. Bu dönüşümle birlikte tabii herkesin böyle bir panik de aldı. Bir FOBO etkisi dediğimiz gereksiz kalma korkusu da mevcut hale geldi çalışanlar tarafında. Ama bizim gördüğümüz aslında sürecin daha çok başındayız. Burada çalışanların ve şirketlerin, kurumların ve hatta ulusal anlamda ülkemizin yapması gereken yapabileceği çok şey var. Burada hani yakalayacağımız çok fazla fırsat var. Dolayısıyla da hani yeni iş alanları yaratılıyor. Evet, ama ilk başta meslekleri ve iş hayatını dönüştürüyor şu anda yapay zeka. Dolayısıyla bunun farkında olup bu farkındalıkla hareket etmek ve o paniğe kapılmadan hareket edebilmek çok önemli.
1: Beceri ve yetkinlikleri artırmak bu dönüşüme bağlı olarak çok değerli. Peki bu noktada özellikle sadece Türkiye değil, globalde de hangi meslekler daha çok ön plana çıkıyor? İşverenlerin hangi rollere iş gücü ihtiyacı artarken çalışanlar hangi işlere daha çok yöneliyor? Hem global hem Türkiye cephesine baktığımızda bir farklılaşma da var mı? Bunu da merak ettim.
2: Tabii şöyle, tabii ki değişen ve dönüşen ilk meslekler teknik tarafta yer alıyor. Bu değişime ilk ayak uydurabilenler, uyum sağlayabilenler biraz daha yazılım tarafındaki, teknik taraftaki meslekler oluyor. Dolayısıyla şu an ilk aslında ihtiyaç duyulan meslek ya da oluşan meslek de bu yapay zeka dönüşümüne rehberlik edebilecek danışmanlar aslında ortaya çıkıyor. Bununla birlikte yine teknik tarafta bu dönüşümün sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırabilmek adına siber güvenlik uzmanları yine gelişen ve çok ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alıyor. Bununla birlikte daha farklı alanlarda, teknik olmayan taraflarda uyum uzmanları veya etik uzmanları gibi yapay zekanın etkilediği, iş hayatının etkilediği alanlarda yeni meslekler ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bunlar şu an çok az sayıda, aslında yeni meslek anlamında az sayıda. Daha çok şu an yapay zeka çalışanların bir yardımcısı gibi rol aldığı için onların çalışma şekillerini çok dönüştürüyor. Verimliliği artırıyor sizin de söylediğiniz gibi. Bu verimlilik sonucunda aslında hani yapılan araştırmalarda bir çalışanın haftalık %30-%40 verimliliğini arttırmasına veya zaman tasarrufu sağlamasına neden oluyor yapay zeka şu anda. Dolayısıyla buradaki bu verimlilik artışını başka bir şey, yani iş hayatında veya iş gücünde nereye dönüştürebileceğiz? İşverenler sonuçta, şöyle bir ilginç bir durum da var. Buradaki verimlilik artışı aslında çalışanların üzerinden yük alması gerekirken geldiğimiz noktada aslında daha fazla yük bindiriyor şu an çalışanların üzerine. Çünkü işverenler bu hız ve verimlilikle birlikte daha fazla beklenti içerisine girmiş durumdalar. Dolayısıyla da burada aslında o kazanılan zamanı yine insana yatırmak, gelişime yatırmak gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi yetkinlikler ön plana çıkıyor bu süreçte. Yani mesleklerden, yeni oluşan mesleklerden, gelişen mesleklerden ziyade kişilerin yetkinliklerini değiştirmesi ya da arttırması, yükseltmesi gerekiyor. Bu yetkinlikler ne olabilir? Analitik düşünce, yaratıcı düşünce, veri okuryazarlığı veya yapay zeka okuryazarlığı. Yani bu alanda kendilerini geliştirdikleri sürece aslında bu sürece uyum sağlayabilecekler. Yeni mesleklerden ziyade yeni yetkinlikleri aslında ön plana çıkarmak, bunları geliştirmek gerekiyor. Bu sürece uyum sağlayabilmek gerekiyor.
1: Kesinlikle çok doğru. Şu an için yapay zeka birçok şirkette, Türkiye üzerine konuşacak olursak, asistan rolünü görürken, ancak yapay zeka ajanları eğitilerek, bu özellikle sadece genellikle Türkiye'de teknoloji şirketlerinde oluyor. O zaman belki tam anlamıyla verimlilik sağlanabiliyor. Daha iyi iş rollerine, modellerine uyum sağlıyor. Tabii bunun için de yapay zeka becerisi yüksek uzmanlar gerekli bu ajanları eğitmek için. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Türkiye bu teknolojik dönüşümün, evet farkındalık var şirketler açısından, ancak dönüşümün neresinde?
2: Henüz aslında başındayız. Yani global anlamda da evet çok fazla örnekler görüyoruz ama global anlamda da Türkiye'de de yapay zeka sürecinin çok başındayız. Hem kurumlar tarafında, işverenler tarafında, hem de çalışanlar tarafında başlangıcındayız. Kurumlar biraz daha geride. Özellikle bizim taraftaki verilere baktığımızda, hani KOBİ'ler tarafında, biz daha çok KOBİ'lerle çalıştığımız için onları daha çok bilgi alıyoruz, onlara daha iç içeyiz. KOBİ'lerin şu an yapay zekaya katılımı daha düşük seviyede. Yani kurumsal firmaların katılım seviyesi %80'leri bulurken, yapay zeka kullanım oranları diyelim, %80'leri bulurken KOBİ tarafında bu %25'lerde kalmış durumda. Dolayısıyla hani süreç olarak başlangıcındayız, ilgi de var. Ama şu an bir karmaşa da var. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Aslında yer almak istiyor ama işte ya büyük firmalar ciddi bütçeler ayırıyorlar ama bu bütçenin sonucunda gerekli veya doğru insan kaynağı ellerinde olmadığı için bu bütçe veya bu yatırım doğru şekilde kullanılamıyor ya da istenilen verimliliği oluşturamıyor. Ya da KOBİ'ler tarafında yine bir merak, ilgi ve buna dahil olma isteği var. Ama bütçesel anlamda ya da yapılabilirlik anlamında bir korku ve ön yargı da var. Dolayısıyla ilk adımı atmakta zorlanıyorlar. Aslında yani yapay zekayı kullanmak çok zorlu bir bariyeri yok. Yani geçtiğimiz dönemlerdeki değişimlerden, dönüşümlerden bahsettik. Dijital dönüşüm de hep konuştuğumuz şeylerin başında geliyordu. Geçtiğimiz yıllarda dijital dönüşüme adım atmak, geçmek özellikle KOBİ'ler için maliyetli bir işti. Ama son zamanlarda hem orası artık daha uygun ve daha hızlı adapte olunabilir hale geldi. Yapay zeka da şu an geldiği noktada aslında özellikle KOBİ'ler için çok hızlı adapte olabilecekleri ve içine dahil olabilecekleri bir süreç. Sadece bunun farkında olmaları, ne istediklerini bilmeleri, amaçlarını iyi belirlemeleri gerekiyor. Çünkü yapay zekanın avantajlarından biri de özellikle KOBİ'ler için belirli bir demokratikleşme sağlıyor olması. Yani KOBİ'ler için ciddi avantajlar sağlayacak aslında önümüzdeki dönemde. Çünkü bahsettiniz siz de, yeni nesil çalışanlar geliyor. Biz dijital yaka diyoruz bunlara. Beyaz yakalıların yanında ya da mavi yakalıların yanında çalışan tamamen sanal çalışanları olacak firmaların. Dolayısıyla 100 kişilik bir ekiple yapılan bir işi 5 kişilik bir ekiple yapma şansları olacak. Dolayısıyla KOBİ'ler için bu ciddi bir avantaj sağlama durumu var. O yüzden bu rekabet avantajını öne geçebilmek adına şimdiden adım atmaları gerekiyor. Korkmadan ilerlemeleri gerekiyor. Şu an dediğim gibi hala başındayız bu süreçlerin. Ama buna şimdiden hazır olmak ileride ciddi avantajlar sağlayacak firmalar için.
1: Kesinlikle çok hızlı hazırlanmak gerekir. Ancak Türkiye'deki mevcut ekonomik konjonktüre baktığımızda iş dünyası bu dönüşümü tam anlamıyla adapte edebiliyor mu? Bu dönüşüm aynı zamanda bir miktar karlılıktan feragat ilk başta ve tabii ki maliyet artışı da gerektirecektir kuşkusuz. Bu noktada nasıl görüyorsunuz?
2: Tabii ki o bir yatırım söz konusu aslında burada. O yatırımı yapmak ve onun farkında olmak, bu amaçla, bu bilinçle hareket etmek çok önemli. Her durumda firmaların bu yatırımı yapması gerekecek. Yani hem işlerine hem de çalışanlarına bu yatırımı yapmaları gerekecek. Çünkü bu dönüşüm sadece işte iş süreçleri olacak bir şey değil. Çalışanların da kendini geliştirmesi için gerekli olan bir şey. Şu an çalışanlar bireysel olarak diyelim kişiler yapay zekayı aslında %82 oranında kullanıyorlar Türkiye'de. Ama kişisel olarak

0: daha kurumsal anlamda belli bir çerçevede, belli bir amaca uygun bir şekilde bir hedef doğrultusunda kullanılma noktasında çok gerideyiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu önemli.
1: Nitelik her iki durumda olan kısmı da bu. Yoksa fotoğraf çekip edit etmek, video hazırlamak değil.
0: Kesinlikle.
1: Doğru olan kurumsal anlamda.
0: Bunlar da gerekiyor. Anlamda. Neler yapılabileceğini öğrenmek, görmek adına oradaki o işte yaratıcı düşünceyi beslemek
1: Tabii
0: ya
1: ki.
0: Da onun farkında olabilmek adına bunlar da gerekiyor kişisel anlamda. Ama kurumsal anlamda da belirli hedefler ve çerçeveler gerekiyor. Şu anda Türkiye'de yapay zeka dönüşümü aslında bu sebeplerden dolayı aşağıdan yukarı, yani çalışanlardan kurumlara doğru gerçekleşiyor aslında. Bunun biraz daha değişmesi yukarıdan aşağıya doğru olması gerekiyor. Yöneticilerin özellikle burada yapay zekayı hem kullanması hem de kullanılabilir hale getirilmesi için ciddi farkındalık ve eğitimler alması gerekiyor. Farkındalıklar geliştirmesi gerekiyor.
1: Ve ölçümlenebiliyor da yapay zekanın. Geçtiğimiz haftalarda BloombergHT.com'a yazdığım bir haberde araştırma sonuçlarına göre yapay zekanın verimlilik, şirketlerde verimlilik üzerine sağladığı fayda artık ölçümlenebiliyor da. Tabii bu ölçümlemenin farklı kıstasları var. Kimi yöneticiler ölçümlemeleri evet ne kadar verimli sağladığını öğreniyorlar ama hangi iş modellerinin yerine adapte olabilir o kısma fazla da girmek istemiyorlarmış. Orada bazı psikolojik etkenler devreye giriyormuş. Şunu da sormak isterim. Eleman.net olarak peki siz insan kaynağıyla işvereni buluşturuyorsunuz. Bu noktada siz yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor musunuz? Eşleştirme noktasında.
0: Tabii ki hem kendi süreçlerimizde hem de verdiğimiz hizmetler noktasında hem iş arayanlara hem işverenlere yapay zeka araçlarını sunuyoruz. Ve bu aslında bahsettiğimiz yapay zekanın dönüştürdüğü alanlardan insan kaynakları da önemli oranda etkilenen bir sektör. Özellikle rutin işler, tekrarlayan işler anlamında bir İK uzmanının yapması gereken CV inceleme, CV değerlendirme süreçlerini örnek verecek olursak ciddi zaman alan konular. Dolayısıyla buradaki süreçlerin kısalması, daha iyi bir şekilde yapılabiliyor olması onlara ciddi verimlilik sağlıyor. Biz de bu noktada Eleman.net kullanan İK uzmanlarının ya da işverenlerin başvurularını yapay zeka ile değerlendirebilmelerini sağlıyoruz. Gelen başvuruyu ilandaki kriterlere göre değerlendirip onlara bir puanlama ve bir değerlendirme sonucu üretiyor sistem. Dolayısıyla süreci çok daha hızlandırıyorlar. Onlara ciddi verimlilik kazandırıyor buradaki uygulama. Yine aynı şekilde iş arayanlara da kendi özgeçmişlerini yapay zeka ile değerlendirme imkanı sunuyoruz. Böylelikle eksikliklerini de görebiliyorlar. Neleri geliştirebileceklerini, neleri daha iyi hale getirebileceklerini görüyorlar. Dolayısıyla onların da daha iyi iş başvurusu yapmalarına imkan sağlıyor sistem.
1: Hız, verimlilik sağlıyor. Diğer tarafta da iş gücü açısından da istenilen rol modellere eşleştirmeleri sunuyoruz diyorsunuz. Çok çok
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum ben de. Eleman.net kurucu ortağı Arif Külse, bugün gündem teknolojide ilk konuğumuzdu. Şimdi bir haberle de gideceğiz, ilerleyeceğiz. Haber yapay zeka devi Anthropic'ten geliyor. Anthropic halka arıza hazırlanırken yatırımcılarla görüşmelerine devam ediyor. Detaylar haberimizde, şimdi izleyelim.
2: Anthropic yapay zeka kaynaklı halka arz dalgasına katılmaya hazırlanırken planlanan dev halka arzı öncesinde yatırımcılarla görüşmeler yapmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre halka arzı yöneten bankalar önümüzdeki haftalarda yatırımcılarla Claude sohbet botunun geliştiricisi Anthropic arasında toplantılar organize ediyor. Bilgiler kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar Anthropic'in Ekim ayında halka arzı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini söyledi. Anthropic'in halka arz sürecini ilerletmesi halinde şirket rakibi OpenAI'dan önce borsaya açılmış olacak. Bloomberg News'un haberine göre OpenAI daha önce 2026 sonbaharını hedeflediği halka arz planını 2027'ye erteledi. Her iki şirket de halka arz başvurularını gizli olarak ilgili kurumlara sundu. Kaynaklar görüşmelerin devam ettiğini, halka arzın zamanlaması dahil ayrıntıların değişebileceğini söyledi. Kaynaklara göre Anthropic halka arz sürecinde Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JP Morgan'la çalışıyor. Şirket Mayıs ayında tamamladığı finansman turunun ardından 965 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece dünyanın en büyük özel şirketlerinden biri haline gelen Anthropic, ilk kez OpenAI'nin değerlemesini geride bıraktı. Bloomberg'in derlediği verilere göre bu yıl gerçekleştirilen halka arzlarda 227,5 milyar dolar kaynak sağlandı. Bu tutar 2021'den bu yana görülen en yüksek halka arz hacmine işaret ediyor.
1: Evet, teknoloji devi Anthropic'in ardından şimdiki haberimizde tüketici güven endeksine ilişkin. Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi Temmuz ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %3.42 oranında artarak 77.19 değerini aldı. Detaylar haberimizde izleyelim.
2: Bloomberg KT

0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında anlaşma sürecinin devam etmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve genel olarak finansal piyasalardaki pozitif seyir tüketici güvenini olumlu etkiledi. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %7.75 artarak 80.70 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %5.68 azalarak.
1: Evet sevgili seyirciler, Bloomberg HT televizyonlarında gündem teknolojide bu bölümde de Türk iş dünyasındaki dijital dönüşümü konuşacağız. Konuğumuz Pickup CEO'su Ahmet Toprakçı. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle bir önceki konuğumla Türk iş dünyasında özellikle yapay zeka etkisi, diş gücü piyasası üzerindeki etkisini konuştuk. Ben de öncelikle bulut teknolojileriyle faaliyet alanına başlayan Pickup'ta ben şunu sormak istiyorum. Arz talep dengesine baktığımızda özellikle işte veri uzmanı olsun, yapay zeka becerisi yüksek olan yazılımcılar olsun, bu noktada şirketlerde durum nedir?
2: Şirketlerde özellikle yapay zekayı kullanan hem yazılımcılara hem de farklı iş birimlerindeki kişilere ihtiyaç var. Özellikle yazılım dünyası açısından bakarsak geçtiğimiz yıllardaki açık devam ediyor aslında. Yine bizim Türkiye'de işte açıklanan rakamlar 400 bin civarında diyor. Yazılım geliştireceğe ihtiyacımız var. Hani bakınca üniversiteler yıllık 10 bin civarında mezun veriyor. O açıkta devam ederek gidecek ama yapay zeka hem bunun farklı taraflardan gelen kişilerle de kapatılmasını sağlayacak. Farklı bölümlerden olan kişilerle de kapatılmasını sağlayacak. Hem de aslında uzmanları daha üst düzey uzmanlar yapacak. Mutlaka bir faydası olacak ama açık devam ediyor.
1: Evet, açık devam ediyor diyorsunuz. Bu noktada bulut teknolojisi sizin ana faaliyet alanınız. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'de ve globalde ne kadarlık bir ekonomik büyüklükteki bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve Türkiye'de şirketlerin dijital dönüşümlerini ölçümlediğimizde, baktığımızda şirketler bu dönüşümün neresinde?
2: Şimdi globalde bulut pazarı takriben 1 trilyon doların üzerinde. Türkiye'de şu anda 1 milyar dolar civarında. Yani arada aslında ciddi bir fark var. Ama bu farkı tabii binde bir gibi bir rakamı belki Türkiye'nin fırsatı olarak da yorumlayabilmek mümkün. Yani önümüzde çok ciddi bir gelişim alanı var. Hani TÜİK şey diyor, Türkiye'de 250'nin üzerinde çalışanı olan şirketlerdeki bulut kullanım oranı takriben %50 civarında. Bu da aslında çok büyük bir fırsat. Tabii bu büyük fırsat hem Türkiye içi üreticilerin de iştahını kabartan, diğer taraftan uluslararası firmaların da iştahını kabartan büyük bir pazar olduğunu söylüyor. Yapay zeka burada çok ciddi bir hızlandırıcı. Şu anda bu bulutu kullanan firmaların %30'undan fazlası yapay zekayı kullanıyor. Özellikle büyük kurumlarda bu kullanım oranları çok daha yukarıda. Küçüldükçe kurumların çalışan sayısı biraz daha bu azalıyor ama Türkiye'de hem büyük bir ekonomik fırsat var hem de yapay zeka ile beraber bunun hızlıca kapatılabilmesinin yöntemleri mümkün. O yüzden ben iyi bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum.
1: Peki siz teknoloji şirketi olarak şirketlerin dijital dönüşümlerine nasıl bir destek sağlıyorsunuz?
2: Şimdi Pickup olarak bizim yaptığımız iş tabii ki altyapı teknolojilerinden yapay zekaya uzanan, hatta bizim kendi ürünlerimizi geliştirdiğimiz bir dünyamız var. Takriben biz 200 kişinin üzerinde teknik insanla Dubai'de, Londra'da ve İstanbul'daki ofisimizde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle yurt dışında Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkıda bulunmak adına ve global bir marka olmak adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ama bu taraftan da ele alırsak süreci, yani bulut ve yapay zeka ekseninde düşündüğünüzde aslında üç parçası var bu dünyanın. Bunlardan bir tanesi veri. Yani yapay zeka diyebilmek için önce firmaların altyapısında sağlıklı bir veri üretimi ve bir veri politikası olması lazım. Bu açıdan da bakınca biz örneğin yapay zeka dönüşümünün en hızlı olduğu sektörleri bu veriyi üreten ve kullanan, örneğin ilaç sektörü gibi, perakende gibi ya da havayolu taşımacılığı gibi noktalarda görüyoruz. Verinin akabinde ikinci parçayı bulut gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta bu veriyi yapay zekanın kullanabilir hale getirmesi için getirilmesi için bulut vazgeçilmez bu konu. Bulut varsa yapay zeka var gibi düşünebilirsiniz.

0: diyebiliriz. Ama üçüncüsü de insan. İnsan biraz atlanan bir unsur oluyor. Geçtiğimiz yıllarda şu açıdan düşünmek kolay. Hani örneğin ofis uygulamaları, Excel bilgisi insanların işe girebilmesi için bile bir kriterdi eski yıllarda. Ama şu anda yapay zeka biliyor musun bu kritere göre değişecek. İş hayatındaki insanlar açısından da bir dönüşüm gerçekleşecek. Biz Türkiye'nin büyük holdinglerinde yine çeşitli havayolu taşımacılığı gibi kurumlarında bu dönüşümleri gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz ama insan unsuru bence Türkiye'nin yapay zeka dönüşümündeki en önemli saç ayaklarından bir tanesi olacak, kesinlikle.
1: Peki iş modellerini yapay zeka nasıl dönüştürecek?
0: Şimdi çalışan kitlesi açısından düşünün. Bir firmada biz işte 200 kişilik çalışanı olsun. Biz örneğin içeride bazı yapay zeka asistanlarını, AI agentları şirkete çalışan olarak nasıl eklemleyebiliriz diye şimdi biz birkaç örnekle beraber kendi içimizde çalışıyoruz. Kurumlar da bunu yapacaklar. Önümüzdeki sene örneğin belki bu 200 kişilik firmanın içerisinde her bir çalışanın 4-5 tane farklı asistanıyla beraber yapay zeka olarak belki 1000 kişilik bir iş gücü göreceğiz. Yani bunu şu açıdan da düşünüyorum aslında. Hani yöneticilerin aslında insanları yönetmenin ötesinde yapay zekaları da yönetmesi gerekecek. Yani yönetim biliminde de bence çok değişiklik olacak. O yüzden ilginç bir dönemdeyiz yine.
1: Ve şunu da sorayım. Türkiye'nin teknoloji ihracatı, yüksek teknoloji ihracatında savunma sanayi özellikle desteğiyle belli bir seviyeye gelindi. Ancak diğer hizmet ihracatçı birliği içerisinde yer alan işte bu yazılım olsun, diğer esin teknolojiler, donanım olsun bu kısımda tam anlamıyla da potansiyelini gösterebilmiş değil, istenilen yerde değiliz. Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırmada özellikle yazılım donanım noktasında neler yapılmalı?
0: Bizim yetişmiş insanımız var. İş gücü kalitesi manasında bence oldukça iyi bir noktadayız. Her ne kadar bazen yurt dışına kaybetmek, geri çağırmak gibi durumlar gündeme gelse de bence sorun burada değil. Sorun biraz ölçek ekonomisinde. Kurumların, özellikle teknoloji firmalarının ölçeklerinin daha büyük olması lazım. İşte yatırıma erişmek gibi konular olabilir, bu kurumların birleşip hareket ettikleri durumlar olabilir, marka yaratmanın önemi olabilir. Yani örneğin Türkiye'deki bir kurum aslında gidip bir teknoloji firması belki yurt dışındaki bir marka için alt yüklenici olarak iş yapıyor. Yani o kendi markasıyla, kendi ürettiği ürünle hayatına devam edebilse, bunun üzerine koşabilse, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki firmaların önü de çok açık. Ama burada biraz özellikle ekonomik açılardan kısa kalıyoruz.
1: Ekonomik açıdan kısa kalıyoruz ve özellikle teknoloji şirketlerinin ölçeklerini büyütme noktasında finansmana erişim. Bu dönemde kesinlikle bir teknoloji şirketi yöneticisi olarak tablo nedir?
0: Çeşitli devlet destekleri var, ulaşılabilecek imkanlar var, özel programlar var. Bunlar faydalı. Ama bizim bence ülke olarak uluslararası fonlara daha rahat erişmemiz lazım. O ekosistemle daha çok bir arada olmamız gerekiyor. Biraz Türkiye hani her ne kadar bazı kurumlar için yakın gibi gözükse de uzakta kalıyor diye düşünüyorum. Özellikle Avrupa ve Amerika ekosisteminden. Oralarla daha bir arada olunabilecek stratejiler geliştirilmesi lazım. Özellikle STK'lar tarafından.
1: STK'larda daha çok rol daha bu işin içerisinde aktif yer almalıdır diyorsunuz ve Türkiye'nin Avrupa ve Amerika başta olmak üzere daha büyük fonlara erişimini daha rahat kolaylaştıracak ekosistemi de oluşturmalıdır diyorsunuz. Peki Pickup'ın büyüme stratejisiyle ilerleyelim. Londra ve Dubai'de ofisleriniz olduğunu söylediniz. Büyüme stratejiniz nasıl bir yol haritası üzerinde ilerliyor?
0: Yapay zeka bizim için geçtiğimiz sene son derece hızlandırıcı oldu. Az önce sözünü ettiğim dönüşüm projeleri, bunun haricindeki daha derin yapay zeka projeleri bizim geçtiğimiz yıl PNL'lerde en yüksek yeri kaplayan nokta. Bizim, evet Türkiye'de penetrasyon bizim için hala önemli. Türkiye'de daha çok kuruma ulaşmak, pazar lideri olmak yine göstereceğimiz bir çaba. Ama bir yandan bunu yurt dışında yaptığımız zaman biz daha çok tatmin olacak noktadayız. Gelirlerimizin %50'sinden fazlasını yurt dışından getirmek gibi önümüzdeki 3 yılın içerisinde bir hedefimiz var. Burada da adım adım ilerliyoruz bu yönden. Hani bakınca da hani cirosal manada geçtiğimiz yıla göre sanırım bu yılı %250 gibi bir büyümeyle kapatacağız. ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başta yapay zeka ve şirketlerin

0: dijital dönüşümünü ve Pickup'ın önümüzdeki döneme dair büyüme stratejisini bizlerle paylaştığınız için diyorum. Evet, bugün gündem teknolojide ikinci konuğum Pickup CEO'su Ahmet Toprakçı'ydı. Böylelikle bir programı daha buradan ofsalarken gelecek hafta aynı saatte yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam.
7: Paketiniz var.
8: Ha, nereden?
7: Gelecekten.
8: İçinde ne var?
7: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüme bir bakalım, piyasa dinamikleri nasıl şekilleniyor? Üzerine konuşacağız elbet. Borsa İstanbul 14.195 puanda. 14.000 civarında devam eden bir piyasa dinamiği var. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılıkta geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii bankacılık tarafında BOFA'dan gelen değerlendirmenin de etkisi olduğunu söylemek mümkün. Yüksek faiz koşullarının yarattığı bir görünüm, bir değerlendirme. Orada %1'in üzerinde %1,54'lük aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Yine sınai taraf baktığımızda orası pozitif %2'ye yakın primli seyrediyor. Endeks kırılımlarını arkadaşlar getirirse ekrana, geri kalanlara da şöyle hızlıca bir bakabiliriz. Turizm, ulaştırma, hizmetler diye. Birazdan getirirler. Ben o arada dolar TL'yi söyleyeyim. 47'nin üzerinde. Euro TL 55'e gelmiş. Evet, sınai tarafı aktardım. Mali taraf %0,75 kadar aşağıda. Devam edecek olursak turizm, hizmetler, ulaştırma diye. Orada görünüm bize ne arz ediyor söyleyelim. Turizm tarafı %0,77. Hizmetler %1,88 primli. En pozitif ayrışan o taraf bu sayfada. Ulaştırmada da %1,65'lik yukarı yönlü bir seyir var. Yani baktığımızda aslında alt kırılımlara 14.000'in üzerinde pozitif bir görünüm var. Bankacılığın negatif ayrıştığı bir gün. Paralara az önce baktık. 54'ün üzerinde Euro TL, 47'nin üzerinde Dolar TL. Euro Dolar çaprazı 1.1463'te, Dolar Endeksi 100,53'te seyrederken. Bakalım Avrupa tarafında görünüm bize ne söylüyor hisse tarafında. Burada da kırmızıya dönen bir sayfa olduğunu görüyoruz. Londra borsası %0,31, Kakaran endeksi %0,68 geri çekilmiş. DAX endeksi %0,65'lik aşağı yönlü hareketle devam ediyor. Milano borsasındaysa %0,51'lik aşağı yönlü görünüm var. Amerikan vadelerine bakacak olursak Dow Jones vadeliler %0,25 kadar yukarı yönlü. Nasdaq %0,52 aşağı yönlü. S&P'de de %0,12'lik negatif görünüm var. Bakalım bir getiri eğrisindeki görünümü de alalım. 4.57 yine yüksek. 5 yıllıklar 4.28, 2 yıllıklar 4.15 seviyesinde. Petrolün tabii 85 dolarlara doğru geldiği, biraz 85'in altına sarktığı bir görünüm var Brent petrolde. 84 dolar 76 sent Amerikan tipinde, 79 dolar 66 sent seviyesi var. Tabii savaş ekseninde müzakereye de devam, çatışmaya da devam görünümünün yol açtığı bir tablo bu. Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı Kurumu Başkanı, stokların sıkıntılı bir seviyede olduğunu, yani bu biraz daha birkaç hafta daha devam ederse ciddi sorun olabileceğine işaret ediyor. Burada yani yeniden Hürmüz'deki sıkıntı, oradaki geçişler meselesi, küresel ekonominin ne diyelim işte sıkıntıların bir numaralı sıkıntısı olmaya devam ediyor. Spot altının ons fiyatı 4032 dolar 90 sentte. Gümüşte 56 dolar 75 sent fiyatlaması var. Bitcoin 64.200'den işlemlerin geçtiği bir günde diyelim ve hemen bağlantımıza geçelim. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz yayına katılacak. Mehmet Bey merhaba.
2: Merhaba Zeynep.
1: Şimdi ben rakamlarla görünümü şöyle biraz özetlemeye çalıştım. Baktığımızda yeniden yukarı giden bir petrol dinamiği, işte faizlerin yüksek seyretme eğilimi, borçlanma maliyetlerinin de yüksek kalması. Dolayısıyla bir yandan yapay zeka odağının değişmemesi küreselde ve buradaki çok yüksek montanlı yatırımlar ve değerlemeler biraz piyasa likiditesine nasıl etki edecek soruları. Bir yandan içeriye geldiğimizde Borsa İstanbul tarafında böyle 14.000 civarında seyreden bir testere piyasası içindeyiz yorumlarını da beraberinde getiren bir görünüm var. Bu ortamda Borsa İstanbul nereye gidebilir?
2: Ya Borsa İstanbul'a başlıyorsak şunu söyleyeyim. Şimdi bir İkinci çeyrek karlarını bekliyoruz. İşte haftaya başlayacak. Zor bir çeyrek geçti. Herhalde uzun zamandır yaşanan en zor çeyrek olacak. Çünkü neden? enflasyonu düşürmek için sadece kur rejimi yeterli olmadı. Onun yanında bir de talebin baskılanması gerekti ve ilk defa yılın bu ikinci çeyreğinde kredi kartı harcamalarında reel bir küçülme gördü Türkiye. Bu son yıllarda gördüğümüz bir şey değildi. Yani harcama tarafı ciddi şekilde baskılanmış oldu. Bunun da şirket karlarına olumsuz yansıması kaçınılmaz. Nitekim bankalarla ilgili bugün önemli bir negatif rapor geldi ki bahsettiniz.
1: BofA raporu.
2: Bank of America'nın, evet, Türkiye'yi yakın takip eden bir yabancı kurum ve bankalarda da pozitif bir bakış açısı olan bir kurumdu. Söylediği şey şu, ben havlu atmak diyorum. Yani Türkiye'de bankaların, aslında ekonominin geneli bu, bankaların dipten dönme sabrı kalmadığını söylüyor. Yani artık bunu bekleye bir türlü olmadı. Ben bunu bir portföy yöneticisi olarak defalarca yaşadım. Yani banka ağırlığımızı portföyde yükseltip sonra her seferinde ters teptiğini gördük. Çünkü Türkiye'de faiz düşüşü gecikiyor ve enflasyonu düşürmek için uygulanan politikalar halkı zor duruma zorluyor. Çünkü sonuçta faizler yüksek, kredi yok. Bankaları da zor duruma düşürüyor. Bankalar da işini yapamıyorlar. Yani en basit örneği vermek gerekirse, bugün konut almak için bankaya gittiğinizde konut kredisi olmadığını göreceksiniz. Yani sözde var ama gerçekte olmadığını görürsünüz. Çünkü konut fiyatları çok arttığı için enflasyonla birlikte, hatta enflasyonun da ötesinde talebi baskılamak için böyle bir ekonomi politikası uygulanıyor uzunca bir süredir. Bundan dolayı da bankalar normal kredi verme işini hakkıyla yapamıyorlar. Dolayısıyla karları da büyümüyor. Öz kaynak karlılıkları da enflasyonun altında zaten. Çünkü enflasyon hala %32 mertebesinde ama işte bankalar için tahmin edilen öz kaynak karlılıkları işte %20 ile en kabadayısı %25-30 gibi. Ama böyle %32'nin çok üstünde bir şey görmüyoruz. Banka karlılığı. Ya bunu şeyle kıyaslayacağım. Birkaç ay önce Yunanistan'da bir konferansa gitmiştim. Orada Yunan bankalarının karlılıkları karşısında hayretler içinde kaldım. Yani öz kaynak karlılıkları ülkedeki enflasyon seviyesinin 2 katı, neredeyse 3 katı gibi çok ciddi bir karlılık yakalamış Yunan bankaları. Bundan dolayı da hisse fiyatları çok yüksek seviyelere gelmiş. Ya bugün bizim bankalara baktığımız zaman koca koca bankalar gerçekten çok komik fiyatlar görüyoruz. Yani en pahalısı, en değerlisi Garanti Bankası $12 milyar. Diğer bankalar, Yapı Kredi, Akbank gibi bence oldukça başarılı, iyi bankalar, İş Bankası, bunlar $6-7 milyar mertebesinde. Bugün Yunanistan'ın en basit bankası bile $20-30 milyar piyasa değerinde işlem görürken, ülkede varlıkların, borsadaki varlıkların trade ettiği seviye gerçekten çok zor bir ekonomik tabloya işaret ediyor.
1: Peki Mehmet Gerz, o zaman yine bankacılık özelinden bir soruyla devam edeyim. Burada şimdi momentum trade dışında odaklanacak bir şey kalmadı mı?
2: Yo, borsada bence şöyle bir hikaye var. Öncelikle bu MSCI ve sonra Dow Jones, S&P'nin uyarıları var. Orada piyasanın mikro altyapısını ilgilendiren ama oldukça önemli bir konu. Hani burada detayına girmeye gerek yok ama o konuda adımlar atılması bence başlı başına bir hikayedir. Yani Türkiye piyasası, borsası uzun son birkaç senedir yanlış yönde gidiyordu ve ciddi yanlış yönde gidiyordu. Hala büyük hatalar var ama bunların düzeltilmesi yönünde kamu otoritesinin en üst seviyede farkındalığı olması borsanın sağlıklı işlemesi açısından iyi bir başlangıç olur. Yani bu konuda ben

0: geç kalındığını düşünmüyorum.
1: Bankacılık özelinde merak ediyorum. Yani şimdi BOFA raporunu gördük. Az önce belki duymadınız sorunun başını. Yani yüksek faiz ortamı var. Devam da edecekse sıkılık, yani savaş işte ihtimalleri devam, daha doğrusu savaş belirsizliği devam ediyor. O zaman bankacılıkta hikaye, az önce öz kaynak karlılığı hikayesinden bahsettiniz. Bu senenin başında bizde de beklenti üzerine çıkması şeklindeydi. Ötelendi. Ne kadar ötelendiğini göreceğiz. Dolayısıyla hani buradaki hikaye, yani momentum trade dışında ne hikaye kaldı bankacılık tarafında, onu merak ettim.
0: Şimdi bu enflasyon tarafında en kötü senaryoyu bence piyasa fiyatlıyor. Aksine beklenenden daha fazla bir enflasyon düşüşü olabilir. Yani Merkez Bankası yayınlarını dikkatle takip edenler göreceklerdir. Orada belli enflasyon kalemlerinde kira olsun, eğitim olsun, yaş meyve sebze olsun, uzun zamandır süre gelen katılıklar artık kırılıyor. Çünkü neden? Halkın da bir yerde satın alma gücü kalmıyor. Yani bir mal satılamadığı zaman fiyatı da eskisi oranında artmaz. Bu realite artık bence ikinci çeyrek itibariyle kendini gösterdi. Bu üçüncü çeyrek itibariyle Temmuz, Ağustos, Eylül ben enflasyonun pozitif sürprizler yapma ihtimalini görüyorum. Ondan sonra yılın son çeyreğinde de bu sefer Merkez Bankası tabii hemen bol keseden faiz indirmesini kimse beklemiyor. Çünkü enflasyon o kadar büyük bir problem oldu ki ve o kadar uzun sürdü ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani faiz indirimleri kademeli olacaktır. Örneğin işte gelecek haftaki faiz indirimi beklenmiyor ama şey anlamında %37 olan politika faizi aynı kalır ama efektif faiz belki 40'tan 37'ye doğru, yani tekrar haftalık repo ihalelerini açmak şekliyle ortalama faizi aşağıya çekmeye başlayabilir. Ama bunun içinde bence şu an içinde bulunduğumuz Temmuz enflasyonunu bir görüp 3 Ağustos'ta ondan sonra adım atabilir. Ama ondan sonraki Merkez Para Piyasası Kurulu toplantılarında ben 100'er bas puanlık faiz indirimleri ihtimal dahilinde diye düşünüyorum. Yani orada 1 ve 2 faiz indiriminin görünce piyasa, yerli ve yabancı, tekrar banka hisselerine talep gösterecektir. Yani şu, tabii ki bu BOFA bankacılık raporu biraz şey bir rapor, hani sabrımız kalmadı artık gibi ifadeler var. Genelde piyasa psikolojisi söyledir. Ucuz bir varlığı sabrımız kalmadı diye satarsanız en ucuzdan satmış olursunuz. Ondan sonra fiyat hareketi daha çok pozitif sürprizlere gebedir. Ben bankacılıkta da böyle bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Yani şu içinde bulunduğumuz çeyrek dipten dönüş ihtimali olabilir. Yani biz mesela kendi fonlarımızdan örnek vereyim. Biz de şu anda bankacılıkta oldukça endeks ağırlığının altındayız. Ama bunları önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın atacağı adımlara bakarak kademeli bir şekilde bu ağırlığı arttırma eğiliminde olacağız.
1: Peki biraz portföy dengesi üzerinden gidelim o zaman. Nasıl çeşitlendirmek gerekiyor bu ortamda? Yani küresel koşullar bir yandan, jeopolitik iklimdeki netlik olmaması, petrol tarafındaki uyarılar, enflasyonist baskıların sürmesi, içeride hisse tarafına baktığımızda onun da aslında belli başlı endekste belli başlı hisseler üzerinden gitmesi. Dolayısıyla yani o agresif hareketlerin herhalde zorlaştırıyordur biraz endeks benchmark alan fon yöneticileri içinde durumu diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu iklimde nasıl bir portföy çeşitlendirmesi?
0: Ya şimdi endekse çok bakmıyoruz artık. Çünkü endeks sağlıklı bir yapı olmaktan çıktı bir süredir. Belki önümüzdeki çeyrekler bazında, çünkü çeyrekler bazında Türkiye'de endeks değişiyor. Maalesef bu çeyreğe başlarken 1 Temmuz'da eskinin hataları devam etti. Ya o anlamda bir düzelme yapılmadı. Bence işte 1 Ekim'deki endeks değişimlerinin ben olumlu bir işaret vermesini bekliyorum. O zaman tekrar endeksi piyasa oyuncuları veya fon yöneticileri eskisi gibi daha fazla dikkate almaya başlarlar. Ama bunun dışında hayat devam ediyor. Yani illa o endekse bakmak endekse bakmışsınız veya bakmamışsınız belli bir hisse alokasyonu mutlaka olması gerekir. Çünkü sonuçta Türkiye'nin borsası da hani son birkaç yılın ciddi hatalarına rağmen önemli bir yerdir. Yani Türkiye ekonomisinin en dinamik olması gereken yer burasıdır. Yani Türkiye ekonomisinin bir göz bebeğidir Borsa İstanbul. Buna bu şekilde dikkat ve ehemmiyet göstermek gerekir. Ben o noktaya doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Başka aksi düşünülemez. Biz borsaya alokasyon vermekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Yani bütün hataları görüp bunu zaman zaman dile getirsek de örneğin bizim temkinli bir portföyde ki genelde kurumsal yatırımcılara önerdiğimiz %65 sabit getirili TL sabit getiri önerirken %15 Türk hissesini de önermeye devam ediyoruz. Bu portföyün TL kısmı. %65 sabit getirili derken daha çok para piyasası fonları, mevduat olabilir veya bazı özel sektör borçlanma fonları olabilir. 65 artı 15, 80 yani %80 nispetinde bir TL ağırlık öneriyoruz. Kalan %20'yi de %10 altın, %10 yabancı menkul şeklinde bir alokasyonumuz var. Bu yerli kurumlara ve temkinli portföylere yönelik, TL bazlı yönetilen kurumlara yönelik bir portföy. Daha çok bireylerde biraz daha farklı bir dağılım öneriyoruz Zeynep. Orada orta risk seviyesi dediğimiz, orada da şöyle, yaklaşık %50'si TL sabit getirili, yine ağırlık TL sabit getirili de. %25 Türk hisse senedi. Orada biraz daha ağırlığımız fazla. Kalan kısmı da kıymetli maden ve yabancı hisse senedi arasında eşit bölüyoruz. Yani özetle bizim önerdiğimiz portföylerin temel çatısı TL ki orada da büyük oranda sabit getirili, daha az oranda hisse senedi var. Onun yanında altın ve yabancı menkul ki yabancı menkulden kasıt daha çok Amerikan teknoloji hisse senetleri içeren fonlardır. Böyle bir dengeli bir dağılım öneriyoruz. Ama önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararlarını takip ederek TL sabit getiriliden diğer kısımlara özellikle Türk hisse senedine kaydırma yapabiliriz. Ha, döviz tarafını da yakından takip ediyoruz tabii. Şu anda bir döviz riski görmediğimiz için TL ağırlığımız %70 bazen %80'lerde döviz içeren varlık ağırlığımız oldukça düşük %20 veya 30. Neden dersek biz bu kur rejimine devam edeceğini öngörüyoruz. Neden? Yani bunu çok sevdiğimiz bir kur rejimi olduğundan değil. Yani Türkiye'yi gerçekten dolar bazında çok pahalı yapan bir kur rejimi. Ama bu bir mecburiyet. Yani geçmişin enflasyon hataları o kadar büyük ki bunların üstesinden gelmek için bakın bu politika 3. yılını doldurdu. Bir veya iki yılda yeterli olmadı, 3. yılına giriyor. Evet. Dolayısıyla bu kur rejimi bir en az 6 ay, 1 sene daha devam etmesi kaçınılmaz diye görüyoruz.
1: Mehmet Kars, çok teşekkürler katıldığınız, sorularınızı yanıtladığınız için. Araştırma masasına gidelim kalan son 3 dakikada.

0: Elif Canseven karşımda. Elif, hoş geldin. Hızlıca küresel piyasalara ilişkin notlarını alalım. Biz içeriği konuştuk.
1: Zeynep, aslında baktığımızda haftanın 4. işlem günündeyiz ve şimdiye kadar haftanın geri kalan 3 gününde, keza dün tatildik ama ilk 2 günde de öne çıkan başlıklarda gelen makro veriler ve jeopolitik taraftaki karşılıklı söylemlerin bir miktar daha hisse senedi piyasasına yansımaları oldu. Bugün geldiğimiz noktada hem ABD tarafından dün gelen üfe verisini hem de aslında küresel piyasalarda bir miktar daha jeopolitik risklerin hala devam ettiği bir küresel piyasalar takip ediyoruz. Şu an bugün itibariyle risk primlerinin birazcık daha yüksek olduğunu ve piyasaların satıcılı seyrinin devam ettiğini, sabah Asya piyasalarında takip ettiğimiz satıcılı seyrin şu an küresel piyasalara da yansıdığını söyleyebiliriz. Keza Stok 600 endeksine baktığımızda Avrupa tarafında %0.5 aşağıda. Amerika tarafına baktığımızda Wall Street endekslerinden özellikle Nasdaq %0.5'lik aşağı yönlü hareketlerini koruyor. Burada öne çıkan bir nokta var. Çip hisselerinde, premarket verilerinde çip hisselerinde satıcılı seyir devam ederken teknoloji hisselerinde alıcılı seyrin sürdüğünü görüyoruz. Burada aslında son dönemde yapay zekanın gelişmesi Philadelphia Yarı İletken Endeksi üzerinden çok fazla değerlenir oldu ki Haziran ayına kadar baktığımızda %80'in üzerinde bir primlenme görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada Goldman Sachs'ın yüksek betalı hisseler için yaptığı analize göre aslında bir miktar daha tarihi seviyelerde çıkışlar görüyoruz ki bu grafikte bize 2008 krizinden bu yana en yüksek çıkışların volatilitenin Goldman Sachs ABD yüksek beta momentum endeksin aylık getirilerine baktığında tarihi seviyelerde aylık çıkışa doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Burada aslında bir miktar daha bu sabah gelen TSMC bilançosundan sonra ki bu beklentilerin oldukça üzerinden geldi. Sadece gelir kısmında %36'ya varan yükselişler gördük. Şirket sermaye harcamaları için 56 milyar dolarlık bir bütçe ayıracağını açıkladı. Buna rağmen piyasaların bunu fiyatlamadığını ve hala teknoloji çip hisselerinde yüksek çıkışların devam ettiği bir şu an seans geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu durum aslında bize piyasaların aslında iyi gelen bilançoların şu an için yeterli olmadığını, yüksek çarpanların ki biz burada da özellikle S&P 500 üzerinde değerlemelerin çarpanlarının yüksek seviyeleri, tarihi seviyelere ulaştığından sıkça söz ediyoruz. Piyasanın tarihi seviyelere ulaşmış çarpanlara bir miktar daha sorgulamaya gittiğini ve yüksek betalı hisselerden çıkışlarının bir miktar daha hızlandığını görüyoruz. Politik risklerin ve yapay zeka alanında yapılacak yatırımların ne şekilde dönüşü olacak, bir miktar daha piyasa onları sorguluyor. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Elif, çok çok teşekkürler.

0: bitirelim burada seans ortasını. Birazdan piyasa hattında görüşürüz.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
5: Abi, yaşasın aslında.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftayı tamamlamaya doğru hazırlanıyoruz. Gündeme baktığımızda savaş gündemini geride bırakamadığımız bir hafta daha. Yani Amerika-İran arasında hem müzakere hem de çatışma aynı anda var olmaya devam ediyor. Dolayısıyla buradan doğan belirsizlik piyasaların bu süreç biraz daha uzarsa dirençliliğinin nasıl seyredeceği konusu ana tema olmaya devam ediyor. Bir bakalım rakamlarla görünüm an itibariyle saat 2 itibariyle ne söylüyor? Yarım saat öncesine göre neler değişmiş? Borsa İstanbul 14.228 puanda %1'in üzerinde primli. Borsa İstanbul'un 14.000 civarındaki yolculuğu devam ediyor demek mümkün. Sektörel kırılımlara baktığımızda bugün bankacılığın negatif ayrıştığı ona mali tarafta eklenmiş. Bankacılık endeksi %1,32 aşağı yönlü. Özellikle bu BOFA'nın raporu sonrası gelen bir fiyatlama. Sınai tarafta %2'nin üzerinde prim var. Dediğim gibi mal tarafta da %0,65'lik aşağı yönlü bir hareketi görüyoruz bugün itibariyle. Hizmetler tarafı %2'nin üzerinde primli. Turizm tarafı %1,12 primli. Ulaştırma tarafında %1,78'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Paralara bir bakalım. 47'ye geldi dolar TL, 53.98'de euro TL, 1.1460'da euro dolar çaprazı, 100'ün üzerinde seyreden bir dolar endeksi karşımızda durmaya devam ediyor. Avrupa borsaları kırmızıydı. Hala kırmızı görünümde. En negatif ayrışansa Paris Kakaran endeksi, biliyorsunuz bu taraftaki siyasi çalkantılar devam ediyor. Tam bir yerine oturmuş bir görünüm arz etmiyor Fransız siyaseti. Şimdi Le Pen'in seçimlerde aday olma ihtimali, aday olacağı olabileceğinin anlaşılması ve de güçlü görünümünün de yarattığı etkiler, piyasa yaratabileceği etkiler piyasa tarafından fiyatlanmaya çalışılıyor. Londra borsası %0,23 aşağı yönlü. DAX endeksi %0,72 aşağı yönlü. İtalya Milano borsası ise %0,48'lik bir gerilemeyle günü devam ettiriyor. Az önce bahsettiğim Fransa siyasetindeki gelişmeler tabii euro tarafında da belirgin etki yapan bir unsur, baskı yaratan bir unsur. Şimdi gelsin bir Amerikan vadelilerini görelim bir kez daha. Burada %0,21 Dow Jones vadeliler yukarı yönlü. Nasdaq'ta ise %0,7'ye gelen geri çekilme var. S&P 500'de geri çekilmenin seviyesi %0,2 kadar. Getiri eğrisi yüksek seyretmeye devam eden uzun bacak %4,57 seviyesinde 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllık 4,28'de, 2 yıllıklar 4,15'te. Bakalım bir en son Brent petrol tam nereye geldi? 84.80'de, 84 dolar 80 sentte, 79 dolar 56 sentte de Amerikan tipi seyrediyor. 72'lere 70'lere doğru hamle yapmıştı geçen hafta. Yeniden az önce bahsettiğim jeopolitik taraftaki yükselen tansiyonla tarafları, yani Amerika'nın en son saldırılarını takip ettik İran hedeflerine karşı. İran'da karşılık vermekten geri durmayacağını bir kere daha ilan etti zaten. Dolayısıyla burada müzakere masası ortada durmaya devam etse de çatışma riski de devam, yani hala bertaraf olmuş, geride bırakılmış değil. Ürettiği sonuçlar da ortada. 4.029 dolar 80 sentte altın, spot altının ons fiyatı. Gümüş 56 dolar 48 sentte, 64.141 dolardan geçiyor işlemler Bitcoin tarafında diyelim. Böylece rakamlarla görünümü verdik. Bir bağlantı yapacağız. İntegral Yatırım'a gideceğiz. İntegral Yatırım araştırma analisti Yusuf Bedir yayına katılacak. Yusuf hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Ben bir iki gün gittim geldim, dün de 15 Temmuz'du, ara verdik ama bakıyorum pek de değişen bir gündem yok. Gerçi petrol yine 85'e doğru gitmiş, ben 72'lerde bırakmıştım. Borsa 14.000 civarında devam.
1: Evet, aslında öyle. Yani sizin olmadığınız günleri de katacak olursak bir tek Amerika'da enflasyon verisini yakından takip ettik. Aslında oldukça olumlu veriler aldık ancak geldiğimiz noktada hani durum biraz daha kötüye gidiyor gibi. Yani bunun hani sebebini anlamak için bilge bir insan olmaya gerek yok. Artan enerji maliyetleri ve borçun açıklamalarının ardından yani bu pozitif etki çok da kalıcılık sağlamadı diyelim. Amerikan endekslerine baktığımız zaman özellikle yapay zeka tarafındaki geri çekilme devam ediyor. Orada gelir beklentilerine yönelik endişelerin aslında biraz daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çip tarafında. Yani ciddi satış dalgaları yaşanıyor zaman zaman. Yani burada tabii ki artık bilanço dönemiyle birlikte çözülecek durumlar var. Yani yatırım harcamaları da önemli. Geleceğe yönelik revizyonlar da önemli. Ancak burada yatırımcıların ana odak noktası karlılığın ne kadar hızlı bir şekilde arttığı olacaktır. Çünkü görünen o ki bazı fiyatlamalar gerçekten önceden yapılmış gibi. Borsa İstanbul tarafına dönecek olursak bize de 14.000 üzerinde bir tutunduğumuzu görüyoruz. Bugün biraz daha güçlü bir görünüm var. Ancak bankacılık tarafında BofA'nın raporunun ardından bir geri çekilme yaşandı. Zaten çok iyi bir çeyrek geçirilmediğini de biliyorduk bankacılık tarafında. Özellikle net faiz marjı tarafında bir daralma olması muhtemel ve OCI tarafında da ciddi bir toparlanma olacağını düşünmüyoruz. O yüzden hani bu satış baskısı da normal olarak algılanabilir. Tabi buradaki ana odak noktası yine Brent petrol fiyatlarındaki seyir ve enflasyon verileri olacaktır diyelim. Ayrıca baktığımız zaman sanayi endeksinde de önemli hareketler var bugün. Özellikle Tüpraş, Ereğli gibi hisselerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve aslında görünen o ki bilanço döneminde sektörel ayrışmalara şahit olacağız Zeynep.
0: Yusuf Bedir, teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma uzmanıyla konuştuk. Yusuf'un notlarının ardından bir ara verelim. Aranın ardından da piyasa hattına devam edeceğiz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.

0: Piyasa hattına devam ediyoruz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş yayına katılacak bu noktada. Merhaba Cemal Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
0: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi tabii Amerika-İran hattında yeniden yani müzakere devam ediyor ama hani çarpışma da devam ediyor. Dolayısıyla böyle o iki ileri bir geri süreç, bir yere bağlanmayan süreç içinde de piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Ne kadar bulabilirse yeniden petrolün 85 dolara geldiği, ciddi uyarıların da yapıldığı bir süreçteyiz. Mesela Fatih Birol birkaç hafta daha devam ederse stoklar yetmeyecek diyor. Dolayısıyla IMF'nin de benzer bir açıklaması vardı. Tölere edecek kadar süreci stok yok diye, sonuna ulaşıyoruz diye. Dolayısıyla yani 65 dolardan buraya gelen bir petrol, azalan stoklar, bozulan hesaplar. Piyasa bu şartlarda ne kadar dirençli kalabilir, ne diyorsunuz?
1: Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var Zeynep Hanım. Şubat ayının sonundan itibaren biz yeni bir hesaba girmiştik. Bu hesapta acaba petrol nerede durur? 185 mi olur, 100 mü olur, 120 mi olur, hatta 200'e kadar speküle edebiliyordu global piyasalarda dahi, işte İran tarafındaki gelişmelere göre ya da dalgalanmalara göre. Ve biz şu süreci bekledik, işte bir anlaşma süreci olması. Bu anlaşma süreciyle birlikte aslında tansiyon düşmüştü. Yeniden 70'leri konuşmaya başlamıştık. 70-75. Biz de şu an, bu arada şu anda strateji raporlarımızı netleştirme aşamasındayız. Yani bizim için bile çok hızlı değişiklikler oluyor. Ve biz tam şu anda aslında artık petrol fiyatları aşağı doğru inecek. Ki beklediğimizden hızlı bir düşüş oldu. Olmuştu 70'lere kadar. İşte 70-75-70-80 aralığında gider. Buna göre de senaryolarımızı oturtmaktayız. Hala da bu arada üzerinde çalışıyoruz. Şu geldiğimiz noktada yine bugünle yarın arasında farklar oluşabilecek ama ne işizdik ki, dengesizliği de bir denge bulunma aşamasındayız şu anda. Yani dengesizliğin bir dengesi. Bu tabii, şu hesabı biz yapıyoruz. Kalem oynatmak zorlaşıyor ama 85 dolar yine tolere edilebilir. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi stokların bitmesi, işte tamamen nefes alınmaması durumunda başka duruma doğru gidiyoruz. O nedenle şunu söyleyebilirim, bir araftayız. Biz şu andaki ana senaryomuzu oturtmaya çalışırken tabii ki diyoruz ki yine 70-85 dolar aralığında bir Brent'e oturur. O bölgesel sıkıntılar olsa dahi bir şekilde akış devam eder senaryosuna göre hareket ediyoruz ya da beklenti oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer türlü zaten eğer biz kötü senaryo ne dersek, o bölgedeki tansiyonun artması, bizim dahi Türkiye gibi ülkelerin dahi olayın içerisine girmesi, yani ciddi bir şekilde bütün dünyadaki büyük bir karışıklık. Bu tabii ki şu anda fiyatlanmıyor. Buradaki güç dengelerini düşündüğümüzde de ve İran'ın içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde aslında bu en kötü senaryoya gitmekte biraz daha düşük olasılık gibi görünüyor. O nedenle biz bu iki arada devam etmeye çalışıyoruz. Ama şu an için şu an itibariyle baktığımızda diyoruz ki bir şekilde bu durum hallolacak. Bir gün çünkü anlaşma olabilir sinyal oluyor. Diğer gün acaba olmayacak mı gibi işler kontrol altında ama sinyali veriliyor. O yüzden biz burada ana senaryomuzu, dediğim gibi, yılın ikinci yarısında petrol fiyatları düşecek. Ve şu içinde bulunduğumuz süreç, ki anlaşma gider gibiydik, sonra bozuldu. Yeniden anlaşma dengesi olacak üzerine, ama hiçbir zaman da o anlaşmadan emin olmayacağız gibi bir denge üzerine şu anda hareket ediliyor. Hepimiz için tabii ki zor dönemler. Ha, bu durum devam ederse ya da biz eğer Şubat'la Haziran arasındaki yaşadığımız dengesizliği yaşamaya devam edersek, o zaman bizim gibi tabii ki cari açığı olan ülkeleri, dış ticaret açığı olan ülkeleri ve enerji kaynaklı dış ticareti olan açığı olan ülkeleri işini zorlaştıracak. Keza faiz kararları ötelenmiş olacak. Yani bizim için kötü senaryo çizdiğimiz zaman ne yazık ki bizim kısa zamanda beklediğimiz iyileşmeleri ötelemiş olacağız. Yani eğer biz yılın başında bakarsak çok daha iyi bir faiz indirme süreci beklerken Hatta yakın bir zamana kadar bu Temmuz'daki kararda da acaba örtülü bir şekilde %40 olan faizlerin, politika faizin 37'ye inme olasılığı, yani daha doğrusu gün haftalık repoya geçmesiyle birlikte normalize olacağı sinyali beklenirken, şimdi acaba hiçbir hareket yapmayacak mı beklentisi içerisinde?

0: olacak ki şu anda birçok sektörde onu görüyoruz. Yani faiz giderleri o kadar arttı ki siz bazen malınızı stokta tutmak yerine daha düşük fiyata satarak aslında belki kendinizi korumaya ya da kurtarmaya çalışır moddasınız. Yani uzun lafın kısası birkaç hafta önce oldukça olumluya dönmüştük. Dönebilir. Bundan sonra artık önümüze bakacağız şeklindeydi. Türkiye iyi konumlandı şeklindeydi. Ama şu an için baktığımızda tabii ki herkes olduğu gibi temkinli bakıyoruz. Ama yine tabii ki o Şubat, Mart, Nisan'daki kadar rahatsız edici bir ruh hali yok piyasalarda. Bunu yine dönüp dolaşıp biz bu İran'daki gelişmelere göre hareket edeceğiz. Burada da dozajını anlamaya çalışacağız. Eğer 90-100 dolar da ve kesinti riski artarsa biraz daha canımız sıkılacak. 70-80 aralığında giderse o zaman biz daha kendi içimize doğru döneceğiz. Ve yeniden belki faiz indirimleri düşüneceğiz. Yani bütün bunların kafada dolandığı enteresan günlerden geçiyoruz diyebilirim.
1: Şimdi Cemal Demirtaş, az önce siz de bankacılık vurgusuna ayrı bir cümle ayırdınız, bir paragraf ayırdınız. Oradan biraz devam edelim. Çünkü BOFA'nın da aslında enflasyondaki katılık, faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle diye belirttiği gerekçelerle Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmesinde bir revizyonu takip ettik. Özel Türk bankaları için tavsiyesini A'dan nötre dönüştürdü. Başka notlar da var raporun içinde. Biraz ne diyelim, hani sert diye tanımlayabileceğimiz notlar da var. Ne diyorsunuz? Yani bankacılık tarafında bundan sonra yani momentuma bağlı hareketleri mi göreceğiz, yoksa hala hani enflasyona bağlı olarak ivmesini yakalayacağını düşünüyor musunuz?
0: Tabii yine şimdi faizi biz en son da yani şu an itibariyle aslında 35'e doğru inmesi yönünde bir beklentimiz var yıl sonuna kadar. Daha önce yıl başındayken %30'lara inecek beklentisi vardı. Şu günlerde acaba işte Hürmüz'deki tansiyon devam eder de %37 olan faiz burada kalır ama yine işte örtülü şekilde %40 devam eder mi endişesi var ki önümüzdeki hafta değil ama 28 haftasında banka karlarını göreceğiz ve orada da muhtemelen yapılan açıklamalarda bu faiz kararlarına göre acaba yılın tamamında sermaye karlılığı rasyonlarını tutturabilecekler mi? Bunlara ilişkin de bir en azından endikasyon alabileceğiz. Ama şu an için bakarsak ikinci çeyrek ne yazık ki ilk çeyrekten zayıf geçti. Karlılık açısından da en azından bizim gördüğümüz bankalar açısından söylüyorum. Üçüncü çeyrek için biz şuna bakıyor olacağız. Faiz indirimleri devam ederse bankalar biraz daha rahatlayacak. Ama faize indirime devam etmezse ve yukarı seviyede kalırsa o zaman üçüncü çeyreğe de şey yapacağız, kaybetmiş olacağız. Belki dördüncü çeyreğe ve bu süre uzadıkça da bir şekilde daha çok sorunu olan şirketlerin sorunları daha çok ortaya çıkacak. Yani bu faizlerin böyle durması, 6 ayda durması sorunlu kredileri sayısını da sistem açısından da artıracak ki büyük şirketlerde dahi gördük bunları yakın zamanda. Yani burada tabii ki temkinli olunabilir bankalar açısından ki o belirttiğiniz raporda da bunun riskleri biraz daha ağırlıklı olarak göz önüne alıyor diye anlıyorum. Biz şu an için böyle eğer bizim ana senaryomuza dönüş varsa ki petrol istikrarlı kazanılacaksa bankalar için tabii ki iyi beklentiler ötelenmiş oluyor bir miktar. Ama bu tamamen işte bankalarla birlikte yani makro ekonomi programa ilişkin endişelerimizin de bozulması lazım. O kadar olumsuz olmamız için. Şu anda o noktada değiliz ama tabii ki risklerin arttığını hatta üçüncü çeyrek öngörülebilirliğinin de azaldığını biz de söyleyebiliriz ama belirttiğiniz kadar negatif tarafta değiliz şu aşamada.
1: Şimdi tabii baktığımızda Borsa İstanbul'a hisse bazlı ayrışmaların bir süredir yine ön planda olduğu bir görünüm var. Yani o endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan belli başlı hisse senetlerin hareketleri, yani agresif hareketler olduğunda özellikle çok belirleyici oluyor yukarı ya da aşağı yönlü. Diğerlerinin çok buna eşlik ettiğini görmüyoruz. Senenin başında da konuştuk.

0: konuşuyorduk. Bir topyekün yukarı yönlü hareket Borsa İstanbul için söz konusu olabilir mi diye pek resim şekillenmiyor. Dolayısıyla şimdi bununla beraber tabii hani mesela fonlar, işte portföy yönetim şirketlerinin endeksi benchmark alması noktasında da hani bunun gerisinde kalma gibi bir sonucu da görüyoruz. Bir yandan tabii burada bireysel yatırımcı, kurumsal yatırımcı dengesinin de yani bireysel yatay kalırken kurumsal tarafın artması da bu hisselerde bir yığılmaya sebep oluyor mu? Ne diyorsunuz?
1: Tabii Zeynep Hanım, özellikle endeks bir süredir anlamını yitirmişti ne yazık ki. İMKB 30, İMKB hatta 100 endeksle piyasanın yönünü tespit etmek zorlaşmıştı. Bunda da özellikle tabii belirli hisselerdeki oluşan köpük endeksi olduğundan daha iyi gösteriyordu. Yani bizim en azından gördüğümüz kadarıyla ve hatta son dönemde fark çok önemli ölçüde alçılmıştı. Yani İMKB 30'da 29 hisseyle bir endeks oluşturduğunuzda 30 hisseyle oluşturduğunuz arasında çok büyük bir uçurum oluşmuştu ki bu özellikle de Nisan ayındaki hareket, Nisan ayından beri devam eden hareketler içerisinde. Şimdi bir normalleşme sürecindeyiz. Endeksi, o köpük oluşan hisseler endeksi aşağı çekiyor gibi görülse de öte yandan da daha temeli, bizim takip edebildiğimiz sağlam şirketlerde de bir hareketlenme var. Bunların bazısına anlam verebiliyoruz, bazılarına anlam veremiyor olabiliriz. Ama şu anda bir aslında bu zaman zaman endekslerimizin eleştirildiğini de biliyoruz MSCI, S&P tarafından. Bu tarafta bir normalleşme eğilimi var. Bu çok kolay bir süreç olmayacak. Önümüzdeki 3 ayda 4 ayda bu süreçler devam edecek. O yüzden biz kendi endekslerimizi oluşturup yani şeylerde, fonlarda muhtemelen benchmark yaparken tabii İMKB 100'ü 30 alırsanız ne yazık ki oradaki anomaliler sizi negatif etkiliyordu. Şimdi muhtemelen daha pozitif etkileyecek. Ama biz şu an için biraz önce çizdiğimiz makro resimdeki en dayanıklı şirketlere bakıyoruz bir taraftan. Bir taraftan şunu görüyoruz piyasada, rotasyon görüyoruz. Yani kârı iyi gelebilecek şirketlere doğru bir hareket var. Bazıları iyi yönde geleceği fiyatlanıyor ya da işte net kârı iyi olabilir gibi fiyatlamalar oluyor. Bazıları bir şekilde otobüs sektöre ilgi artabileceği beklentisiyle bir hareket içerisinde. Ama şu anda rotasyon görüyoruz. Kârlar gelmeye başladıkça işte bankalar biraz baskı altında, ikinci çeyrek beklentileri zayıf olduğu için. Yani işte Ereğli'de bir hareket görüyorsunuz. İkinci çeyrek kârı en azından iyi gelecek. Ama bize göre mesela operasyonlardan kaynaklı bir iyileşme değil. Şu anda biraz daha ilgisine görebilir piyasa. Fakat daha sonra orada da kar satışı gelebilir. Bu tabii ki daha çok beklentilere göre biz bunları göreceğiz ama yavaş yavaş şunu söyleyeyim. Karlarla ilgili beklentiler iki hafta içerisinde netleştikçe böyle endeks içi hareketler göreceğiz. Bunların bazıları yanıltıcı olacak. Karlılıklarla ilgili altı çizmek isterim. Özellikle kurumlar vergisinin 25'ten 12,5'a inmesi kaynaklı. Tek seferlik endüstriyel sanayi şirketlerinde iyi rakamlar göreceğiz. Onu da söyleyeyim. Yani bu tek seferlik. Bunlar arasında ayrışmalar olacak. Ama en azından artık biraz daha matematiğe, temele bakarak hareket eden bir piyasaya doğru gidebiliriz. Ama hala tabii ki şey anlaması zor bir piyasa. İşte havacılık sektörüne bakıyorsunuz, ikinci çeyrek çok da kötü değil her şeye rağmen. Mesela Türk Hava Yolları dünya çapında çok rekabetçi bir şirket. Ama tam üçüncü çeyrekte acaba iyileşir miye dönerken şimdi yine bir araftayız. Acaba ikinci çeyreğin karşılığı mı olacak? Yani birçok metreye birlikte baktığımız bir noktadayız. Zor bir süreç. Hiçbir zaman tabii Türkiye'de kolay olmadı ama birçok alandan endeks tarafındaki normalleşmeyi olumlu değerlendiriyorum. Daha sağlıklı bir tarafa doğru evrilecektir. Ama tabii ki en büyük problemimiz enflasyon ve ekonomi programının yönü. Bu taraftaki gelişmeler tabii ki bizim için yine izleniyor olacak. Bu anormallikler azaldıkça da yine rotasyon şeklinde bir piyasa, hareket eden bir piyasa göreceğiz. Ama tabii ki bankalarsız bir piyasada mümkün değil. Ya bankalar çok kötü giderken bizim öte yandan borsadaki diğer endekslerin gitmesini temel olarak da iyi bekleyemeyiz. Hatta diğer şirketlere

0: üzerindeki yaratacağı sıkıntıyı da öngörmemiz zorlaşır. Ama şu an için sadece Hürmüz'de biraz yapıcı olursak, bir noktaya gelirsek, haberler alırsak biz yine bu döngü içerisinden kurtulabiliriz ve muhtemel 2027 Kasım'ında olabilecek muhtemel seçimler öncesinde belli bir dengede gidebiliriz. Ama hep şunu da görüyoruz. Yani negatif bir şey bulmakta hiç zorlanmıyorsunuz Türkiye'de ne yazık ki. Yani şey olarak haber akışı olarak, gelişmeler olarak. Ama bunlar içerisinde de ekonomiyi dışarıya çıkıp baktığınızda ekonomi çok dinamik hikayesi olan bir piyasamız var. Dediğim gibi borsaya ilişkin bu algı düzeldikçe de genel olarak ve faizle ilgili artık faizler düşüş trendine girmeye başladıkça aslında görünmeyen birçok değer yeniden ortaya çıkacaktır. Ve şunu da söylemek isterim. Son 10 yılda belki 30 yılda birçok dalga atlattık. Son 10 yılda ama bir geçen 2 yıldır en kötüden iyiye doğru gitme çabamız oldu ama birisi siyasi gelişmelerle diğeri de jeopolitik gelişmelerle kesildi. Ve şu anda yine bu iki konudaki gelişmeler normalleşme süreci önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde düşünürsek ve bugünden satın alınmaya başlanması durumunda yine 3-5 yıllık perspektife bakan yatırımcılar buradan fayda sağlayacak. Ama tabii bizim yatırımcılarımızın vadesi çok kısa ve haklı olarak belki de yüksek faiz ortamında bu geçiş süreçlerinde bu dalgaları yaşamaya devam edeceğiz. Bakalım biraz artık ikinci çeyrek rakamlarından sonra ve şirketlerin öngörülerinden sonra piyasa Temmuz-Kasım ayı arasındaki muhtemel potansiyelini ortaya çıkaracak mı? Biz de bunun peşinde, takibinde olacağız.
1: Peki Cemal Demirtaş, o zaman yani temkinli, riski olabildiğince minimize etme amaçlı bir portföy dengesi, bir yatırım dengesi nasıl kurulmalı? Hangi ters korelasyonlu varlıklar sepette nasıl dağıtılmalı?
0: Öncelikle tabii ki biz her ortamda yine yatırımcılara hep yani ciddi yatırımlarda %30-40 en az hisse senedi olması gerektiğini diyor. Yani çünkü hisse senedi bir şekilde yatırımın gerçek şeylerin enstrümanlarından bir tanesi. Biz altına her zaman biraz uzak bakıyoruz. Her zaman öyle oldu ama bu arada şu anda altın bizim ülkemiz için çok önemli bir araç ve tüketicinin cebindeki para açısından da önemli. O yüzden oradaki durumu yadırgamıyorum. Orada da aşırı aşağı çıkmalar mesela altında çok hoşumuza gitmiyor. Yani tabii ki 5500 dolara çıktığı zaman kuyruklar oluşmuştu altında ama o da mantıksızdı. Şimdi 4000 lira ben 2000 dolara inmesini de kabus olarak görüyorum. Çünkü o zaman da altın birikimi yapmış bir toplum buradan zarar görecektir. Biz burada her zaman bir pay %3-5'lik pay olabilir diyoruz. TL'de hala ağırlıklı olarak gidilebilir. Hisse tarafında biz hala ağacın düşük dallarına doğru bakıyoruz. Bir tane banka belki hala bulandırılabilir diyoruz. İşte gıda perakendeyi özellikle hisse olarak ön plana çekiyor. Uzun zamandır şok marketi söylüyoruz. Hem ucuz hem de sektörel toparlanma şeyi olarak. Öte yandan yine işte Migros ve BİM'i de beğeniyoruz. Bunun işte zaman zaman dalgalanmalar oluyor şirket karlarına göre. Öte yandan Tofaş gibi hem ihracat hem dış piyasa dengesi olan şirketleri beğeniyoruz. Türksel var. Havacılıkta şöyle söyleyeyim. Havacılıkta bir karar verme aşamasındayız. TAV ve Türk Hava Yolları diyoruz ama şimdi her gün bu Hürmüz'ü yaşarsak o zaman oralar biraz daha şey olacaklar, etkilenir durumda olacaklar. Ama şimdi orada henüz talebi kısmadığı için orada biraz daha ortadayız. Alarko ve Aksa Enerji gibi enerji şirketleri illa emtia alacaksak ki olabilir. Tüpraş'ı biz burada beğenmeye devam ediyoruz. Yani bu şirketlerin hepsini Ülker, o da epeydir baskı altında. Yani gıdası, perakendesi, Türksel, Telekom. Biraz daha ilk etapta vazgeçmeyeceğimiz ürünlere satan şirketlere odaklanmaya çalışıyoruz şimdilik. Arada tabii şirket spesifik hikayesi olan bazı hisseler olabiliyor ki Aselsan'ı uzun süredir beğendiğimiz bir şirketti. Şu anda biraz dinlenme sürecinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok önemli seviyelere geldi. İyi işler de yaptılar ama bazen biraz dinlenme süreci olabiliyor.

0: portföyleri oluştururken biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Holdingler iskontolu, eğer tek hisse riske almak istemiyorsa yatırımcılar, işte Koç Holding ya da Sabancı Holding'le, ki Alarko'yu da zaten söyledi, bunu da bu şekilde değerlendirilebilir. Ama biz burada eğer şu dışsal gürültü ya da gerçek riskleri belli bir noktaya indirdiğimiz noktada gerçekten varlıklarda alım fırsatı oluyor. Burada tabii biz şuna dikkat ediyoruz. Bu tansiyon devam ederse, yüksek faizler devam ederse nereler daha dayanıklı kalır? Yoksa faiz düşecekse zaten bütün hisseler kapış kapış gidecektir bir noktada. Biz bunu öngöremediğimiz için diyoruz ki biraz daha temkinli olarak nakitini çevirebilecek, ekstra tansiyona yükselmeyecek şirketlere bakmaya çalışıyoruz. Ama biz tabii borsayla birlikte filin bir bölümünü görüyoruz. Bir de görmediklerimiz var. Beni korkutan, ya diyeyim, korkutacak şey, bilmediğimiz tarafta büyük zararlar var mı? İşte bu da şeffaflıkla ilgili bir konu. Bunu kestirmemiz mümkün değil ama biz onu da şöyle biraz daha takip etmeye çalışıyoruz. Gerçekten dinamik bir ekonomi var. Rezervler ne yönde gidiyor? Bunlara bakarak hareket etmek durumundayız. Alınan önlemleri falan da görüyoruz. Bölgedeki konumunu düşünüyoruz. Ama yine de tabii ki ilk başta şu bizi dışsal etkileyen faktörlerin belli bir dengede etkilemesi lazım. Çünkü eninde sonunda biz buraya bir kaynağımız olmadığı için enerji anlamında biz ister istemez burada daha edilgen noktadayız. Bunları ama yönetebiliyor muyuz? Çok daha zor dönemleri geçirdik. Bunları da yönettik. Şu anda da böyle. Nasıl Türkiye'de yaşıyorsak, ben onu şöyle yorumluyorum. Türkiye'de yaşayabiliyorsanız hisse senedi alabilirsiniz. Dışarıdaki yatırımcı için baktığımızda onlar dahi şunu söylüyor. Türkiye çok dalgalı tabii ki, enflasyonun yüksek olduğu bir ülke ama onlar da ekonominin dinamikliğini bildiği için biraz bekleme süresi olsa da yabancı yatırımcının da ben yine geçmişe göre daha yakın izlemede olduğunu bizzat da görüyorum.
1: Cemal Demirtaş, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Çok sağ olun. Cemal Bey'i uğurlayıp bir Londra'ya gidelim Ceren'in notlarını almak için. Ceren merhaba, hoş geldin. Avrupa borsalarında kırmızı bir görünüm var. CAC 40 endeksine negatif ayrışandı. Paris siyasetindeki gelişmelerin yansıması diyebilir miyiz?
2: Merhabalar Zeynep. Evet, bugün ağırlıklı olarak bilanço etkisiyle aslında piyasaların yön bulduğunu söyleyebiliriz. Endekslerde %1'e ulaşan kayıplar var. 2 günlük yükseliş serisini sonlandırdı Avrupa borsaları. Bilançoları takip ediyoruz. Bugün kamu hizmetleri ve telekom sektörleri bilanço etkisiyle en kötü performansı gösteren iki sektör konumunda. İskandinav telekom operatörü Telenor hisselerinde düşüş %12'ye ulaşmıştı. 2008 yılından bu yana en sert düşüş yaşandı hisselerde. Çünkü şirketin hem bilançosu beklentiyi karşılamadı hem de yıl sonu için tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini duyurdu. Aynı zamanda yapay zeka ivmesi de artık yavaşlıyor piyasalarda. Mesela dün ASML'in bilançosunu almıştık. Şirketin karı beklentiyi aşmıştı. Aynı zamanda yıl sonu için gelir tahminlerini yükseltmişti. Zaten hisseleri günü güçlü yükselişe tamamlamıştı. Bugün de Tayvan Semiconductor'dan gelen bilanço sonrası ASML hisselerinde primler %3'ün üzerine çıkmıştı. Fakat yapay zeka değerlemelerin çok yükseldiğine dair endişelerle bu rüzgar şimdilik sona erdi ve teknoloji tarafında bugün bir baskı var Avrupa piyasalarında. Gözler tabii İngiltere'de pazartesi günü Andy Burnham başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Başbakan değişimine hazırlanırken İngiltere bugün de biz büyüme verisini aldık İngiltere ekonomisinden. Mayıs ayında ekonomi çok sınırlı bir büyüme kaydetti %0,1 ile. Fakat Nisan'daki daralma sonrası Mayıs'ta yeniden büyümeye dönülmüş olması pozitif. Çünkü Nisan ayında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle ekonomide %0,1'lik bir daralma yaşanmıştı. Aslında bu büyümenin temel nedeni, itici gücü hizmetler sektörü oldu. Hizmetler sektörü %0,3 oranında büyüdü. İnşaat tarafında kriz derinleşti. İnşaat sektörü %0,8 oranında küçüldü. Üretim tarafına baktığımız zaman üretim tarafı %0,5'lik bir küçülme yaşandı. Burada beklentiler Haziran ayında üretimde bir büyüme olmasa dahi ikinci çeyrekte İngiltere ekonomisinin %0,4 oranında büyüyebileceği

0: geleceğini gösteriyor. Tabii pazartesi günü Andy Burnham yeni başbakan olmaya hazırlanıyor. Burada kritik konu yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olacağı konusu. Bloomberg'de yer alan habere göre Shabana Mahmud şu anda adaylar arasında en güçlü isim olarak öne çıkıyor. Ve bu haberle beraber sterlin bu senenin en yüksek seviyesine tırmanmıştı dün. Dolar ve euro karşısında güçlenmişti. Euro karşısında son bir yılın en güçlü seviyesini görmüştü. Aynı zamanda İngiliz tahvilleri de euro bölgesi tahvillerine kıyasla daha iyi performans sergilemişlerdi. Bugün sterlin tarafına baktığımız zaman dolar karşısında ve euro karşısında yeniden sınırlı da olsa değer kaybettiğini görmekteyiz. OECD'den gelen uyarılar vardı. OECD bu sene için İngiltere ekonomisinde %0.9'luk bir büyüme bekliyor. Geçen seneye kıyasla bir yavaşlamayı işaret ediyor. Fakat önümüzdeki sene yeniden büyümenin %1'in üzerine çıkmasını bekliyor. Tabi burada kritik konu yeni başbakan vergileri artıracak mı konusu. OECD bu konuda bir uyarı yaptı ve İngiltere'de yeni başbakanın vergileri artırmak yerine vergi idaresi ve KDV reformuna öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Bloomberg'de yer alan bir haberde Andy Burnham'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı arazi vergisinde artış konusunu şu anda gündemine aldığı ifade ediliyor. Fakat ekonomistler bu konuda temkinli, arazi vergilerinde hızlı bir artışa gidilmesinin büyük bir krize yol açabileceğini, konut fiyatlarında İngiltere'de sert düşüşü beraberinde getirebileceği noktasına uyarılarda bulunuyorlar. Bu nedenle aslında pazartesi günü gelecek açıklamalar oldukça önemli diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa hattını noktalayalım. Birazdan iş dünyasında görüşürüz tekrar.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg ET Radyo.
7: Reklam.
8: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Simir.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, İş Dünyası'na hoş geldiniz. İş Dünyası'nın bugünkü konuğu Turizm Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı Ali Can Aksu. Ali Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Tabii klasik, önce nasıl bir sezon geçiyor onu sorayım.
2: Tabii şöyle, artık şu anda ralliye başladık yani en yüksek
1: pik
2: sezonumuza başladık. Yani karamsar olmadığımız, iyimser olduğumuz sezon. Bu sezon şu anda en son yapmış olduğumuz işte bölgesel toplantılar sonucunda, yani dün daha doğrusu taze bilgilerle yani buraya geldim. İşte Antalya'da şu anda yaklaşık %85'lik ve 90 arasında doluluk olduğu, %85 Bodrum kısmında, işte İstanbul'da Anadolu yakasında corporate'dan dolayı %70'li doluluk, Avrupa yakasında %60'a yakın doluluklar olduğunu gözlemliyoruz. Çeşme biraz daha düşük gidiyor, o da %70 bandında gidiyor. Fakat yeni gelen rezervasyonlarla şu an içinde muhtemelen bu hafta içinde %90-95 doluluğa ulaşması bekleniyor şu andaki duruma göre.
1: Beklentiye paralel bir sezon mu geçiriyorsunuz şu an itibariyle? Bir de hani tabii sezon sonu için nerede bitmesini düşünüyorsunuz?
2: Şu anda beklentiye paralel olarak gidiyor aslında. Yüksek sezonu zaten bekliyorduk bu noktada. Burada sadece bizim böyle bulutlu olan taraf, hani tam kestiremediğimiz taraf, sezonun Eylül sonrasındaki durumu. Çok net kestiremiyoruz. O da tamamen şu anda işte jeopolitik savaş olaylarından dolayı rezervasyonların durumunun ne olacağıyla ilgili böyle bir ufak da olsa bir karamsarlığımız var.
1: Peki. Şimdi jeopolitik tarafı biraz daha sormak istiyorum. Şu eksende evet, ürettiği belirsizlikler, etkilediği maliyet baskısı, bir yandan da o bölgeden kaçan turistin buraya yönlenmesi gibi bir resim de var. Dolayısıyla evet, dengede o nasıl duruyor yani ağırlığı? Bir de tabii ne kadar kalıcı olacakları konusunda biraz tartışalım.
2: Evet, yani aslında bizi etkileyen taraflar uçuşların iptali noktası. Yoksa hani şu anda güvenilirlik noktasında herhangi bir sorun yok ülkenin, dünyadaki izlenim o noktada. Sadece İngiltere pazarında biraz daha böyle tedirginlik hakim oldu. O da ufak ufak toparlanmaya başladı ama Rusya... Yani...
1: Bizim için mi diyorsunuz?
2: Tabii tabii.
1: Ha, yani Körfez'deki tedirginlik daha ziyade bize yönelmeyi yol açtı diye anladığım için.
2: Hayır, yani şu andaki tedirginlik sadece Körfez'deki savaştan dolayı kaynaklanan, dünya üzerinde oluşan bir tedirginlik oluşmadı.
1: Ha, ben
2: İngiliz
1: onu
2: pazarında
1: ben
2: sadece.
1: Oradan bize ne kadar kayış oldu ve ne kadar etki ürettiğini.
2: Evet, yani özellikle şöyle uçuş iptallerinden dolayı ha, sorun yaşadık. Sadece şu anda zaten Avrupa'da olan Arap Orta Doğu turistinin buraya yöneldiğini görüyoruz. Yani orada herhangi bir sorun yok. Orada Orta Doğu'dan gelen şu anda Dubai'li misafirler bile, yani ben geçen hafta Trabzon'daydım mesela. O Trabzon'da hala daha Orta Doğu'dan gelen 18 tane uçak var. Yani burayı güvenli liman olarak görüyorlar. Sadece bazı uçakların uçuş yapmaması, kısıtlama yapmasından kaynaklı rezervasyonlarda iptaller söz konusu olabiliyor. Ama Almanya pazarında, Rus pazarında herhangi bir sorun yok. Hatta İran pazarında bile şu anda enteresan bir durum. Yani aynı rakamı geçen seneyle yakalamış durumdayız.
1: İngilizlerde mi biraz temkin var?
2: İngilizlerde biraz temkinlik vardı ama şu anda toparlanmaya başladı. Son gelen şu andaki Temmuz-Ağustos ayındaki rezervasyonlara bakarsak İngilizlerin de artık buraya yöneldiğini görebiliyoruz.
1: Peki doluluktaki yerli yabancı oranı nasıl, dengesi?
2: Yani yerli yabancı oranı yani %90'ı %10 gibi düşünebiliriz şu an için.
1: 90 yerli, tabii, %10 tabii yabancı. Şimdi tabii...
2: Hayır, şu anda yabancı sayısı Antalya için... kastediyoruz. Antalya için şu anda %90
1: yabancı, %10 yerli. Yanlış söyledim.
2: Evet,
1: pardon.
2: Evet.
1: Genele de temsil ediyor mu bu? Yoksa
2: genele tabii o kadar değil. Genele yaydığımız zaman %70'e %30 gibi bir oran çıkıyor ortaya.
1: Anladım. Şimdi tabii turizm denkleminde, yani sektörün ana teması aslında son 2 yıldır bir pahalılık teması. Yani belli başlı metropollere, işte Paris, Londra, New York göre de pahalı kalması, işte otel fiyatlarından restoran fiyatlarına. Şimdi bunun üzerine bir de bu jeopolitik denklemden doğan maliyet baskısı eklendi. Dolayısıyla bu pahalılık temasıyla nasıl baş edecek sektör, nasıl ediyor ve bir de yani profili nasıl değiştiriyor, nasıl etkiliyor?
2: Evet. Tabii aslında bu çok güzel bir soru. Yani yıllardan beri, çok uzun süreden beri sektör kur desteğiyle ayakta kalmayı başarıyordu. Yani şu son iki yılda işte Türk lirasının değerlenmesi, kurun baskılanmasından dolayı, yani şöyle söyleyelim, geçmişten bu yana baktığınız zaman, yani misal olarak verirsek 100 euroluk sattığınız bir odayı her yüz üzerine %3, %4

0: %4, %5 gibi bir rakam konmuyordu. 5 yıl, 10 yıl boyunca hep o öyle gidiyordu. 100 euro olarak görüyordu. Çünkü orada bir kur desteği alıyordu. Fakat sektör son 2 yıldan beri bunu alamamasından kaynaklı biraz fiyatlarda artışlar sağlandı. Fakat yani ben biraz da o konunun biraz daha abartı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyadaki pazara baktığınız zaman şu anda biz hala da birçok pazara göre, hani biz belki şu anda konaklamada belki 4. 5. sıradayız ama birçok Avrupa ülkesine göre çok daha ucuz olduğumuzu gözlemliyoruz.
1: Yeme içmede de mi öyle?
0: Hayır, gastronomi o zaman ayrı tutalım.
1: Hani turizmin sadece temel ayaklarından biri olduğu için söylüyorum.
0: Tabii.
1: Yani gastronomi, o turizmi onsuz düşünemeyiz herhalde.
0: Yani gastronomiyi ayrı tutmamız lazım, onu ayrı değerlendirmemiz lazım. Evet, gastronomide haklısınız. Fiyatlar gerçekten hani 200 euro verdiği bir otel odasında dışarıda aynı fiyatı sadece bir akşam yemeğini verdiği zaman bu tamamen turizmi etkiliyor. Bu noktada. Yani bu algıyı yenmek için şu anda tabii ki her şey dahil sisteme yönelmesinin, turistin yönelmesinin sebebi o şu anda. Bu noktada her şey dahil sisteme geçmeyen birkaç bölge var. Oralar sorun yaşıyorlar şu anda yarım pansiyon nispetinde. Hatta bazı sivil toplum kuruluşları otellerde acaba yemek konusunu artık şey yapalım, hareketlendirelim, akşam yemeği de mi dahil edelim diye bir aksiyonlar alma durumları söz konusu. Bu da tamamen şeyden kaynaklı. Yani gastronominin dışarıda turizme yarattığı eksi olumsuz etkilerden kaynaklı.
1: Peki üst segment turisti Türkiye'ye çekme hedefi noktasında görünüm nasıl? Yani turist profilimiz nasıl şekilleniyor şu an?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz artık bölgesel bir konsept çalışması yürütmeye başladık. Yani şu anda mesela Antalya'da Belek bölgesi, Kundu ve Belek bölgesi tamamen lüks segment müşteriye hitap eden bir bölge. Gidelim şeye mesela. Bodrum'da o noktada. Yani bütün bölgeleri lüks segmenti çevirme gibi konumuz söz konusu değil. Bunu yapma şansımız yok. Fakat bölgesel olarak bu hareketleri yaparsak çok daha başarılı oluruz. Fakat şu anda dediğim gibi yani şu anda henüz o nitelikli turisti çekmiş değiliz. Bunun için çok uzun çalışmalar yapmamız lazım. Uzun lobi faaliyetleri yürütmemiz gerekiyor. Yani tabii ki gastronomi altyapısını da ayakta tut, kültürü de ayakta tutarak böyle bir çalışma yürütmek çok daha faydalı olacaktır. Fakat şu anda hani %100 bir ben oranlarsak yani bir oran isterseniz şu anda lüks ve nitelikli gelen turist sayısı Türkiye'de %15'i geçmez.
1: Peki yani şimdi bu konuştuğumuz nitelikli turist, buradan da kastettiğim şu aslında. Daha fazla harcama yapma kapasitesi de olan, dolayısıyla hani bıraktığı daha fazla olan ama tabii talepleri de daha fazla olan, hikaye arayan, öykü arayan turist profili. En azından ben evet, öyle algılıyorum yani bu tanımın altını dolduran ögeleri. Şimdi bu eğer Türkiye'nin bu yöndeki hedefi devam ediyorsa ki ettiğini anlıyoruz. Hani bakanlığın da böyle bir hedefi olduğunu anlıyoruz. Nasıl bir yol haritası mesela otelcilik tarafında, yani bir yandan maliyet baskısı varsa ki dünyadaki görünüm onun devam edeceğini bir müddet daha işaret ediyor. Yani enflasyonist riskler devam ediyor, yüksek faiz ortamı devam ediyor. Dolayısıyla bu tarafta hem maliyetleri yönetip hem kaliteyi, işte bu hedeflenen kitlenin talepleri doğrultusunda tutmak için nasıl bir yol haritası, nasıl bir hizmet modeli gerekiyor?
0: Evet, şimdi bu kaliteyi, bu nitelikli turizmi oturtabilmemiz için öncelikle Türkiye'nin şu andaki turizmdeki en büyük sorunlarının başında gelen arz talep dengesini dengelememiz gerekiyor. Çünkü haddinden fazla aşırı şekilde tesisler açılıyor. Tesisleri açtığınız zaman, çok yüksek tesisleri, bunları çalıştıramadığınız zaman bunlar gereksiz bir rekabet doğurmaya başlıyor. Dolayısıyla burada şu an itibaren özellikle yangından sonra yapılan çalışmalar aslında bir yandan verimli oldu. Olmadı değil. Bazı tabii kesimi etkiledi. Yani kapanan veya da mühürlenen ya da faaliyetleri durdurulan oteller, 3000'e yakın bir otel tesis söz konusu. Bu doğru bir adımdı aslında. Bence bundan sonra hani böyle yapılanma noktasında ki bundan sonraki arz talep dengesini korursak eğer nitelik olayı ortaya çıkmış olur. Şu anda Uluslararası mesela her şey dahil sisteme girmemizin nedeni biliyorsunuz şeydi. Yani İspanya, Portekiz'in, Yunanistan'ın bizi bu işe itmesiydi. Fakat ulusal bir politika geliştirerek yaklaşık hemen hemen bir yıl sonra, iki yıl zaman içinde bu sistemden çıktılar kendileri. Ama bizim elimizde şu anda o sistem patlamış durumda ve biz bu sistemi daha lüks haline ne kadar götürebiliriz, daha ne kadar büyütebiliriz dediğiniz noktada bir turistin, bir gelen misafirin size vereceği rakam günlük 300 veya da 500 euroyu geçmez. Yani 7 günde kaldığı zaman uçağıyla beraber 5000 euroluk bir harcamalı bir profil söz konusu. Fakat hani bir Paris modeline gittiğin zaman Paris'teki şu anda en kötü arka yani işte Şanselize'nin arka sokaklarına baktığınız zaman 250 eurodan başlıyor. Bir en kötü oteli o şekilde başlıyor ama harcamalara baktığınız zaman restoran harcamaları, ondan sonra turlar, seyahatler baktığınız noktada çok daha yüksek harcamaya başlıyor. Dolayısıyla Türkiye'de ciddi anlamda bir yapılanma yapılacaksa bu her şey dahil sistem tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor bu noktada. Biraz daha fiyatların dengelenmesi gerekiyor. Yani o konaklama fiyatıyla bakın burada üçlü çelişkiler oluşuyor. Bazen bakıyorsunuz uçuş fiyatı, konaklama fiyatı ve gastronomi dışarıda yediği yemeğin arasındaki fiyat farkları çok çok çıktığı zaman bu tamamen turizmi engelliyor. Yani bunları dengelemedi biz müddetçe. Böyle bir ciddi anlamda bir konsept içine bunları geliştirmediğimiz müddetçe bizim bu işi toparlama şansımız yok açıkçası.
1: Turizm yatırımları noktasında iştah nasıl? Özellikle yabancı iştahı.
0: Yani yatırımlar devam ediyor aslında. Bence çok daha nitelikli yatırımlara dönüştü. Şu andaki yeni yatırımcılar yatırımcı profili en azından geçmişten ders alarak daha nitelikli yatırıma, özellikle markalara kayış çok fazla oldu şu an, son dönemlerde. Uluslararası markaları kayışın ana nedenlerden bir tanesi de şey bu yangın olayından sonra yani güvenilir tesis modunda yani uluslararası markaların standartlarına güvenden dolayı yabancı tercihi de o noktaya gitmeye başladı. Şu anda baktığınız noktada eskiden mesela Kuşadası'nda olsun, Antalya'da olsun, Bodrum'da olsun çok fazla hep yerel markalar, yerel brandler görebiliyorduk. Fakat şu son zamanlarda markaları ciddi taleplerin olduğunu görebiliyoruz. Hatta Anadolu'nun en ücra köşesinde bile markalı oteller oluşmaya başladı. Bu da bence biraz daha nitelikli turizme dönüş noktasında markalaşma adımını pozitif olarak görüyorum. Nitelikli turizm adına çok iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani markalaşmanın altını biraz belki doldurmak lazım. Yani markalaşmadan ne anlamalıyız? Çünkü yani çok lüks otel yapmak ama hikayesini nereye koymak gibi konular da var. Çünkü artık bugün turizm dediğimiz konsept aslında hikaye arayıcılığı gibi tabii, bir şeye tabii. dönmüş durumda. Yani bir sosyal medya çağındayız vesaire. Dolayısıyla biraz belki bundan bahsetmekte evet. fayda var. Siz hedeflenen kitle ve onun talepleri ve arayışları noktasında Türkiye'nin markalaşma yolculuğunun ne kadar örtüştüğünü düşünüyorsunuz?
0: Evet. Yani şu ana kadar yapılan yatırımlarda ben biraz daha üstün körü yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Fakat şu son birkaç yıldan beri yapılan yatırımlarda özellikle ana konunun mutlak bir şekilde bölgesel analiz olması gerektiği. Yani o bölgede böyle bir yatırıma ihtiyaç var mı? Ya da o yatırıma yapılacak olan konsept ne şekilde olmalı? Fiziki kütlesi, büyüklüğü. Konsepte ne olmalı? Rakiple analizlerini çıkararak böyle bir yatırım yapılması gerekiyor. Fakat bu son zamanlarda yapılan yatırımlarda sizin de bahsettiğiniz gibi hikaye olayı çok çok önemli. Yani hikayesi oluşturulamayan yani bir misafir sizi niye seçmeli? Yani bunun hikayesini yaratamayan tesislerde sorun yaşandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla markalama ya da yatırım planlaması yapmadan önce bölgesel analizleri çok çok iyi yapmak gerekiyor. O bölgede böyle bir yapıya ihtiyaç var mı yok mu? Eğer ihtiyaç varsa o bölgedeki ihtiyaç oluşacak olan o konsept, fiziki kütlesi ne şekilde oluşması ve hikayesi ne olmalı? Bu noktanın iyi bir şekilde analizlendikten sonra yatırım planlaması yapılırsa o zaman ülke, ulusal ekonomiye çok ciddi katkısı olur.
1: Bu planlama noktasında neredeyiz biz?
0: Planlama noktasında şu anda evet danışmanlık hizmeti alıyor yatırımcı. Eskiden biraz daha kendi inşaat kabiliyetine göre, ya çoğu zaten biliyorsunuz kendi ana sektörü otelcilik olan çok firma yok açıkçası. İkinci sektör hep üçüncü sektördür. Sanayicidir, yanında otel açmıştır. Müteahhittir, yanında otel açmıştır. Kendi mantığıyla hareket geçmişte kendi mantığıyla hareket eden bir sürü yatırım şu anda aslında verimsiz bir hale gelmiştir. Ama şu son zamanlarda evet zaten markaların da özellikle bu işi profesyonel yapan danışmanlık firmasının ele almasını istiyorlar. Bu yönde yürüyor. Şu anda son zamanda yapılan yatırımlar çok bilinçli ve gayet de iyi bir yatırımlar haline geldi şu anda.
1: Peki, teşekkür ediyorum Ali Can Aksu, oturduğunuz, vakit ayırdığınız için. Yine turizm sektöründen bir ismin değerlendirmesiyle devam edelim. Göçay Onur Turizm İşletmecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen, Dalaman'da hayata geçirdikleri golf sahası projesini ve turizmdeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Kulak verelim.
2: Mustafa Bey, öncelikle turizm sektörüyle başlayalım. İlk 6 ayı geride bıraktık, yüksek sezondayız. İlk 6 ay için değerlendirmesi nasıl, yüksek sezon nasıl geçiyor?
3: Sezon, bizim sezonumuz iyi geçiyor. 2009'da açıldık. 17. senemiz bu yıl. Belki 20'den fazla gelen müşterimiz var.
2: Özellikle hangi bölgeden ilgi var?
3: İngiltere'den daha çok ilgi var. %70 civarında müşterimiz İngiltere. Geri kalan %30'da Türkler, Türk müşterilerimiz var.
2: Mustafa Bey, geçen seneye göre bu sene fiyatlar nasıl?
3: Bu sene geçen senenin fiyatlarından çok az bir artırım yapabildik. Çok fazla şey yapmadık fiyatlarımızı. Ama ikinci dönemde %5 civarında fiyatlarımızı artırdık.
2: Şimdi önümüzdeki 6 ay için hedefleriniz, planlarınız neler?
3: Biz zaten Ekim sonu, Kasım'ın ilk haftası kapatıyoruz. İnşallah golf yatırımımızla önümüzdeki sene artık hiç kapatmayacağız.
2: Mustafa Bey, golf projesinin detaylarını anlatır mısınız?
3: Golf projesi Dalaman'da, Dalaman bölgesinde yapılan ilk golf tesisimiz. Çok tereddüt ettik. Tek golf sahası olacak diye. En az 3 saha olması lazım bir yerin destinasyon olması için. Golf destinasyon olması için. Ama tesisimiz çok güzel, yöre çok güzel, doğa çok güzel. Dalaman yöresine değişik bir bakış açısı, değişik bir alternatif olacak, bir destinasyon olacak. Çok da güzel bir golf destinasyonuna sahip olacağız. Yaklaşık bize 20 milyon euroya mal oldu ki biz iki inşaat şirketiyiz, yatırım ve maliyetle ilgili çok tecrübeliyiz.
2: Şimdi ikinci ve üçüncü golf sahası için de yatırım bekliyor musunuz bölgede?
3: Bölgede bekliyoruz ikinci ve üçüncü golf sahaları içinde. Destinasyon gitgide büyüyecektir. Ve o zaman daha farklı bir... Zaten bizim Türkiye'de 24 tane golf sahamız var. Avrupa'da 6000 golf sahası var. Mesela İspanya'da 400 golf sahası var. Yıllık geliri, golf turizminden geliri 5 milyar dolar civarında. Bizde daha 24 ama biz çok ümitliyiz çünkü... En güzel sahaları yapıyoruz, daha güzel sahaları yapıyoruz. Tesislerimiz de çok güzel. Çünkü mevcutları geziyoruz, projelere bakıyoruz ve daha güzel yapmaya çalışıyoruz mevcutlardan ve bunda da muvaffak oluyoruz.
2: Genel olarak turizme baktığımız zaman bu seneyi nasıl tanımlıyorsunuz?
3: Bu seneyi ben gayet olumlu geçeceğini tanımlıyorum. Bunca dünyadaki savaş, karışıklık ve ekonomik sıkıntıya rağmen dünyanın genelinde var bu sıkıntı. Ama golf bizim... Ülkemiz cennetten bir köşe, doğasıyla, tarihiyle, her türlü hizmetiyle, hizmet sektörü olarak da çok geliştik turizmde. Onun için bizim turizmimiz bundan sonra hiç geriye gitmeyip hep ileriye doğru yükselen rakamlarla hedefimize ulaşacağız ve geçeceğimizi tahmin ediyorum.
1: Evet, iş dünyasını bir haberle noktalayalım. Üsküdar Harem sahilinde plastik kirliliğine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Geleceğe İz Bırak Plastiksiz Temmuz Buluşması programı gerçekleştirildi. Detaylarını aktararak iş dünyasını noktalayalım.
4: Bey, bugün burada plastiksiz Temmuz buluşması için bir aradayız. Burada bu organizasyonda ne

0: amaçlanıyor? Onu kısaca aktarır mısın?
1: Şimdi burada bir biz plastik atıklarla alakalı bir dikkat çekip, dikkat oluşturup bununla alakalı bir kültür oluşturmak istiyoruz. Ne yazık ki bugün İstanbul Boğazı, Türkiye'nin denizleri tehlike altında. Gördüğünüz üzere özel sporcularımızla beraber boğazımızın altından çok farklı tiplerde çöpler çıkardık. Bilgisayar parçasından traktör lastiğine, traktör parçasına kadar. Bizler denizlerimizi korumak zorundayız. Ve bu bağlamda bu çalışmaları biz yaparak vatandaşımıza bir kültür oluşturmayı, kültür inşa etmeyi istiyoruz. Bu bağlamda bugün burada farklı paydaşlarımızla beraber bu organizasyonu yaptık. Bu ay biliyorsunuz plastiksiz Temmuz ayı. Dünyanın farklı yerlerinde ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde biz bu etkinlikleri yapıyoruz. Burada plastik atıklarının azaltılmasını biz önemsiyoruz. Ve burada şu mesajı vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız kendi termosunu kullanırsa, kendi bardağını kullanırsa, dünya nüfusu 8 milyar. Bunu dünyadaki 1 milyar insan yapsa milyarlarca pet şişenin çöpe atılmasını engelleriz. Denizlerimizin kirlenmesini engelleriz. Ve bu işin ekonomik boyutu da var. Biliyorsunuz plastiğin ham maddesi yurt dışından geliyor. Bu vatandaşımızın cebine ve ekonomimize ciddi bir yük. Türkiye'nin yıllık 100 milyar dolar bir ihracat faturası var. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı olarak geçtiğimiz ay düzenlediğimiz Sıfır Atık Festivali'nin de ana teması enerji verimliliğiydi. Bir yandan Türkiye ekonomisine etki edecek sosyal çalışmaları da yapıyoruz. Sadece %15 bir enerji tasarrufu yapsak Türkiye'de o zaman 15 milyar dolar gibi bir rakam bu topraklarda kalmış olur ve ekonomimize kazandırılmış olur. İnşallah vatandaşlarımızla beraber el ele omuz omuza daha güçlü bir ekosistem inşa edeceğiz. Daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu etkinliği özel sporcularımızla beraber yaptık. O da bu işin farklı bir yanı. Biz Türkiye'de 86 milyonun vakfıyız. Bütün kırılgan gruplarla beraber çalışıyoruz. Ve biz 86 milyon olarak güçlü bir medeniyet inşa etmek istiyoruz.
0: Bugün burada İstanbul'da Üsküdar'da Kız Kulesi'nin tam karşısındayız ama plastik bütün dünyanın sorunu. Şu anda dünyada ne boyutlarda plastik sorunu?
1: Bakınız 2050 yılı ve sonrasında denizlerde balıklardan çok plastiğin olması öngörülüyor. Ve bugün denizlerimizde artık bir alarm durumu var. Dünyada 7. bir kıtadan bahsediyoruz, plastik kıtası. Bununla beraber her hafta artık vatandaşlarımız 5 gram mikroplastiği yutuyorlar. Ve bunlar dolayısıyla biz kalp damar hastalıklarına, farklı hastalıklara daha fazla yakalanıyoruz. Bu bağlamda dünyada da çok kötü bir gidişat var ama buna dur demek bizim elimizde.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar. Saatler 15.15. Akıllı Para'da bugün sizlerle ben birlikte olacağım. Didem Arslanoğlu ben. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bir günlük işlem arasının ardından Perşembe, Cuma kaldı geriye. Bu haftadan iki gün. Elbette önemli başlıklar vardı hafta başında takip ettiğimiz. Biz bir gün ara verdik ama gündem ara vermiyor malum. Bugün devraldığımız görünümle birlikte bu dakikalarda fiyatlamaların nerede olduğuna hep birlikte bir göz atalım isterseniz. Gelsin rakamlar. BIST 100 tarafında öncelikle %0.83'lük bir yükseliş var. Bunu not etmekte fayda görüyorum. Zira

devam ediyor. Yine destek finansta 83 puanlık bir aşağı yönlü baskı yaratan bir taban fiyatlaması var. Öte yandan Ral Yatırım, Efor, Şok gibi hisselerde biraz daha alıcılar olduğunu gözlemliyoruz ama puansal en önemli katkıyı sağlayanlar Aselsan, BİM, Ereğli, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları gibi hisseler. Bu arada bankacılık endeksi tarafında bir miktar daha hala sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Bu sıkıntı da özellikle Merkez Bankası'nın faizleri ne zaman ve hangi koşullarda indirebileceğine ilişkin endişelerle birlikte biraz oluşuyor ve fiyatlanıyor. %1.74'lük bir geri çekilme var bankacılık endeksinde. Devam edelim, biraz parite tarafından da bakmak lazım. Bilhassa dolar TL'de ufak adımlarla yukarı yönlü hareketin devam etmekte olduğunu hep söylüyorduk ya. Bugün de aslında yine %0.04'lük bir yükselişle 47'nin zaten üzerine gelmiş olan paritede 47.05.52 düzeyindeyiz. Euro TL tarafında %0.41'lik bir artış var. Orada da 54.05'in üstünde seyrediyor işlemler. Euro dolar paritesi yatay. Sterlin dolarda 1.35.09'u görüyoruz. Orada %0.23'lük bir geri çekilme var. Ve dolar endeksi bir süre 101'in üzerinde seyrettikten sonra yeniden 100'ün altına doğru inmesi beklenir mi beklenmez mi bilemem ama 100.50'de şu anda. Aslında bunu da tabii akıllı para içerisinde konuşuyor oluruz diyelim. Devam edelim. Avrupa borsalarında gelen hatlarıyla kırmızılar hakim bugün, en azından bu dakikalarda. Londra %0.22 eksi de, Paris'teki geri çekilme Kakaran 40'ta ve Frankfurt DAX'ta daha belirgin. %1 Paris'teki geri çekilme ve Frankfurt DAX'ta %0.94 oranında geriliyor. İtalya'da da yine %0.57'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu arada ABD vadelilerine baktığımızda Dow Jones vadelinin %0.12'lik yükselişle pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Nasdaq'ta geriliyor endeks %0.88 oranında. S&P 500 vadelide de %0.29'luk bir düşüş var. Yine bunu da gözlemliyoruz. Elbette buradan tahvil piyasasına da bakacağız. ABD tahvillerinde her üç vadede satışlar var. Bugün burası hakikaten bir miktar hareketli ve volatildi. Hafta başından bu yana alıcılar, satıcılar çok yön değiştirdi. Bugün bu dakikalarda 10 yıllık tahvil gelen satışlarla birlikte getirisini 4.57.95'e taşıdı. 5 yıllık tahvilde de getiri 4.29'un üzerine geldi tekrar ve 2 yıllık tahvilde de yine satışlar var. 4.16.40 seviyesine getiriyor. Bu da getiriyi 2 yıllıkta. Emtia ve Bitcoin ekranımız son ekranımız. Şimdi burada da tabii Brent petrol ile ABD tipi ham petrol. Yine aslında İran-ABD arasındaki savaş ekseninde bir fiyatlama var. Her ne kadar piyasalar bardan dolu tarafından görmeye çalışıyor olsa da gelişmeleri, ara ara gelen açıklamalar ve hatta bölgede yaşanan sertlikler, çatışmalar petrol fiyatlarında biraz daha böyle 80 doları sanki taban yapar gibi oldu. Ve Brent petrolde şimdi %0.27'lik bir yükseliş var. $85.19'dan geçiyor işlemler. ABD tipi ham petrolde de %0.73'lük bir yükseliş burayı $80'ların üstüne taşıyor bir kez daha. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin tarafında da yine 60 ile 65 bin dolar seviyesi arasında giden gelen bir piyasa gördük. Bir ara hatta 58 bine doğru da bir geri çekilme yaşanmıştı ama şimdi yine bir %1.24'lük düşüş görüyor olmamıza rağmen 64.131 dolardan geçiyor işlemler. Ve gümüşe dönüyorum, hemen bakıyorum. Burada da $60 seviyesi hem önemli destek hem de kırıldıktan sonra önemli direnç olarak takip edilmeye başlanmıştı. %2.11'lik bir geri çekilme var gümüşte. $56.58'den geçiyor işlemler. Spot altında da 4000 doları yine gümüşteki $60 hassasiyetinde takip ediyor piyasalar. 4029'dayız şu dakikalarda, %0.78'lik bir
geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Altın tarafı da böyle. Şimdi önümüzdeki günlerde elbette merkez bankalarının neler yapacağı çok önemli. Ama başlıca takip edilen merkez bankası yani Fed ve Fed Başkanı Walsh. Takip etmiştik biliyorsunuz dünden bir önceki gündü yanlış hatırlamıyorsam. Ve Walsh'un yaptığı sunum Temsilciler Komitesi'nde önemliydi. Gelen sorular vardı bir kısmı.

0: mı siyasiydi vesaire, ama biz işin biraz daha Fed nereye, hangi verilere, hangi dataya, data setine bakarak faiz kararını alacak. İşte bu noktada da Walsh'un notlarını haberleştirdik. Bunu paylaşalım. Ardından kısa bir reklam arası. Sonra da Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı Mehmet Aşçıoğlu'yla sohbete başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Fed Başkanı Kevin Warsh, Amerikan Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yarı yıl para politikası raporunu sundu. Warsh konuşmasında komitemizin üyeleri kalıcı olarak yüksek seviyelerde seyreden enflasyona karşı hoşgörü göstermezler. Ayrıca fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda kararlı taahhüdü paylaşıyoruz dedi. Warsh konuşma metninde eğer para politikasını doğru bir şekilde uygularsak ki uygulayacağız, son 5 yıldaki enflasyon dalgası geçmişte kalacak ifadelerini kullandı. Sunumda 2020'deki çerçevenin hatalı olduğunu söyleyen Warsh, başarılı olamadıklarını vurguladı. Fed Başkanı bugünkü uygulamalarımızı yeniden değerlendirerek hedeflerimize gerçekten hizmet edip etmediğini sorgulamak zorundayız dedi. Başkan Warsh, çalışma gruplarından enflasyonun neden yükseldiğini tespit edeceğini ve ona göre politika uygulayacaklarını belirtti. Enflasyonun ekonominin geneline yayılmasını önleme konusunda kararlı olduklarını da söyleyen Fed Başkanı, görev tamamlandı demek için henüz erken olduğunu söyledi.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı Para devam ediyor. Hemen alalım yanımıza Mehmet Aşçıoğlu'nu, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı ve başlayalım sohbetimize. Mehmet hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi
0: misin? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum Mehmet. Bir günlük aranın ardından piyasaya baktığımız zaman aslında çok belirgin bazı temalar ortaya çıkıyor. Ya yani bankalar satılıyor, sanayi tarafı alınıyor gibi bir tema. Ben biraz özellikle hani borsada bu yaşanan hareketliliğin nasıl okunması gerektiğini sana sorarak başlamak istiyorum. Bir süredir özellikle hisse ağırlığı olan ve en yüksek olan hisselerin hem savaş konumundan ötürü hem de pozisyonlar itibariyle endekse yön veren etkisini görmüştük. Şimdi bir, savaşla ilgili gündemi nasıl okuyorsun? Sönümleniyor mu artık? Her ne kadar ara ara çatışmalar olsa da ve açıklamalar gelse de buna mı oynuyor piyasalar? İki, faizler merkez bankalarının tavrı ne olacak konusu. Üç, biraz daha teknik, borsaya özel belki de bir bakış açısı. İstersen direkt içeriden başlayalım ve bir değerlendirme alalım senden.
1: Şimdi içeride enflasyonda, beklenen enflasyon dahi, Temmuz ayı enflasyonu, düşen eğilim devam edecek. Öyle görünüyor ve dezenflasyon süreci de geri dönülmüş olacak. Tabii düşecek enflasyonla daha çok hesap ettiğimiz, konuştuğumuz şey faiz indirim süreci tekrar başlar mı? Enflasyon düştüğü müddetçe bu beklenti boşa çıkmaz. Biz de faiz indirim sürecine girilebilir. Endişe neydi? Dışarıda Japonya başta olmak üzere, keza Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası zaten bir doz faiz artırdı. Sonrasında Amerika'da faiz artar mı? Çünkü dünya Mersin'e giderken siz tersine gidemiyorsunuz. Geçmişte farklılaştığımız ortamlarda sonrasında yine farklılaşmak zorunda kaldık. Yani kendimizi aslında dünyaya uydurmak zorunda kaldık. Ama birinci baş ağrımız enflasyon ve öyle veya böyle daha ciddi enflasyon düşüşlerine Türkiye'nin ihtiyacı var. Şimdi dezenflasyonist süreçte tabii ki enflasyon düşüyor olacak ama yani çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğumuz dönemde muhtemelen bu iş gelecek yıla kalacak. Bizim fiyatladığımız ne? Faiz tekrar inmeye başlarsa özellikle borç yükü ağır şirketlerin yükü hafifler. Çoğu şirket çalışma sermayesini borçla çeviriyor Türkiye'de. Özellikle son 15 yılın getirdiği alışkanlıklar. Ama son 2 yıldır da bu yük inanılmaz ağır. Ortalamada %45 ile %52 arasında değişen maliyetlerle parayı fonluyor şirketler. Bununla iş yapıp da para kazanmak gerçekten zor. Bu borcu çevirmek de zor. O yüzden de birinci öncelik bir an evvel görünür bir şekilde enflasyon düşmesi, buna bağlı olarak da faizin artık aşağı gelmesi, arzu edilen bu.
0: Bunu ne kadar kendi içimizde halledebilir noktadayız? Çünkü tabii belli bir oranını ithal ediyoruz. Özellikle de savaş söz konusu olduğu dönemde. Ama bir yandan da para politikasının yapabileceklerinin de bir sınırı var. Yorumunu çokça duyuyoruz. Senin bu konudaki görüşünü de alayım. Çünkü dediğin gibi enflasyon hala bizim bir numaralı önceliğimiz konumunda.
1: Para politikasıyla belli bir noktaya kadar kaleyi savunabilirsiniz. Ben de o görüşteyim. Neticede burada temel gaye, eğer ortamdaki şey talep enflasyonuysa, talebi hem TL'ye olan yatırımları artırarak hem de artan fiyat ortamında parayı sıkılaştırdınız ve birkaç faktörü daha sıkılaştırarak daraltıp talebin daralmasıyla fiyatları belli bir seviyeye çekmek ya da en azından yukarıya gitmesine mani olmak. Temelde sıkı para politikası bunu amaçlıyor. Ama şimdi burada bizim sıkıntımız, biz bir sarmalın içindeyiz. Enflasyon nasıl oluştu? Önce kur zıpladı 2022'de. 7,5 lira gibi bir kur seviyesinden çok çabuk 18,5'a, sonra kur korumalıya geçildi. Önce bir kur geri geldi ama çok üzerinden geçmeden o gördüğü zirve seviyesine geri döndü. Çok da zaman geçmemesine rağmen halkımızın çoğu şu an Türk lirasının çok değerli olduğunu düşünüyor. Çünkü dolarize olmuş bir toplumuz. Ama 47 liraya geldik biz. dünyanın belki de dolar karşısında en çok değer yitiren para birimiyiz. Buna rağmen de tabii ki bir taraftan da ortamdaki enflasyona bakıldığında, faize bakıldığında, kurun artışına bakıldığında da hala net reel getiri vaat eden bir Türk lirası var. Şimdi faiz yüksek, faizle beraber paralar bir yıllık vadede düşünün. Bugünkü 1000 lira, gelecek sene kabaca 1400 lira. Aslında parasal genişleme devam ediyor. Burada sadece kurun yükselişi, maliyet bazlı enflasyon yaratarak sonrasında enflasyonun biçim değiştirmesine sebebiyet veriyor olabilir ama bir taraftan da zamana bağlı aslında faizle benzer bir etkiyi yaratıyor. Yani biz sarmalın içinde devam ediyoruz. Bunu gerçekten yönetmek zor. Yönetmek için enflasyonu belirgin bir şekilde, ciddi şekilde aşağı itebilmek lazım. O da benim kabaca tek haneli ben zor görüyorum ama iyi enflasyon Türkiye için 15'ler olur. Yani aylık %1 ve civarındaki artışlar Türkiye'de evet enflasyon kontrollü bir rotaya, potaya girmiş demek olacaktır. Ama bu haliyle, bu yarattığımız sarmalla hedefe bir anda oluşmak gerçekten zor. Bu enflasyonun bir de tanımını yapalım. Sadece bu anlattıklarım değil ki. Bir de fırsatçılık var Türkiye'de. Ne bileyim pet şişe de su, pet şişe iade 1 lira. Su firmalarına bakıyorsunuz, satın alıyoruz. Adam yapıyor 2 lira zam. Ama 1 lira değil, 2 lira zam yapıyor. Bir şeyden mana çıkarıp başka bir şeyden fırsat yaratabiliyorlar. Tabii tüm bunlar davranış bozukluğu diyorum ben bunun adına. Enflasyonu kontrol etmede ikinci ve subjektif bir faktör olarak daha ciddi etki yaratıyor. Yani siz rafta fiyatları sonuna kadar zorluyorsunuz. Satıldığı sürece sorun yok, artırmaya devam et. Ha ne zaman satılmıyorsa o zaman tamam fiyatı aşağı çek ya da artırmaktan vazgeç. Otomotivde çip krizi sebebiyle milletten rüşvet alarak otomobil sırasında sokulan dönem çok yakın. Şimdi bakıyorsunuz otomobiller satılamıyor. Yani böyle örneklere bakıldığı zaman tek başına para politikasıyla enflasyonu ifade etmek ve tek başına para politikasıyla enflasyonu önlerim demek gerçekten zor.
0: Anladığımız kadarıyla ki zaten gündeme de geliyor, ara ara duyuyoruz, konuşuluyor ve uygulamalar da yapılmıyor değil. İşte denetim bu noktada özellikle o fırsatçılık temasını biraz tarihe gömmek lazım ama herhalde o da daha farklı yaptırımlar da beraberinde getiriyor. Şimdi bütün bu anlattıkların çerçevesinde o halde bugün bakıyorum bankacılık tarafında yine yoğun satışlar var. Puansal katkılar olarak bakıyorum. Spesifik olarak da bugünü konuşmuyoruz ama bankacılık endeksi %1.63 düşerken sanayi endeksinde %1.93'lük artış var. Ulaştırmada %1.24'lük artış var. Hem borsa tarafı için değerlemeler noktasında, şimdi bilançolar da gelmeye başlayacak bu ayın sonu itibariyle. Değerlemeler açısından ve fiyatlama iştahı açısından sen nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Geçtiğimiz günlerde çeşitli uyarılar vardı, daha teknik dediğimiz ve bir tek bize yapılmıyor tabii bu uyarılar. Dünyada başka örnekleri de var. Örneğin işte Güney Kore'de tek hisseli fonların bir müddet durdurulmasına karar verildi gibi daha şeffaf, daha piyasa dinamiklerini koruyacak ve rekabeti de eşitleyebilecek bir ortam yaratılmak isteniyor bütün dünyada. Bizde de benzer bir istek var ve bu yönde atılan bazı adımlar da var. Bunlar engel midir borsanın bundan sonra yabancı yatırımcı çekmesinde veya yerli yatırımcının güvenini kazanmakta? Sen nasıl

0: değerlendiriyorsun?
1: Şimdi bu şikayetler dönem dönem olacak ve hep de devam edecek. Yabancı hatayı 2021'de Türkiye'yi satarak yaptı. Yani bunu hep konuşuyoruz. 2016'da %72, 2020'de %62,5'tu yabancı payı. 2021 en çok sattıkları zaman, pandemi 2020-21 arasında bir ara %27'lere kadar düştü. Şimdi de ortalamada %34'le yabancı payı gidiyor. Bunun en az %25'i zaten çıkıp gitmeyecek MKK'da, Türkiye'de halka açık şirketlerde sahiplik konumunda olan yabancıların payları. Aslında konuştuğumuz giden gelen %9, %10'luk bir yabancı fon payı. Para kazanamıyorlar. Çünkü burada daha çok endekse de iş yapıyorlar. Arbitraj diye bir şey var. Ama endeks tabii ki onların hesabını ettiği şey değil. Aslında kendi ülkelerinde de böyle. Bugün Amerika'da muhteşem yedili endeks demek. İşte Kore'yi gördük, 3 tane hisse senedi.
2: Tabii.
1: Avrupa'da da durum farklı değil. Almanya'da mesela 11 tane hisse senedi endeks demek. Çünkü endeksin matematiksel bir hesabı var. Bunun adına 30 endeks deyin, 100 deyin, KOSPI 80 deyin. 80 tane ise, 100 tane ise, 30 tane hissenin piyasa değerleriyle alakalı bir durum. Ama bu piyasa değerleri içinde en büyük piyasa değerine sahip olan en büyük etkileyici oluyor. Türkiye'de bu iş tabii ki şöyle çalışmaya başladı. Mesela bir factoring şirketi endeksi %7 etkiliyor. Bir factoring şirketinin ederi nedir, o şirket o da ederde midir? Bunları tabii oturalım günlerce tartışalım ama fiyat borsada belirlendiği için o değere, o edere ulaşmış durumdadır. Hal böyle olunca da işte itiraz noktası da şu. Değerlemeler açısından peer'ları yani eş değerleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'de çok değerli şirketler var. Artık bu şirketler endekste o denli etkili değil. Şimdi düşünün Koç Holding mesela ya da Sabancı eskisi kadar etkili değil. Üreten Ereğli ya da Şişecam eskisi kadar etkili değil. Başka hisselerin etkisi var. Bu tabii ki suni piyasa oluşumu gibi bir yoruma sebebiyet veriyor. Fakat biraz evvel şunu anlatmaya çalıştım. Dünya da çok farklı değil. Burada tabii ki düzenleyici kurum bakar, kriterleri değiştirir, bir takım değişikliklere gider. Sisenin sorun bu. Özellikle fonlar tarafında şimdi bir takım gelişmeler yaşıyoruz. Neticede fonların portföy büyüklüklerine bakıldığında belli hisselerde kümelenmiş fonlar da var. Nihayetinde buradaki düzenlemeler biraz evvel verdiğim Güney Kore örneğindeki gibi burada aniden o fonlarda bir çıkışa sebebiyet verirse bunun etkisi ne olur? Tabii ki hoş olmaz. Endekste bu kadar etkili hale gelmiş hisse senetlerinde fiyat oynaklığı negatifleşmeye başlarsa endeksi de negatif etkiler. Tabii ki başka bir takım endeks hisseleri geçmişten bugüne taşınmış hisseler muhakkak ki dengeleme unsuru olacaktır. Onlar evet. Fazlaca düşemeyecektir. Ama muhakkak ki negatif etkisini görürüz.
0: Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Ben paylaştığın tüm ederim. Bu yorumlar için kolaylıklar diliyorum. Sana tekrar görüşmek üzere diyelim. Tamam. Mehmet Aşçıoğlu'nu uğurluyoruz. Efendim Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol. Artan saldırıların Hürmüz Boğazı üzerinden petrol, gübre, doğalgaz ve diğer kargoların sevkiyatını tehdit etmesi nedeniyle piyasaların tedirgin olduğunu ve aslında büyük bir belirsizlikle boğuştuğunu söyledi. Bu haberi sizlerle paylaşıyoruz ve akabinde akıllı parayı noktalıyoruz. Buyurun.
3: Hürmüz Boğazı ve çevresinde neler olup bittiğine dair görüşlerinizi alarak başlayalım. Tabii ki ABD saldırılarını izliyoruz. Ateşkesin bozulduğunu ve mutabakat zaptının rafa kaldırıldığını gördük. Bölgede son 24 saat içinde neler gözlemlediniz?
4: Büyük bir belirsizlik var ve piyasalar soruna yakın zamanda kalıcı bir çözüm bulunup bulunmayacağı konusunda gergin ve aynı zamanda birçok ülke en kötü durum senaryosundan kaçınmak için bazı önlemler alıyor.
3: Bu önlemlerden bahsedelim. Tam olarak ne yapıyorlar? Bu süreçte açıkça acil durum temelinde stoklardan çekim yaptıklarını gördük.
4: Birkaç şey var. Birincisi Çin ve diğer bazı ülkeler gibi bazı ülkelerin envanterlerini, stoklarını kullandığını görüyoruz. Bir numara, iki numara üretimin, petrol üretiminin Amerika Birleşik Devletleri'nden, Brezilya'dan veya Kazakistan'dan ve başka yerlerden önemli ölçüde arttığını görüyoruz. 3 numara Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakarak bölgenin diğer kıyısına ulaştırmak için kahramanca çabalar sarf etmesi dikkat çekicidir. Bunların hepsi iyi ama hiçbiri sonsuz değil. Bu nedenle umarım kriz hızlı ve ikna edici bir şekilde çözülür. Aksi takdirde küresel ekonomi bazı zorluklarla karşılaşabilir.
3: Zorluklar. Umut kelimesini kullandığınızı duyuyorum ve son 24 saatte bulunduğumuz nokta hakkında ne kadar iyimser ya da endişeli olduğunuzu merak ediyorum.
4: Her zaman endişeliyimdir. Aslında her zaman düşündüm, ajansla her zaman düşündük. Bir gün Hürmüz kapanırsa ne olabilir?
3: Bunu defalarca düşündünüz mü?
4: Defalarca. Bazı tatbikatlar vesaire yaptık ve piyasalara sorunsuz bir şekilde büyük miktarda stok sürmemizin nedenlerinden biri de buydu. Bu da petrol fiyatını $20 aşağı çekti ve şimdi sorun şu ki bir kez kapandığında birçok insan tekrar kapanabileceğini düşünüyor. Bu yüzden ülkeler artık sadece bugün ne tür önlemler alabileceklerini değil, yarın için enerji stratejilerini nasıl geliştireceklerini de düşünüyorlar. Evet, stoklarımızı piyasaya sürdüğümüzde tarihi 400 milyon varildi. Bu da bugün her gün piyasaya akan ve piyasaları rahatlatan yaklaşık 2,5 milyon varile eşdeğer. Ve bu tarihiydi çünkü daha önce hiç bu kadar stok sürmemiştik. Tüm üye hükümetlerimizin oy birliğiyle aldığı bir karardı ve bu stoklarımızın sadece %20'siydi. Hala cebimde %80'lik bir pay var. Eğer gerekirse eminim ki üye ülkelerimiz bu stokları piyasaya sürmekten memnuniyet duyacaktır. Ancak o noktaya gelmeyeceğimizi çok umuyorum, tekrar ediyorum, umuyorum.
3: Yaz başında petrolün tehlikeli bölgeye gireceğini uyarmıştınız. Sizin ifadenizle o noktada mıyız, yakın mıyız, ne zaman anlayacağız?
4: Şöyle ki Temmuz sonuna kadar bu soruna bir çözüm bulunamayacağından endişeliydim. Eğer Hürmüz Boğazı Temmuz sonunda, yani seyahat sezonu başlayıp talep arttığında açılmazsa küresel ekonomi için tehlikeli bölgeye girebiliriz demiştim. Şükürler olsun ki bir ateşkes oldu ve bir miktar petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bu iyi bir haber. Ancak mevcut durum daha uzun sürerse ve Hürmüz Boğazı yarı kapalı kalırsa, o zaman bölgedekilerle birlikte gelişmekte olan ülkeler ve Asya'da dahil olmak üzere küresel ekonomi için yine zor günler yaşayabiliriz. Asya, dünyanın geri kalanındaki diğer ülkelerden çok daha fazla etkileniyor.
3: Tüm bunları planladığınızdan bahsettiniz ve merak ediyorum. Eğer bu durum şu tarihe kadar devam ederse şu ankinden çok daha kötü olur diyebileceğiniz bir tarih verebilir misiniz?
4: Bunu yapamam ama aylar değil, haftalar söz konusu. Umarım sorun ikna edici bir şekilde çözülür. Hürmüz Boğazı tamamen ve koşulsuz olarak açılır ve umarım bu önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşir.
3: Kuşkusuz tüm bu olanlarla ilgili bir rehavet havası olduğunu duymuşsunuzdur. Başkan sık sık şöyle diyor: bakın, petrol fiyatlarının varil başına $200 çıkabileceği konusunda uyarılmıştım ama çıkmadı. Bunu bir başarı olarak görüyor. Küresel ekonominin bu durumu, en azından ilk darbeleri pek çok kişinin korktuğundan daha iyi atlatabilmiş olması konusunda bir rehavet olmalı mı?
4: Şimdi bu krizden geçtiğimizde elimizde gerçekten çok fazla petrol vardı. Yani
3: fazlalık, bolluk.
4: Fazlalık. O petrolü kullandık. O petrolü kullanıyoruz. Ayrıca az önce belirttiğim gibi piyasaya çok büyük miktarda petrol stoku sürdük. Tarihsel olarak bu da iyi bir şey. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi ülkeler üretimi artırdı ve aynı zamanda Suudi Arabistan ile Emirlikler petrolü başka rotalara yönlendirdi. Ancak bunların hiçbiri sonsuz değil. Yani eğer durum bu şekilde çok uzun süre devam ederse küresel ekonomide ciddi zorluklar yaşayabiliriz.
3: Ülkelerin bu stokları yeniden doldurmaya başladığını gördük mü? Petrol fiyatlarına bakınca Bu durum onların stok yapmasından mı yoksa hala yeterli stokları olmamasından mı kaynaklanıyor?
4: Bazı ülkeler yapıyor, herkes değil. Ancak ülkelerin yaptığı şey şu: enerji stratejilerini gözden geçiriyorlar, bundan bir ders çıkarıyorlar ve içinde bulunduğumuz dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu karşılaşabileceğimiz bir sonraki enerji şokuna daha iyi hazırlanmak için nasıl stratejiler geliştirebileceklerini anlıyorlar. Sadece 4 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra başka bir enerji şoku yaşadığımızı hatırlayalım. Ve haritaya baktığınızda 4 yıl önce dünyaya enerji taşıyan iki ana damar vardı. Bunlardan biri Rusya'dan, Batı Sibirya'dan Avrupa'ya uzanan boru hatlarıydı. Diğeri ise Hürmüz Boğazı üzerinden Orta Doğu'dan Asya'ya ve dünyanın geri kalanına uzanıyor. Ve şu an bu damarların ikisi de kesintiye uğramış durumda. Bu yüzden ülkeler enerji stratejilerini gözden geçiriyorlar. Ve bugün dünyadaki tüm hükümetlerle, birçok hükümet lideriyle konuşuyorum. Ve bugün enerji dünyasındaki en kıt metal güvendir. İnsanlar enerji ortaklıkları geliştirmek için güvenilir ortaklar arıyorlar.
3: Altyapıdan birkaç kez bahsettiniz ve son günlerde Kuzey Irak'tan tekrar açılabilecek bir boru hattı gündeme geldi. Durumu dengelemek için buna ne kadar güvenebiliriz? Yeni boru hatları inşa etmek ve diğerlerini devreye almak zaman alacak.
4: Kesinlikle şu anda en gelişmiş olanlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin genişlettiği boru hattı ve Suudi Arabistan'ın genişlettiği Doğu Batı boru hatlarıdır. Ve burada zamanında bitirilseler bile Hürmüz Boğazı'nın sadece %50'sini telafi edebilecekler. Yani şu anda petrollerini Hürmüz Boğazı üzerinden göndermesi gereken başka birçok ülke var. Bu yüzden bir süre daha bu konuya karşı savunmasız kalacağız. Ve tabii ki birçok yeni proje var. Irak bunlardan biri. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in farklı projeleri var. Ancak bunların hayata geçmesi zaman alacak. Ayrıca tüketici ülkeler de teknolojiler, yakıtlar ve ticaret yolları açısından diğer seçeneklere bakıyorlar.
3: Petrol ve rafine ürünler söz konusu olduğunda piyasa şu anda ne kadar sıkışık ve buna bölgesel bazda baktığınızda şu anda hangi bölgelerin en büyük daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorsunuz?
4: 1, 2 ve 3 numara Asya'dır.
3: Asya.
4: Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki kriz başlamadan önce Asya'nın petrol ve gazının %80 ila 90'ı Hürmüz Boğazı'ndan geliyordu. Çok savunmasız durumdalar. Ve tabii ki Japonya ve Kore de öyle, ama asıl Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi gelişmekte olan Asya ülkeleri, bunlar savunmasız. Ama örneğin Avrupa'da öyle. Avrupa hakkında pek konuşmuyoruz ama Avrupa'da ürünler konusunda zorluk yaşıyor. Dizel de bir sorun, uçak yakıtı da diğer bir sorun. Rusya'nın önemli bir dizel ihracatçısı olması ve son dönemde Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durumu biraz daha zorlaştırdı.
3: Son sorum taleple ilgili. Zirve talepten bahsetmiştiniz. Tahminler talebin bir miktar azalacağı yönünde. Talepte zirveye ulaştık mı? Talepte zirveye yaklaşıyor muyuz? Bu hikayenin neresindeyiz?
4: Şimdi talep, yani bu yıl bir yargıya varmak için normal bir yıl değil. Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar ve fiyatlar nedeniyle birçok aksama yaşanıyor. Ancak küresel olarak baktığımda petrol talebi hala sağlıklı. Ancak dünyanın pek çok yerinde elektrikli araçlar geliyor. Ulaşım sektörünün elektrifikasyonu geliyor. Özellikle Asya'da, sadece Çin'de değil, Güneydoğu Asya'da da bunun küresel petrol talebi büyüme modelleri üzerinde etkisi olabilir.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki gelişmeler üzerine değerlendirme yapacağız. Sonrasında Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le beraber olacağız. Onunla dünyadaki havayolu pazarı ve Türkiye'nin buradaki rolünü değerlendireceğiz. Arkasındansa ekonomist Murat Üçer bizlerle birlikte olacak. Dünyada ve Türkiye'de para politikası çerçevesi üzerine değerlendirme yapmak için. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen hafta 159.7 milyar dolardan 163.3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerse 40 milyar dolardan 42.5 milyar dolar düzeyine çıktı. Bank of America, Türk bankacılık sektörünün değer yaratma hikayesinin bir kez daha ertelendiğini belirterek özel Türk bankaları için tavsiyesini aldan nötr seviyesine çekti. BOFA, nihai hedefin değişmediğini ancak öz kaynak karlılığının enflasyonun üzerine çıkması için beklenen sürenin uzayacağını, sabrınsa biraz daha maliyetli hale geldiğini vurguladı. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran'da fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da bütçe fazlası 114.2 milyar TL oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayında perakende satışlar benzin istasyonu gelirlerindeki düşüşün etkisiyle sadece hafif bir miktar yükseliş kaydetti. İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre perakende satışlar Haziran ayında aylık %0.2 arttı. Büyük dalgalanmalara sahne olan Güney Kore borsası için Güney Kore iktidarı tek hisse senedine dayalı kaldıraçlı borsa yatırım ürünlerini yeni halka arz süreçlerini geçici olarak durdurma kararı açıkladı. Güney Koreli yetkililer Samsung Electronics ve Hynix ile bağlantılı fonların popülaritesindeki ani artışın ardından piyasa oynaklığını frenlemeyi amaçlıyor. Günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Hızlıca piyasalardaki verilerle devam edelim. Türkiye'nin Avrupa'dan ve Amerikan vadelerinden daha pozitif ayrıştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle sanayi endeksteki alımlar endeksi yukarı itiyor. Endeks şu an itibariyle 14.200 puanın eşiğinde %0.8'e yakın prim söz konusu. Ancak endeksteki kabaca 100 puan kadar artışın önemli bir kısmı 80 puan kadarı ilk 3-4 hisse senedinden geliyor. Onun da altını çizmiş olalım. Başta Aselsan olmak üzere aynı zamanda Erdemir'de de yukarı yönlü hareket endeksi yukarı itiyor. %2 şu anda sanayi endeksi artıda. Bankalarda ise %1.8 kadar düşüş var. Özellikle Bank of America raporu bankalarda bir miktar satış getirmiş gibi görünüyor. Kurlar cephesine baktığımızda tabloda çok çok büyük farklılıklar yok. Euro dolar çaprazının 1.1450'nin altına kaymasını müteakip. Dolar TL'de 47 lira 5 kuruş. Euro TL'de ise 53 lira 98 kuruş civarında fiyatlama oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksi yeniden yukarıda 100.63 düzeyine kadar gelmiş olduk. Özellikle jeopolitik gerilim buraları baskılamaya devam ediyor. Buradan dönelim Avrupa borsalarına bakalım. Oralarda özellikle çipçiler üzerinden gelen baskı Avrupa ve Amerikan hisse senetleri üzerinde etkisini hissettiriyor. TSMC bilançosu geldi sabah. Aslında beklentilerin üzerine gelmesine rağmen piyasanın genel olarak önümüzdeki döneme ilişkin çok daha kuvvetli beklentileri var. Bu yönde rehberlik gelmeyince piyasa birazcık satış tarafına geçti. Önce sabah saatlerinde Asya'da çipçiler satıldı. Şimdi Nasdaq'ta benzer şeyler oluyor. Avrupa'da da risk iştahı düşük kalıyor. %1 Paris ve Frankfurt eksi de. İtalya'da %0.8 kadar. Londra'da ise %0.5'e yaklaşan oranlarda düşüşle seans sürüyor. Dönelim Amerikan vadelilerine. Orada da tablo farklı değil. Özellikle Nasdaq vadelileri bize %1'e yakın geri çekilme gösteriyor. Çipçiler buradaki ana faktörü olmaya devam ediyor. S&P 500 vadelilerine %0.3 kadar aşağıdayız. Dow Jones vadelileri ise şu anda yatay pozitif seyre dönmüş görünüyor. Emtia piyasası petrol fiyatları özellikle ön planda kalmaya devam ediyor. Şu anda 85 dolar 80 sentteyiz. Brent petrolde Amerikan tipi ham petrol 80 dolar 73 sentte. Dolayısıyla jeopolitik gerilim devam ettikçe burası baskı görmeye ve fiyatları yukarı yukarıya itmeye devam ediyor. Özellikle dolardaki değer kazanımının ise değerli metaller üzerine negatif etki ürettiğini görüyoruz. Altın 4000 doların altına geriledi şu anda. 3979 dolar seviyesindeyiz. Gümüş 55,5 dolara doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla buralarda birinde %2 birinde %4'e yaklaşan oranlarda düşüş olduğunun da altını çizmiş olalım. Rakamları bu şekilde aktardık. Detaylarını hızlıca şimdi araştırma turunda değerlendireceğiz.

0: Slice.
1: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, aslında birazcık piyasalardan bahsettik. Hisse senedi piyasalarında ve çiplerde özellikle sert satışlar var. Dalgalanmanın boyunu çok artırıyor burası. Ve aynı zamanda önce muhteşem yediliyle başlamış nispi realizasyon onların bir kısmında. Şimdi çipçiler üzerinden gelen ikinci tur realizasyon aslında iki şeyi beraberine getiriyor. Bir, dipten almak isteyenlerin iştahını kabartıyor ama bir yandan da volatilite çok yüksek olduğu için biraz hece ederek ya da kaldıraçlı olarak bu işe girmeyi tercih ediyorlar. Bir de buralarda yakalananlar hala kârda olup pozisyonunu korumak isteyenler de satım opsiyonları tarafında pozisyonlanarak işi biraz daha götürmeye çalışıyor. Hal böyle olunca işlem hacmi Amerikan piyasaları için bayağı yükselmiş opsiyonlarla.
2: Senin söylediğinin bir özeti olarak hem call tarafında hem put tarafında, yani hem alım hem satım tarafında tarihi zirveleri gördüğümüz bir grafik görüyoruz ekranımızda. Baktığımızda ABD piyasalarının opsiyon hacimlerinin 2024 sonrası aslında dikey bir seansa geçtiğini söyleyebiliriz bu noktada. Hem call hem put için özellikle pandemi öncesi günlük 20-30 milyon kontrat seviyesinde olan işlem hacminin bugün geldiğimiz noktada 50 milyon kontratı aşıyor olması, hatta bazı günler 80-100 milyon kontrata kadar çıkıyor olması bir miktar daha oynak piyasaya eşlik eden bir yatırımcı kitlesi olduğunu bize gösteriyor. Son 18 ayda aslında birçok kurumsal tarafın yatırımları piyasa hareketlerine karşı daha temkinli durmak istemelerini bir miktar daha put tarafında, yani satım tarafında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Alım tarafına baktığımızda ise aslında bireysel yatırımcıların oyuna birebir de bu kadar çok dahil olmasının etkilerini görüyoruz. Özellikle Goldman Sachs'ın yaptığı bir araştırmaya göre Haziran ayı sonunda bireysel yatırımcıların hisse senedi piyasasında %30'a varan bir işlem hacmine ulaştığını, bireysel yatırımcıların rolünün opsiyon piyasasından başlayan bireysel yatırımcıların rolünün bir miktar daha hisse senedi piyasasına da yansıdığını bu noktada da görüyoruz. Peki nasıl yansıyorlar? Aslında burada da devreye delta hedging giriyor. Açıl, çünkü baktığımız bu noktada opsiyon piyasasından çok daha uyguna, hisse senedi fiyatının çok daha uyguna call işlemi satın alan yatırımcının karşı taraftaki piyasa oyuncusu da bu durumdaki riski taşımak istemediği için hisse senedi alıyor ve o aldığı hisse senedinin karşılıkta bir delta hedging stratejisine gidiyor. Buradan da geldiğimiz noktada aslında piyasa oyuncularının da buna eşlik etmesiyle alınan hisse senedi tarafında yukarı yönlü bir sıkışma görüyoruz ve bununla da aslında piyasa gama sıkışması adını veriyor. Yani fiyatların yukarı yönlü hızlı yükselişi sadece hisse senedi piyasalar üzerinde değil, opsiyon piyasalarından ve kaldırıcılı ETF'ler tarafından gelen işlem hacimleriyle beraber geliyor. Keza SpaceX tarafını bunun en net örneğini de gördüğümüzü söyleyebiliriz. Halka arz sürecindeki tarihin en büyük halka arzlarından birini şahitlik etmiştik. Halka arz sürecinde özellikle bireysel yatırımcılardan ciddi bir talep aldıktan sonra hem opsiyon piyasalarında hem talep toplama döneminde hisse senedi piyasalarında ciddi bir talep gördükten sonra geçen hafta itibariyle aslında birçok yatırım bankası bu hisse senedinin ileride hedef fiyatını yükselterek dipten alma temasını bir miktar daha yatırımcılara analiz yorumu olarak sunmuşlardı. Geldiğimiz noktada dün itibariyle artık IPO fiyatının, yani halka arz fiyatının altına gelmiş bir SpaceX tarafı gördük. Keza 135 dolarla halka arz olan SpaceX tarafında 225 dolarlara kadar çıktıktan sonra yaklaşık %40 altına gelerek bugün yine seans içinde %135 dolarların altında seyretti. Fakat 135 doların bir miktar daha üstünde kapattı seansı. Bugün geldiğimiz noktada birazcık daha temkinli bir kurumsal taraf ve bireysel oyuncuların işleme daha çok dahil olmasıyla hem dipten alım temasını vurgulamaları hem de aslında kendilerini hedge etmeye çalışmalarının volatiliteye daha hızlı ayak uyduran bir bireysel yatırımcı tablosu görüyoruz. Bu da doğrudan şekilde aslında opsiyon piyasalarının hacmini yükseltmeye geliyor. Oynuyor.
1: Dolayısıyla aslında delta hedging'in korumakta yetersiz kaldığı dayanak fiyat hareketlerini de ister istemez gamma hedging'de biraz daha piyasa kendi zararını varsa hafifletmeye çalışıyor. Elif, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Mehmet Özdemir'in yanına ve Mehmet'le birlikte biraz emtia piyasasından bahsedeceğiz. Yıla öyle bir başladı ki altın ve gümüş muazzam hareketler gördük. Hatta gümüşte yılın ilk ayı içerisinde getirilen neredeyse %100'lerin üzerine doğru gitmiş oldu. Fakat şimdi dönüp baktığımızda arkasından gelen düzeltme o kadar sert ve o kadar belirgin oldu ki Mehmet, bugün altında 4000 doların altına geldik ama gümüş tarafında özellikle 55 dolarlar seviyesinin altına doğru gitme potansiyeli değerlendiriyoruz. Oldukça sert hareketlerle aşağı aşağı gelmeye devam ediyor burası.
3: Bu bölgeler özellikle fiyatı izleyen analistler için yakından takip ediliyor. 54 doların altındaki seviyelerin bir miktar daha iştahı özellikle karartması da altının çizildiğini söyleyelim. Ama şöyle bir ortalamalar üzerinden baktığımız zaman yaklaşık 2 hafta öncelik, 2 hafta öncesinde altında oluşan dead cross formasyonunun aynısını bu sefer gümüş için, yani bu iştahsızlık belirtisini biz gümüş tarafında da görüyoruz. Evet, bugünkü hareketlerde bir ekstra bir sert oluyor, onu görmek lazım. Ama şöyle bir genel iştaha baktığımız zaman da ben büyük büyük yazdım tüm zamanların zirvesi 121 dolar diye. Gümüş özellikle son 2-3 haftalık dip yapma arayışında %50'nin de tüm zamanların piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybettiği bir ortam var. ABD üfe verileri, tüfe verileri, biz altının özellikle 4100 dolarlar çerçevesine kadar da geldiğini görmüştük. Bu ritmi çok gümüşte göremedik ama o altındaki harekette özellikle kalıcı olamadı. 4000 doların altı bugün sert bir şekilde test ediliyor. Metal kompleksinin hemen hemen neredeyse tamamının sert bir şekilde aşağı geldiği bir gündeyiz. Tabii yatırımcılar açısından bu grafik biraz daha kritik olacak ama çip şirketlerinde gördüğümüz çok yüksek volatilite, yukarı yönlü alımları da o tarafta gördüğümüz bir çerçeveyi balındırıyor. Muhteşem yedili hisse senetleri yukarı aşağı doğru savruluyor. Biz değerli metallerde bir süre sadece aşağı doğru savrulmayı takip ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet, aktardığın notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bank of America Merrill Lynch'in yazmış olduğu bankacılık raporu üzerinden biraz bankaları değerlendirelim Bekir. Çünkü genel anlamıyla baktığımız zaman bankacılık sektöründe beklentiler yılın sonunda, geçen yılın sonunda ve bu yılın başında oldukça pozitife doğru gitmişti. Faiz indirim senaryosu, öz kaynak karlıkların enflasyonun üzerine doğru geleceği beklentisiyle ciddi ve agresif fiyatlamalar görmüştük bankalar tarafında alım yönlü. Fakat şimdi dönüp baktığımızda elbette savaşın bir kez daha celallenmesi ve bu noktadan sonra yeniden faiz artırımı, faiz indirimi konusundaki beklentilerin ötelenmesinin ardından şimdi bir tur daha negatif fiyatlamaya doğru işin evrildiğini gözlemliyoruz. Bankalar bugün yine bu raporun üzerinden satılıyor ama diyor ki Bank of America Merrill Lynch yazdığı raporda, ana temamız değişmedi. Yine faiz inecek, yine buralarda belli bir noktadan sonra sermaye kazancı yazılacak ve öz kaynak karlılıkları artacak ama bu sene olmayabilir. En azından bir sene ötelendi.
0: Evet, yani yılın Ocak ayında belki hatırlarsın dergiye yazmıştık. Yaklaşık 10 yıl sonra bankacılık sektörü ilk kez öz kaynak karlılığına, reel öz kaynak karlılığına bu sene geçebilir diye. Burada piyasa katılımcıları anketine bakarak enflasyonu, yıl sonu enflasyonunu, Merkez Bankası'nın tahmini, piyasa katılımcıları anketi, üstüne analistlerin bankacılık sektörüyle ilgili kar tahminlerini koymuştuk. %27 öz kaynak karlılığı beklentisi vardı yıl sonu için. Enflasyon beklentisi de %24.1'di. Geldiğimiz seviyede artık piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29 seviyelerinde. Merkez Bankası %16 seviyelerinden %24'e çıkardı yıl sonu enflasyon tahminini, beklentisini. Dolayısıyla bankacılık sektörüne ilişkin öz kaynak karlılıkları reel tarafa geçme konusu gerçekten son birkaç aydır da bahsedildiği gibi artık önümüzdeki seneye ötelendi. Yıl başında bu sene sonuna ilişkin, yani bir yıllık bir dönem farz ediliyordu. Bugünden itibaren yine bir yıllık dönem bahsediyor. Yani geçtiğimiz 6 ay boyunca bu konuda bir ilerleme maalesef sağlayamadık. Bunun nedeni de Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusundaki sıkı duruşu fonlama maliyeti, bankaların fonlama maliyetini yükseltiyor. Fonlama maliyetini yüksek seyretmesi, kredi mevduat makasındaki daralmanın devam etmesi, bankaların öz kaynak karlarını, yani işin pay tarafını, payda tarafında da enflasyon tarafında da hala jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artışla hala yüksek seyreden enflasyon. İki taraftan da darbe yiyen bankacılık karlılığı bu sene için beklentilerin 2027'nin ilk yarısı veya hatta sonuna kadar ötelenmesine neden oldu. Banka hisseleri de buna paralel hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yılın başında, yıl sonuna ilişkin bu beklentilerle hızla yükselen bankacılık sektör endeksi ve banka hisseleri ondan sonra jeopolitik gelişmelerle düşse de toparlanma eğilimindeydi. Ancak enflasyonun yüksek seyri, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu buradaki yükselişin sınırlı kalmasına ve tekrar düşüş eğilimine geçmesine neden oldu. Yılbaşından itibaren baktığımızda artıda olan sadece Halkbank var. O da herkesin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davanın hikayesiyle oluşan bir şey. Onun dışında bütün banka hisseleri, büyük banka hisselerinden bahsediyorum, yılbaşına göre eksi, nominal olarak bile eksi durumda olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bekir, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Böylelikle Finans Merkezi'nin ilk bölümünü noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Gültay Şimşek'le beraber karşınızdayız. Slice araştırma.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz.

Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimiz

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümündeyiz ve yanımızda bu kez Habertürk yazarı Güntay Şimşek var. Güntay Şimşek, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi üzerine konuşacağımız güzel konular var. Bunlardan bir tanesi Ayata'nın raporu, 2025 yılına ilişkin raporu. Burada Türkiye ile ilgili oldukça iyimser rakamlar var. 10. sıraya gelmiş durumda Türkiye, özellikle evet. Havayolu trafiği açısından. Hem raporun kendisi neler söylüyor hem de Türkiye üzerine eklenebilecek neler var?
2: Ya raporun kendisi açıkçası bu şeyden sonra, pandemiden sonra ki veriler olması sebebiyle, bir de şu çok şey karıştırılıyor. Turizm rakamlarıyla bazen havayolu rakamları çok karıştırıyor. Halbuki o bambaşka bir şey. Yani turizm hem iç şey, dışarıdan geleni kapsadığı gibi havacılık sektöründeki pazar verileri daha çok içeriği ve dışarıyı kapsıyor. Dolayısıyla burada IATA verilerde, yani Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin verilerine baktığınızda Amerika ilk sırada, Çin ikinci sırada, çünkü nüfus yoğunluğu ve alım gücünün yüksek olması etkili. Mesela Amerika 890 milyon yolcu taşımış, yani yolcu hareketi olmuş hava yolunda. Çin'de ise 776 milyon ve Çin hızlı geliyor. Arkasında ara çok açılıyor. 269'da şey var, İngiltere var. Sonra İspanya 252, Japonya 223, Hindistan mesela hızlı geliyor ama daha aşağılarda 218. İtalya 187, Almanya 163, Fransa 152 milyon ve Türkiye Fransa'dan sonra 129 milyonla. Türkiye'nin buradaki en önemli özelliği, nüfus olarak kendinden çok daha büyük olanları geride bırakmış olması. Yani bu bir en önemli şey bu. Çünkü hava yolu hareketliğinde şey çok önemli, iç pazar çok önemli. Türkiye'nin de nüfusuyla bu şeyi kıyasladığınızda ciddi bir artış ve havacılıkta bir şey yoğunluk söz konusu. Bunun da 3-4 tane sebebi var. Ya yani birisi, en önemlilerinden birisi Türkiye'nin iç pazarı. Yani iç pazarında yeterli bir trafiğimiz var.

0: Ama bu yeterli şey oluşturmuyor. Yani iç pazar sizi bu kadar yukarılara taşımıyor. İkinci önemli husus TAE'nin çok müthiş bir network ağı olması. Pegasus'la birlikte agresif büyümeleri, onu devam eden Ajet, Sun Express gibi böyle dinamik şirketlerin olması. Bir de yine hepsinden önemlisi TAE'nin çok iyi bağlantı vermesiyle birlikte Pegasus'un da aynı yolda gitmesi ve İstanbul'da İstanbul Havalimanı çok iyi bir network hapken paralelinde Anadolu yakasında Sabiha Gökçen'in de çok süratle hatta Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olmasının çok önemli etkisi var.
1: Peki elbette burada tabii transit yolcu geçişleri de aynı zamanda konaklama sayısının artması da havaalanının kapasitesinin yükselmesi de önemli faktörler. Dolayısıyla yani bunları da bir kenara not etmek lazım. Eğer bir şekilde hani Sabiha Gökçen'deki kapasite de biraz daha artabilecek olsa o zaman bambaşka bir yere taşıyabilir bizi.
0: İşte bu yakında Sabiha Gökçen'le ilgili bir haberi duyacağız. Oranın işletme ihalesi büyümesine yönelik yeni terminal. Dolayısıyla o da o geçen yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olması ve halen daha gelen talepleri karşılamada kapasitelerinde orayı sıkıntı çekmesi sebebiyle oradaki işletme süresi yani uzun süreli işletme süresi ihalesi ve paralelinde yeni terminal gelirse eğer bu dediğin şey çok hızlı daha büyür. Mesela İstanbul Havalimanı'nda ise hiçbir sorun yok. İstediğiniz kadar uçak, havayolu, yolcu, slot hiçbir sıkıntı yok.
1: Ne ararsan artık.
0: Evet.
1: Peki buradan dönelim istersen diğer dikkate değer konulardan birine. Aslında ben bu konuyu seninle konuşmayı çok istiyordum ancak fırsat oldu. 1 Temmuz'da başlayan ve bu depozitosu olan ambalajlar sistemi DOA. Evet. Bu sistemle toplanan şişe ve ambalaj hikayesi oldukça ciddi bir sayıya ulaşmış gibi görünüyor. Şimdi bu iki açıdan çok önemli. Bir, bu ambalajların korunması, bunların alınması ve tekrar kazandırılması açısından çok önemli. İkincisi de özellikle planlamayı yaparken geri dönüştürülen ürün miktarını da belli bir seviyeye çekebileceği için oradaki toplumsal bilincin uyandırılması ve planlamanın daha makul düzeylerde yapılabilmesi için.
0: Evet, biz de sabah Türkiye Çevre Ajansı Başkanı ile birlikteydik. Bu işin yönetimini, projeyi sürdüren ajansımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ajans, Nurullah Öztürk'le beraberdik. Açıkçası ben de işin daha çok şeyine odaklanmıştım. Yani cam, plastik, pet, şişe ve alüminyum toplanma işine odaklanmıştık. Ne kadar toplanacak? İşte yaklaşık yılda 25 milyar adet bu paketli ürünlerden tüketiliyormuş. Yani cam, plastik ve alüminyum kutular. Bu kadar toplanması hedefleniyor. Yani çünkü tüketim bu kadar. Bunların hepsi de neticede barkod sistemi içine alındığı için vatandaş götürdüğünde 1 liralık iade şu an alışkanlık süreci ama ileride o oran artacaktır. Bu alışkanlık kazanıldıkça. Ama bunun içinde mesela oteller, kafeler, restoranlar bambaşka bir süreç içinde işleyecek. Onların iade süreçleri daha başka. Onlar mesela 20 kuruş şey yapacaklar. Ürün başına iade ettikleri. Bakkallar için seyyar iade makineleri geliştirmiş. Vatandaş gittiğinde rahat erişim yapabilecek ve ürünü yani elindeki şişeleri, atık ürünleri iade edebilecek. Bakkallar da bu arada bu işten yeni bir kalem olarak bir oradan gelir elde edebilecekler. Bu da şey açısından önemli. Yani o bakkalları, küçük esnafı koruma açısından önemli ama bunların hepsini bir kenara koymak gerekiyor çünkü işin içinde bambaşka daha bir boyut var. Türkiye'nin hemen hemen demeyeyim tüm ilçelerinde ve illerinde yaygınlaşmış. Şu ana kadar 2500 adede ulaşmış bu 2026'larda falan 20.000 25.000 seviyelerine çıkacak. Buradaki kurulan dijital sistem, takip ve yönetim sistemi bence çok çok daha önemli çünkü bu oturduğu an siz bunun paralelinde birçok şeyi yapabileceksiniz. Sadece bu atıkları değil, elektronik atıkları da. Diğer işte yoğurt kabıdır, deterjan kabıdır. İşte bu kutu ambalajlarının kabıda, kağıtlarda her şeyi bir kontrol altına alabileceğiniz bir sistemi kurma becerisini geliştirmiş oluyorsunuz ve bu makinenin tamamını da Türkiye'de üretiliyor. Onun da altını çizmek lazım.
1: Yani bu işin enerji boyutu var, diğer boyutları var. Hani hakikaten Türkiye açısından önemli kazanımlardan bir tanesi olacak. Daha önce de buna dönük bazı niyetler, bazı çalışmalar olmuştu ama yani çok lokal kalmıştı. Evet. Dolayısıyla şimdi bunu Türkiye genelinde uygulanmaya başlamış olması önemli elbette.
0: Ben de açıkçası böyle iyi niyetli girişimler güzel oluyor. Bir süre sonra denetim, yönetim taraflarında biraz daha eleştiri boyutlarda yüksek olunca sürdürülebilir olmaktan uzak kalıyordu. Burada 2022'de başlatılmış ve iyi bir proje oturmuş görünüyor. Mesela Türkiye'de 6 tane ayrı şirketin bu amaçla makine üretiyor, lisanslı makine üretiyor olması önemli. Yazılım, teknik tarafında tamamen Türk mühendislerinin yapmış olması önemli. 2022'de başlayıp Sakarya'da pilot bölge yapıyorlar. 2023-2024 sürelerde ve 2026'da sisteme alınması da çok kıymetli. Bu öyle görünüyor ki bu artık geriye dönüşü olmayan ve ekosistemi oluşturacak bir sistem olarak ve yılda da yaklaşık 600 milyon dolarlık bir cari açığa katkı sunması bekleniyor. Hem kendi atıklarınızı ekonomiye kazandırıyorsunuz hem de yurt dışından bunun kapattığı o açık sebebiyle ithal durdurduğunuz için ciddi bir katkı ama daha önemli boyutu sağlık boyutu. Çünkü yiyecek, içecek her şeye sirayet eden bir atık söz konusu o önlenmiş olacak.
1: Güntay Şimşek çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız daha var. Sonrasında Murat Üçer'le birlikte karşınızdayız.

0: Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde çok değerli bir ekonomist konuğumuz var. Sevgili Murat Üçer bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aşıl. Teşekkürler.
0: Şimdi üzerine konuşacağımız çok fazla konu, çok fazla içerik var. Bir tarafıyla iç gündem, bir tarafıyla dış gündemle alakalı. Tabii savaş dünyadaki bütün dengeleri bozdu. Üç aşağı beş yukarı ne olduğunu daha kestirebildiğimiz bir para politikası düzleminden bütün dünyayı uzaklaştırdı. Arz şoklarına karşı faizle mukabele edilmeli mi edilmemeli mi tartışmaları çok ön plana çıktı. Herkes kendi cephesinden bakıp bir değerlendirme yapmaya çalışıyor. Genel kabulün bir ekonomist gözüyle arz şoklarını yönetirken para politikası çerçevesini doğrudan faiz silahıyla kullanmak mıdır? Yoksa duruma göre uyarlanabilecek başka formüller aranabilir mi? Ne dersin?
1: Yani benim bildiğim ders kitabı eğer enflasyonun hedefteyse o doğrultuda gidiyorsa fiyat istikrarı zaten söz konusu, yani sorun oluşmamışsa fiyat istikrarı konusunda, beklentiler istikrarlıysa vesaire, o zaman tabii hani bu İngilizce tabiriyle see through dedikleri arz şokunu ihmal edip faizle bir tepki göstermek zorunda olunmuyor. Ama tabii alınan şey öyle bir başlangıç noktası değil şu anda. Yani Fed'in hani daha iyi bildiğin gibi 5 senedir hedefinden uzakta şey yaptığı bir affordability dedikleri bir, yani 25 senedir %25'lik bir kümülatif enflasyon var. Yani
0: yaşam maliyeti çok yüksek,
1: yaşam maliyeti çok yüksek, enflasyonu çözemediler. %2'den uzak bir şekilde işte önce gümrük vergileri geldi, ardından savaşın yarattığı şey. Şimdi işte Haziran rakamı iyi geldi ama Temmuz'da tekrar manşet en azından petrol fiyatlarındaki hareketle yükselebilir. Çekirdekte katılık sürüyor falan. Yani bunlara baktığın zaman beklentiler de tam %2 ile tutarlı denebilecek durumda değil anladığım kadarıyla. O yüzden hani bu sadece bir arz şoku, biz yola devam edelim lüksü yok gibi. Şu anda en azından konuşarak, hani Warsh'ın sevmediği bir şey ama iletişimle şimdilik kendinin bir şahin olduğunu göstermeye çalışıyor. Ve o şekilde bir aslında bence çok hızlı gitmeyeyim ama faizi de yükseltmeden bir şekilde bir dengeyi bulmaya çalışacak diye görüyorum. Ama şu aşamada hani biliyorsun daha iyi, hani en azından yarısı komitenin galiba yıl sonundan önce bir faiz, yukarı yönlü bir faiz bekliyorlar.
0: Eylül'dü, aralığa doğru kaydı beklenti.
1: Kayabilir biraz. Ama sonuç itibariyle yön yukarı, yani 6 ay öncesine göre yön yukarıya doğru döndü. Onun için bence öyle bir lüks yok, uzun lafın kısası.
0: Peki o zaman sana şunu sorayım. Bir yandan da tabii Fed hani salgın sonrasındaki yükselişten bu yana tam olarak istediği enflasyonist düzeye gelmedi. Tabii. Yani salgın öncesinde biz neyi tartışıyorduk? Bu kez enflasyon çok düşük. Belki bir yeni tabii normal söz tabii konusu olabilir mi? Tabii. Verimlilik buradaki fiyatları çok baskılıyor falan diyorduk. Şimdi bunu tutturamıyor. Evet. Ve oradaki ölçüm metodolojisinden tut, enflasyonun kendi içerisindeki paterne kadar birçok ayrı bakış açısını, evet, farklı koldan sorgulayan bir akademisyenler grubuyla görev gücü oluşturdu. Evet.
1: Çok da iyi isimler tabii falan.
0: İsimler çok iyi. Raghuram Rajan'dan tut bir sürü önemli isim var. Evet. Yani evet, hani dolayısıyla Manskiv'e kadar. Şimdi bunlar elbette belli bir aşamadan sonra Fed'in de kendi politika dizaynını ve durduğu yerdeki bakış açısını sorgular nitelikte işler. Evet. Zaman zaman bu muhasebeyi yapmaya ihtiyaç var mıdır? Bir de görüş açısı birbirinden farklı olan bu kadar akademisyenin çıktısı acaba yeknesak bir sonuç oluşturur mu?
1: Evet. Yani genelde tabii bu tip review'lar, gözden geçirmeler yapılıyor. Yani açıkçası ben hani Fed uzmanı veya merkez bankalarının uzmanlığı taslayacak durumda değilim ama tabii ki bu tarz gözden geçirmeler oluyor. Bir de çok ciddi bir hata yapıldı biliyorsun. İletişimde hata yapıldı. Yani gerçekten gözden geçirilmesi gereken noktalar var. Yani işte Powell'ın ve arkadaşlarının o meşhur Covid sonrası enflasyonu ıskalaması, ondan önceki senin bahsettiğin dönemde ne diyorlar, ortalama esnek enflasyon hedeflemesi diye hani ikide o kadar eminler ki falan gibi böyle bir takım, evet, stratejiler oluşturuldu.
0: Yani aylık olarak hiç çıkışlara bakmayacağız, daha uzun eğilimli
1: ortalamaya bakacağız. Çünkü bakacağız. Zaten hep aşağı yönlü baskı, evet, var falan, enflasyonda falan gibi bir algı falan. Tabii bir bunları bir gözden geçirmekte fayda var, ona şüphe yok. Ama bence biraz Warsh böyle fazla öbür tarafa doğru kaydı gibi geliyor bana.
0: Trumpist mesela, gibi mi?
1: Nasıl?
0: Trumpist.
1: Biraz yani Trumpist mi bilmiyorum. Ben tabii dikkatli konuşmak lazım ama biraz zaman kazanmaya çalışıyor gibi geliyor bana sanki. Yani mesela bilanço olayında falan yine hani çok dikkatli konuşmak lazım ama çok fazla böyle yapılacak cambazlık yok. Yani piyasaları dağıtmadan o bilançoyu çok rahat küçültemezsin. Yani bunun böyle çok bilmiyorum nesine bakacaklar aslında. Orada
0: hatta bilanço büyüyor yani küçültürken birdenbire tersine dönüyor.
1: Büyüyor. Bir de yani orada sen bilançoyu küçülteceksen bunun karşılığında o kağıtları tutacak insan lazım. Bir de karşılığı 2 trilyonda zaten bütçe açığı veriyorsun. Müşterilerini dövüyorsun. Yani Amerika'nın şu andaki dünyadaki rolü artık dolara karşı falan güveni çok sarsar mahiyette. Şimdi böyle bir durumda sen ben bilançomu küçülteyim falan diyorsun. Yani bu böyle hani büyük resimden baktığın zaman böyle çok değer mi? Hani ayrıca buna bir sonra verilerle ilgili tamam olabilir ama hani bunları böyle bu kadar büyütmeye gerek var mı? İletişimi anlayabiliyorum. Yani işte o Bernanke'den beri çok daha spesifik bir guidance öngösterme başladı falan. Hani Greenspan'e dönmek ne demek falan bunları da tabii sorgulamak lazım. Bana biraz böyle fazla kusura bakma ambitious yani fazla
0: hırslı.
1: Hırslı böyle fazla iddialı bir şey gibi geliyor. Oradan da biraz dediğim gibi demin vakit kazanma mı acaba diye bir şey var. Çünkü bence hani Warsh'ın naçizane siyasi bir atama olduğu çok net. Yani şu ana kadar ki benimsediği iletişim de aslında göreceğiz. Yani ne kadar onun aksiyona dönüşecek, ne kadar lafta kalacak onu da göreceğiz. Yani oralarda biraz böyle benim tereddütüm var.
0: Şimdi ileri dönük rehberlik, bu forward guidance dediğimiz ileriye dönük rehberlik etmesi Merkez Bankası'nın sürpriz ve şaşırtma fonksiyonundan ziyade aslında ne yapacağını anlatarak, öngörülerini paylaşarak gittiği sistematik. İşte özellikle 2008 krizi sonrasında San Francisco Fed Başkanlığı döneminde Janet Yellen'ın ortaya attığı ve kademe kademe gelişerek işte bu dot plotlar, noktalı grafiklerle bütün Fed başkanlarının kendi öngörülerini onun anlattığı vesaire.
1: Yüksek basınç ekonomisi falan vardı Yellen'ın böyle. Daha çok emek piyasasına yani maksimum employment'a dönen ve enflasyonu aslında bayağı bir ihmal eden bir yaklaşımı vardı.
0: Şimdi evet. Greenspan'e dönmek demek Greenspan'in katıldığı geçmiş toplantıları hatta kitabını okuyanlar da bilir 3 aşağı 5 yukarı. Biz o dönemde de bu işi yaptığımız için Greenspan'in başkanlığında biliriz. O sürpriz fonksiyonunu kullanmayı tercih eden, yeri geldiğinde belirsizliği bilinçli olarak kullanmayı tercih eden bir bakış açısı uygulamıştı belli dönemlerde. Tabii çok uzun başkanlık yaptığı için belli dönemlerde. Evet. Şimdi buraya doğru gitmek normalde piyasalar hep karanlıktan şeffaflığa doğru gitmeye alıştı ya.
1: Evet.
0: Bu rehberliğin tersine dönmesi, sürpriz fonksiyonunun yeniden geri dönmesi sence bu piyasa dinamiğinde nasıl karşılanır?
1: Ya şey çok değişik tabii bağlam. Yani mesela makroya baktığın zaman Greenspan döneminde hani bu Great Moderation dedikleri yani her şeyi çözüldüğü bir dönem aslında o. Orada ne kadar Greenspan ve ekibinin katkısı oldu o ayrı tartışılır ama işte küreselleşme var, Çin var vesaire, evet. Greenspan put var falan sürekli bir piyasaları destekleyen ama enflasyon tedirginliği de olmayan bir dünyadayız falan. Şimdi bu dünya çok farklı bir dünya. Yani bu dünya daha arz şoklarının devam ettiği, enflasyonist baskıların devam edeceği falan bir dünya. Çok daha volatilitenin hakim olduğu bir dünya falan. Burada aslında biraz piyasaların elinden tutmak gerekiyor bence. Yani Greenspan'in dönemi biraz geriye baktığın zaman bir lüks bir dönemdi gibi geliyor bana sanki. Yani önümüzdeki şey çok daha çetin olacak gibi geliyor. Dolayısıyla burada hani böyle tamamen olayı piyasalara bırakmak da ne yapacak? Piyasaların o boşluğu doldurmasına yol açacak. Belki de hani faizler üzerinde yukarı yönlü bir ekstra bu yüzden baskı oluşacak. Bunları tabii göz önüne almak lazım ama şu ana kadar hani Warsh ben böyle yapacağım demiyor. Biraz deneme yanılmayla herhalde bu işi göreceğiz.
0: Şimdi biraz sonra ekrana bir grafik getireceğim. Bu grafik aslında bize şöyle bir şey söylüyor. Dünyada tabii sen dedin ya bağlam eskisine göre çok daha farklı noktaya geldi diye. Biraz belki onun üzerinden değerlendiririz. Yaptığım yani hazırladığımız grafikte şunu görüyoruz. Dünyadaki merkez bankalarının toplam bilanço büyüklüğünün kriz dönemlerinde, önce ilk kriz döneminde, arkasından da COVID döneminde muazzam seviyelere ulaştığı ortam dünyadaki hisse senedi değerlemelerini bambaşka bir yere getirdi.
1: Tabii,
0: üretilen kaydi para ister istemez hata toleransını tabii da çok yükseltti. Dolayısıyla herkes bu riskli piyasada dipten aldığı her yerden para kazandı. Aynen. Peki şimdi buraları kırıp dökmeden 5 trilyon doların üzerine gitmiş hisse senetleri varken tek bir şirket bazında veya bono piyasasında senin biraz önce bahsettiğin gibi elinde bonoyu tutacak, Amerikan tahvilini tutacak birileri var ya da yokken bunları aşağıya çekmek mümkün mü? Ya da nereye kadar çekebilirsin? Çünkü ister istemez jeopolitik ortamın gerginleştiği bir dönem yüksek borçluluğu olan, borçlanma sürekliliği yaşama zorunluluğu bulunan ülkeler açısından tabii büyük sıkıntı.
1: Kesinlikle. Yani ben açıkçası çok 101 makro düzeyinde o bilançonun çok daralabileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi iş çok basit aslında. Onu daraltacaksan bu bütçe açığıyla bu kadar müşteri bulman lazım. O zaman şunu yapması lazım Amerika'nın. Hiç yanaşmıyor dikkat edersen hiçbiri. Kevin Warsh'ta da yok, Scott Bessent'de de yok. Mali konsolidasyon lazım ülkede çok net bir şekilde. Yani 7 trilyon harcama, 5 trilyon gelir, 2 trilyon %6'sı kadar bütçe açığı. Bu ne demek? Borçlanma ihtiyacı demek. Sen bu borçlanma ihtiyacını devam ettirirken bir de bilançoyu küçülteceğim demen bana sorarsan çok realist bir yaklaşım değil. Ve dediğim gibi mali konsolidasyonla ilgili en ufak bir indikasyon almıyoruz. Yani sanki böyle yine atlamayayım ama yapay zeka gelecek her şeyi çözecek. Şimdi hep negatif arz şoklarından konuşuyoruz ama yapay zeka da pozitif arz şokunu verecek ve olayları çözecek gibi böyle bir yaklaşım var. Yani büyüme üzerinden Amerika'nın o bütçe mali sürdürülebilirlik sorunu çözülecek gibi bir yaklaşım var filan. Yani bana bunlar böyle çok şey geliyor, rehavetli yaklaşımlar gibi geliyor. Onun için yani bundan bir sene sonra çok farklı bir dünyada olabiliriz, daha zorlu bir dünyada olabiliriz gibi geliyor bana.
0: Peki biraz bizim gibi gelişen ülkelerin bu ortama adaptasyonunu da sana sormak isterim. Çünkü aslında herkes kendi yöntemini bularak bu yeni döneme hazırlanmaya çalışıyor. Bir yanda jeopolitik gerilimler, bir yanda çok ciddi korumacılık. Dolayısıyla aslında normalde küreselleşmenin olduğu dönemde en büyük endişelerden bir tanesi enflasyon ve onunla mücadeleyken şimdi bunun yanına mal bulunabilirliği, ham madde bulunabilirliği, tabii, kritik minerallerden tut işte enerjiye kadar bulunabilirlik problemi eklendi. Türkiye'yi evet, burada ne kadar avantajlı, ne kadar dezavantajlı görüyorsun?
1: Yani Türkiye sanki biraz hani bu işte son NATO toplantılarında falan filan hani biraz böyle ne bileyim yıldızı parlayan ülke görünümünde dış tarafta. Önemimizin jeopolitik olarak arttığı bir konjonktürdeyiz ama tabii bu yani birçok şeyi çözmüyor. Yani sadece bu küçümsemek istemiyorum. Savunma sanayi başarısı hikayesi var. İşte 11 milyar dolar olan ihracatımız var falan ama hani genele baktığında aslında bunlar çok belirleyici değil tabii. Yani ekonominin küçük bir bölümü. Dolayısıyla hani bizim tarafta da aslında çok ciddi bir şekilde işte sanayinin geldiği durum olsun, makroekonomik istikrar durumu olsun, istikrarsızlık durumu olsun, kurumların geldiği durum olsun. Bunların hepsini bir çok etraflıca düşünüp taşınmak gerekiyor. Yani ekonomik güvenliğin öne çıktığı bir dünyada Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Yani bunu böyle hani ben çok kolay bir soru olduğunu düşünmüyorum. Bütün ülkenin aslında buna yoğunlaşması, bunları tartışması. Hani sanayi politikası çok popüler, çok dikkatli kullanmak lazım onu ama Türkiye'nin de doğru tanımlanmış bir sanayi politikasını aslında düşünmesi, kurgulaması, bundan ne anladığını çok net koyması, bunun şu andaki sanayiye olan yansımasına göre ne demek olduğunu çok iyi şey yapması. Çünkü biz biliyoruz hani sanayinin de tıkandığını biliyoruz aslında. Yani tabii ki bir savunma falan işte bahsettik ama yani genelde orta teknoloji düzeyinde tıkanmış bir sanayimiz var. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Bunların hepsini tabii düşürmesi, taşınması lazım. Öte yandan da tabii bölgeye göre Türkiye'nin sanayi bazı hiç küçümsenecek bir baz değil. O anlamda da hani belli bir güvenlik de veriyor bize. Diye belki genel bir şey söyleyebilirim.
0: O zaman buradan şuraya gelelim. Yani tabii ki sanayi politikası, sanayi stratejisi falan konuşurken herkes şu anda 3 aşağı 5 yukarı konjonktürü yönetmeye, bu dönemde hayatta kalmayı önceliklendirdiği için ve buraya baktığı için ister istemez belli bir yerden sonra iş faiz seviyesinin ne olduğuna, işte kur değerli mi değersiz mi tartışmasına, evet, falan dönüyor. Dolayısıyla ikisini ayrıştırarak soracak olursam, bir, kısa vadede bu kur faiz denklemini Türkiye konjonktürel olarak nasıl yönetmeli, nasıl yönetiyor ve nasıl yönetmeli? İlk önce bir burayı sorayım, daha sonra uzun erimli olarak burayı nasıl farklılaştırabilir ya da hazırlayabilir kendini, onu konuşuruz.
1: Yani şey tarafında biraz tıkandık açıkçası, yani çok klişe olacak ama hani %30 enflasyon artık biraz kader oldu gibi. Bunun etrafında da hani çok fazla bir alanımız kalmadı. Yani kuru kullanarak dezenflasyon tarafında gidebilecek çok bir alanımız yok açıkçası. Orada benim de kendimce çözemediğim bir tıkanma var. Yani tekrar bir çok kapsamlı programla, bütüncül bir yaklaşımla gelinebilir. Ama onun fizibilitesinin pek olmadığını bu ortamda biliyoruz. Son tahlilde Türkiye çok farklı bir siyasi ortamda falan.
0: Yani zaten oradaki sene sonra zaten seçim geliyor.
1: Dolayısıyla buradaki bu tıkanmayı, yani ben biraz tabii değişik yerlerde bunu seslendiriyorum. Biraz 90'lara benziyor şu andaki bu tıkandığımız nominal denge biraz. Ne anlamda? O zaman tabii enflasyon çok yüksekti ama işte enflasyon etrafında her şey giderdi. Para arzı, kur falan filan. Bütçe açıkları o zaman çok daha yüksekti falan. Böyle bir sürdürülemez gibi gözüken bir denge aslında sürdürülmüştü. Şu anda da bence biraz böyle o reel döviz kuru tarafında çok fazla değerlenmeyi kabul edemeden, faizleri yüksek tutarak, büyümeden bir ölçüde görece feragat ederek ama daralma anlamında değil. Zaten bence Türkiye'nin dinamikleri biraz böyle bizi 3'e doğru falan büyümede götürüyor artık. Öyle bir görünüm var.
0: Yani hiçbir şey yapmasan da 2,5-3 büyüyor.
1: 2,5-3 büyürüz herhalde ama hani o iki büyük motor tüketim ve yatırım yoruldu bence. Yani onu koymak lazım. Özellikle Covid sonrası tüketimdeki o patlama yavaş yavaş artık hızını kaybediyor, ivmesini kaybediyor. Dolayısıyla baktığın zaman böyle biraz tatsız bir makro denge görüyorum. Ben orada biraz tıkanmışız gibi geliyor bana. Ta ne zaman? İşte seçim olur, ne olur, olmaz. Yeni bir açılım olur. Böyle bir program yapalım denir. Hani 2023 Mayıs öncesi bunlar değişik taraflar tarafından seslendirildi. Çok daha kapsamlı gelinecekti falan filan. Yani bunu hani atlamayayım ama hani kredi paketiyle birkaç vergi teşvikiyle falan açamayız yani gibi geliyor bana açıkçası şu anda. Bu tıkanma böyle gidecek. Bu kendi içinde bir denge olacak yani bana sorarsan.
0: Yani bir buçuk yılda hızlı sonuç alabileceğimiz bir formül beklenebilir mi? Yoksa
1: beklenemez.
0: Bu artık seçim sonrasında bakılması
1: artık
0: gereken
1: seçim
0: şey.
1: Sonrasında. Yani bence seçime kadar giden yolda finansal istikrarın kaybedilmemesi yine önemli olacak. 30 enflasyonu kenara çekelim. İşte 3 büyüme de fena değil. Daha böyle nasıl söyleyeyim, spesifik bir takım yöntemlerle popülizm bir ölçüde yapılmak zorunda herhalde seçime giden yolda. Yapılmayabilir, bilmiyorum. Ama daha böyle hani maliye politikası kullanarak, kredi paketleri kullanarak falan yapılabilir ama tıkandık yani işin özünde bence. Burada hani yeni bir şey söylemediğimin farkındayım. Ama hani bir fırsat kaçırdı. Türkiye aslında şu anda yaşadığı

0: fazla tedrici gitmenin realize olan riski. Yani bu tartışıldı 3 sene önce. Hani şey dedi, cold turkey falan derler işte. Hı hı. Şey terapi, şok terapi, şok terapisi falan filan mı yapalım, tedrici mi gidelim? Şok terapisi diyenler daha kötü insanlar olduğu için demezler onu. Bir an önce enflasyonda beklentileri değiştirmektir mesele. Birkaç çeyrek ciddi daralmayı kabul etmektir. Çabuk çabuk bir takım şeyleri masaya koyup insanların yarına bakışını değiştirmektir. Yani 2001'de aslında korkuyla karışık bunlar oldu Türkiye'de. O yüzden enflasyon düştü 2001 programı sonrasında. Biz ise burada çok tedrici gitmeyi tercih ettik. O tedricinin de kendi içinde riskleri vardı, tıkanma gibi. Şimdi dönüp ben 30'u nasıl kıracağım dediğin zaman aslında beklentiyi kırman gerekiyor. Beklentiyi kırmanın da böyle bir sihirli formülü yok filan. Böyle bir sürekli bir aynı şeyin etrafında dolanıyoruz gibi geliyor bana.
1: O zaman yani buralarda finansal istikrarı önemseyecek, fırsat bulduğunda biraz daha gevşeyecek ama koşulların böyle olduğunu kabullenerek götürmemiz gereken bir 1-1,5 sene.
0: Bana öyle geliyor, doğru mu? Bana öyle geliyor. Ondan sonra Allah kerim diyeceğiz tabii. Yani.
1: Peki evet. O zaman bu ortamı, bu maliyetlerle bir işte sanayi dönüşümü, bir korumacılık programı ya da kendi içeride üretebileceğin her şeyi içeride üretmeye devam ederek, çünkü küreselleşme varken kolay gidip her şeyi her yerden alabiliyorsun. Hı-hı. Ama bugün fiyata bakıyorsun yani. Tabii. Ama bugün artık Türkiye'deki üretim kasını kaybetmeyeceğin, hemen hemen her alanda, stratejik olabilecek her alanda kendi üreticini koruman gereken bir döneme giriyoruz ya. Evet. Yani bugün Hindistan programı açıkladı. İşte kimyasallarda, birçok farklı üründe kendi üretim stratejisi. Yani burada üretebileceğimiz her şeyi burada üreteceğiz diyor, evet. Hindistan, evet. Örneği. Evet. Yani böyle bir stratejiyi bu maliyetler ve bu enflasyon dinamiğiyle kurgulayabilir miyiz? Biraz çok onu
0: zor.
1: Sorayım.
0: Çok zor bence. Çünkü zaten aslında bu dediğin Türkiye'de ilk defa yapılıyor olmayacak. Yani en son bir mesela makale çıktı. İstanbul Politika merkezi galiba. Aslında bir kitap o. İki Mina Toksöz ve Mustafa Kutlay galiba. Enteresan bir Türkiye Sanayi Politikası makalesi falan yazdılar. Orada anlatıyorlar. Aslında 2010'dan beri bir takım kanunlarla vesaire Türkiye'de bilirsin işte orta vadeli programlarda hep belli şeylere teşvik verilecek ki yarı açığımız işte ithalatı şey yapalım falan filan. Yani bunlar böyle zaten Türkiye'de aslında yapılıyor. Yani uzun bir zaman. En azından teoride kanunlar olarak belli destekler de var, teşvikler de var ama o teşviklerin etki analizi yapılmıyor mesela. Bunlar bir bütünlük içinde uygulanmıyor mesela falan ve son tahlilde de sonuçlardan gidersen Türkiye'de bugün hala sanayinin payı milli gelirde 18-19. Ben reel fiyatlarla şey yapıyorum.
1: Daha da aşağıya gelecek gibi görünüyor.
0: Biraz aşağıya geliyor zaten. Yani bayağı uzun süre 20'ler civarında dans etti. Yine o çıkıyor tabii falan ama gene yani şu anda biraz aşağı yönlü bir eğilim var. İhracatta keza yine takıldık gibi bir durum var falan. Yani bu aslında dönüşüm bizim için yeni değil. Dönüşüm çabası. Ama sonuçlarını alamıyoruz zaten gibi bir durum var. O yüzden hani bu dünya bize yeni değil en azından. Biz zaten bu dünyaya cari açıkla girdik falan filan. Yani enflasyon tarafı tabii bence çok ciddi bir sorun. Yani o büyük bir belirsizlik kaynağı.
1: Ya verimin zaten çoğunu yiyor ya enflasyon.
0: Kesinlikle öyle. Bir de zaten verimsizlikten başlıyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Bir ton mikro makro bazlı çalışmalar Türkiye'de hani ekonominin oldukça verimsiz olduğunu koyuyorlar falan. Yani bunların tabii böyle birkaç tane dediğim gibi teşvikle falan filan açılması çok kolay değil. Ben orada da açıkçası bir tıkanma maalesef görüyorum.
1: Bir tek şunu sorayım. Türkiye'nin 2001 sonrasındaki programda iyiye gidişinin önemli sebeplerinden bir tanesi özellikle 2008-2009 dönemine kadar toplam faktör verimliliğini yukarıya çeken, evet, büyüme modeliydi. Daha sonrasında bu bir miktar tersine doğru döndü. Önce yavaşladı.
0: Sıfırdır
1: sonra tersine
0: yani.
1: Doğru
0: ondan
1: geldi.
0: Sonraki 15-20
1: yani ondan sonra tersine doğru geldi. Şimdi son dönemde özellikle savunma sanayinin ürettiği katkıyla toplam faktör verimliliğinin yeniden artıya doğru döndüğünü görüyoruz. Bunun yanına ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Bunun için makroyu kurgulayabileceğimiz bir yapı var mı?
0: Yani ben çok toplam faktör verimliliğinin pozitife döndüğünden emin değilim. Dediğim gibi yani böyle belli sektörlerde çok iyi şeyler oluyor olabilir, umut verici şeyler oluyor olabilir ama ekonominin geneline baktığın zaman en son çalışmalar hala Galatasaray'dan en son arkadaşımız Ozan Bakış'ın galiba en son çalışmaları var. Yani hala toplam faktör verimliliğinin ciddi şekilde sıfır olduğu, ortalamada konuşuyorum çünkü çok dalgalanabiliyor bir şey olduğu için residual, sıfır olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu sadece yani 11 milyar dolar ihracat yapan bir sektörün 1.6 trilyon dolarlık bir ekonomide sırtlayıp büyük bir toplam faktör verimli atılımı yapması realist bir beklenti değil açıkçası. Yani o yüzden hani orada da ben çok bir şey görmüyorum.
1: Peki. Murat Üçer, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve ben sorularımızı yanıtladığın için böylelikle Finans Merkezi'nin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Reklam.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Hemen bir veriyle açılışımızı yapalım. Amerika'da bekleyen konut satışları Haziran'da aylık %5.4 geriledi. Beklenti %0.5'lik bir düşüş şeklindeydi. Önceki ise %3.5'luk bir artıştı. Aslında benim görebildiğim son 2 aydır zaten bekleyen konut satışlarının gerilediği verilerini karşılıyoruz. Mayıs'ta böyleydi. Haziran ayında da benzer bir tablo var karşımızda. Devam edeceğiz elbette. Bugün çok gelen veri vardı. O ayrı. Bir yandan da tabii dünden devrettiğimiz başlıklar vardı. Biz içeride kapalı olduğumuz için olan biten her şeyi biraz da bugün fiyatlara yedirme noktasındaydı. İçerideki hareketliliği böyle özetleyebiliriz. Ancak tabii İran-ABD savaşı ile ilgili hem karşılıklı açıklamalar hem de bölgedeki gerilimin ara ara tırmanması petrol fiyatları üzerinde çok büyük etki yaratıyor. En azından aşağı yönlü o başlayan eğilimin önüne geçip tekrar yukarı yönlü hareketinde etkili oldu. 85'ler civarındayız. Birazdan rakamlar gelecek. Hepsine bakacağız ama önce isterseniz bir BIST 100'den bahsedelim. Son bir saatimiz piyasayı kapatmadan önceki %1.20'lik bir yükseliş var. 14.248 puandayız ki aslında gün içi gördüğümüz

yüksek seviyeleri de bu dakikalarda görüyoruz. 14.252'yi gördük şu ana kadar. Bunu biraz daha sanki yukarıya zorlayacakmış gibi duruyor. İşlem hacmine bakıyorum, 148 milyarla sınırlı şimdilik. Salı gününün %16 civarında altında bir hacimden bahsediyoruz. Dolar TL'de 47.05-49'a geldik. %0.04'lük bir artış var. Euro TL tarafında da 53.95-36'yız. Burada da yine %0.23'lük bir yükselişten bahsediyoruz. Ve Euro Dolar paritesi %0.09 eksi de, orada da 1.14.53 seviyesindeyiz. Bunu söyleyelim. Avrupa borsalarına geçelim buradan. Bu tarafta satışlar var diyorduk, hala devam ediyor ama bir miktar daha sanki yavaşladı gibi tempo veya alımlar gelmiş gibi görünüyor. Çünkü Londra stabil, %0.35'lik bir geri çekilme var. Saat 15 civarında da böyleydi ama Paris ve Frankfurt örneğin %1'e çok yaklaşmıştı kayıplarda. Şu anda Kakaran 40 endeksi %0.62'lik bir geri çekilmeyle işlem görüyor. DAX'da %0.88, İtalya'da da %0.75'lik düşüşler var. ABD borsaları peki ne yaptı? Orada da Dow Jones vadelilerde artıdaydı, eksiye geçti 8 puan kadar. S&P 500'de %0.29, Nasdaq'ta %0.81'lik düşüşler devam ediyor. ABD tahvillerinde de alımlar yerini satışlara bıraktı. Bu hafta aslında çok gitgeller yaşadı tahvil tarafı. Bu dakikalarda ve bugün her 3 vadede de satışların olduğunu gözlemliyoruz. 4.57.95'e çıkıyor 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllık 4.29.25'e, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.16.19'a ulaştı. Ve MTI ile Bitcoin ekranımız, biraz önce bahsettiğim Brent petrol örneğin $85.36'de %0.48'lik bir yükseliş var. ABD tipi ham petrolde de saat 3 civarında 80 doların bir miktar üzerindeydi. Burası da biraz gevşemiş görünüyor. %0.23'lük yükselişle $79.79'deyiz. Ancak burada şimdi daha kritik olan taraf altında ve gümüşte. Buradaki satışların hızlandığını gözlemledik. Spot altın %1.59'luk geri çekilmeyle 3.996 dolardan işlem görüyor bu dakikalarda. 4.000 dolar aşağı yönlü test ediliyor özetle. Gümüşte ise daha derin bir geri çekilme var. %3.38'lik bir düşüş $55.85'e doğru bizi getirdi. Ve son olarak da Bitcoin'den bahsedelim. Orada yaklaşık %1'lik bir geri çekilme görüyoruz. 64.300 dolardan geçiyor şu dakikalarda işlemler. Rakamlar böyle. Şimdi bahsettiğim gibi altın ve gümüş tarafı özellikle enteresan. Onun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bir de elbette küresel tarafta neler oluyor? Biz içeride biraz daha pozitif bir eğilim gözlemliyoruz endeks bazında ama dışarısı az önce de gördüğünüz gibi biraz daha karışık sanki. Hemen gidelim araştırmaya. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansevenle birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Bir günlük aranın ardından biz pozitif ayrışıyoruz dünyanın geri kalan kısmından büyük ölçüde. Öncelikle senin küresel tarafta dikkatini çeken başlıkları dinlemek isterim. Ardından da hız kesmeden arzu ediyorsan altın ve gümüş tarafıyla ilgili elimizdeki verileri ve doneleri paylaşalım.
1: Didem, küresel tarafa baktığımızda bizim için bir günlük arada küresel piyasalardan özellikle ABD tarafından önemli makro verileri karşıladığımız bir gün oldu. Dün üfeyi karşıladık, salı günde tüfe verisini karşılamıştık. Her iki veride de aşağı yönlü beklentilerin altında geldiğini ve Fed'in faiz politikasının bir miktar daha Aralık ayına doğru faiz artırım ihtimalinin Aralık ayına doğru kaydığı bir piyasalar gördük. Swap piyasalarında şu an Aralık ayı için faiz artırım ihtimalleri daha yüksek fiyatlarla fiyatlanıyor diyebiliriz. Bu noktada baktığımızda makro verilerin arkasından Kevin Warsh'un kongre toplantısına şahitlik ettik. Kongre toplantısında da ve iyi gelen enflasyon verilerinin zafer niteliği taşımadığını, tabii ki de pozitif karşıladığını, fakat bundan sonraki süreçte özellikle hizmetler enflasyonu tarafından gelecek verilerin önemli olacağını

0: damga vurdu. Bunlardan sıklıkla bahsetti. Küresel piyasalara baktığımızda ise şimdi bugün itibariyle birazcık daha satıcılı bir seyir izliyoruz. Dünkü gelen makro verilerden sonra bir miktar daha piyasalarda rahatlama rallisi görmüştük ama özellikle dolar endeks tarafında 101'in altına tekrar gelmişti. Bugün baktığımızda bu piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu, özellikle yapay zeka ve çip şirketlerinin satıcılı seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. Keza küresel piyasalarda öncelikle vadelilerde takip ettiğimiz verilerin şu an ABD seansının açılmasıyla beraber seans içinde de işlemlerinin Dow Jones'un bir miktar daha yatay pozitif işlemleri devam etmekle beraber satıcılı seyirlerini koruduklarını söyleyebiliriz. Bu noktada aslında TSMC'nin sabah gelen bilançosunun beklentilerinin üstünde gelmesi, ki gelirler kısmında %36'lık bir büyüme vardı ve şirket 2026 yılındaki yatırım harcamaları için sermaye harcamaları için yaklaşık 56 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamasının arkasından piyasalara pozitif bir yansıma gerçekleşmedi. Aksine piyasalar şu anda bu kadar büyük yapılan sermaye harcamalarının geri dönüşlerini bekliyorlar. Hemen hatırlatalım, bu tarafta Meta, Alphabet gibi büyük teknoloji firmalarından 2026 yılı için yaklaşık 725 milyar dolarlık bir yatırım harcaması bekliyorlar. Yani CAPEX'lerinin 725 milyar dolara kadar çıkmasını bekliyorlar. Bu noktada piyasalar bunların artık geri dönüşlerini fiyatlıyorlar. Beklenileni verecek mi? Bir miktar daha onları görmek istiyorlar. Yapay zeka tarafındaki bilançolarda. Buradan hemen geçmek istiyorum altın ve gümüş tarafına. Çünkü tekrar geçen hafta olduğu gibi 4000 doların altına gelen bir altın seviyesi görüyoruz bugün. Keza bu da ikinci çeyrekte %14'lük aşağı yönlü hareketiyle beraber aslında 2013'ten beri en kötü çeyreklik performansına işaret ediyor. Morgan Stanley'in burada bir yorum var. 1960'tan bu yana aslında 3. çeyreğini yukarı seviyesinden dip seviyesine kadar getirdiğini, %26 bir aşağı yönlü hareket var. Ocak ayındaki 5600'lük zirvesinden %25'in üzerinde bir kaybı 1960'tan bu yana 5. kez gördüğünü söylüyor. Ve bundan sonraki değerlendirmeleri de eğer Fed'den bir faiz artışı gelmezse bir miktar daha yükseliş olabilir. Fakat şu an aşağı yönlü hareketleri ne koruyor şeklinde yapıyor. Yani Morgan Stanley eğer bir faiz artırımı gelmezse önümüzdeki aylarda altında hala yukarı yönlü potansiyeli gördüğünü söylüyor. Gümüş tarafına baktığımızda ise gümüş tarafında Ocak aylarında gördüğümüz 120 bandının üstündeki seviyesinden yaklaşık %50'den fazla aşağı yönlü hareketini koruyor. Ki bugün 55 dolarlar seviyesini gördük gün içi işlemlerinde. Şu an geldiğimiz noktada ise gümüşte 55 bandında bir işlem görmeye devam ediyor. Emtiaların tümüne yansımış bir ki kazançları konuşuyorduk biz geçtiğimiz günlerde. Emtiaların tümüne yansımış bir satış baskısı var. Brent petrol hariç jeopolitik risklerle beraber bir miktar daha güçlenen Brent tarafındaki 5 gündür üst üste saldırı haberlerini alıyoruz ABD-İran cephesinden. 85 dolara bandına gelmiş bir Brent petrol takip ediyoruz. Bundan sonra aslında atılacak adımları ve enflasyon tarafındaki göstergeleri, enerji maliyetlerinin üzerine ne tür bir baskı olmayacağına dair yayın akışını aslında bize belirleyecek olan jeopolitik riskler, takip etmeye devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığım bu detaylar için kolaylıklar diliyorum sana. Görüşmek üzere. Biz Elif'i uğurlayalım. Bir kısa reklam arasına gidelim. Dönüşte kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Stüdyoda bugün bana Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, İlham
1: Hanım. Çok şıksınız. Bunu bir kere de şimdi söyleyeyim. Biraz da benzer renkler. Ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bakın evet pembeler giymişiz her ikimiz de, ne güzel. Tam yaz modu. Evet. Hocam yalnız piyasalarda yaz modu pek gelemedi. Bu savaşın etkilerini takip ediyoruz hala. Ve özellikle nasıl yorumladığınızı, sizin daha yani makro bir düzeyde baktığınızda nasıl yorumladığınızı da merak ediyorum. O 60 günlük süreç çok sekteye uğradı. Ciddi anlamda karşılıklı tehditler de var. Üstelik de hani Hürmüz Boğazı'nda fiili bir aksama da söz konusu. Dolayısıyla bunun petrol fiyatları üzerinden etkileriyle birlikte ripple effect diyebileceğimiz belki hani yansımalarını nasıl okuyorsunuz?
2: Hürmüz Boğazı'nın geleceği konusunda tahminlerimiz zaten bu çatışmasızlık döneminin sakin geçmeyeceği yönündeydi ve bir ateşkesten barışa evrilmesi de pek mümkün gözükmüyordu. Bunun sebebi basitti. Çünkü iki tarafın böyle bir uzlaşmada ortak değer kümesi yok. Dolayısıyla uzlaşamayacakları için ancak onun kısmi bir bölümünde, yani o listenin kısmi bir alanında ateşkes yapabileceklerdi. Buna nükleer girmeyecekti veya İran'ın enerji kaynaklarının küresel piyasalara açılımı zor bu yola girecekti gibi. Yani Çin'i besliyor olması, bunun durdurulması gibi birçok faktör, İran'da yönetim değişimi, İsrail'in buna etkileri. Dolayısıyla çok kısmi bir alanda çatışmasızlık Trump hükümetinin de yönlendirmesiyle 60 gün düşe kalka ilerleyeceğini tahmin ediyorduk. Ama tabii bunu Trump hükümeti yönlendirdiği için ana olarak yani İran'ı vurunca boğaz kapanıyor, İran körfez ülkelerini vuruyor falan. Dolayısıyla bu ABD'nin genel olarak bunu yapma frekansı, Trump hükümetinin bu çatışmayı başlatma, durdurma gibi kendi petrol stoklarına bağlı ilerliyordu. Yani bunu gözlüyorduk zaten. Dolayısıyla kendi stratejik rezervleri belli seviyenin altına düştüğünde ve bu ABD enflasyonuna, benzin fiyatları üzerinden büyük bir etki yaptığında Trump hükümeti de bu süreci yavaşlatıyordu, durağanlaştırıyordu. Bu şekilde ilerleyeceği belliydi ve böyle oluyor aslında. Burada bir sürpriz yok. Dolayısıyla bu yalnız küresel ekonomiye yansıdığı zaman şu soru devreye girecek. Tamam, ABD kendi stoklarını yönetiyor ve buradan belki net ihracatçı, enerji ihracatçısı olarak bir gelir de elde ediyor. Hatta bu geliri dış ticaret açığını kapatmakta kullanıyor. Özellikle mikro işlemci gibi ara mallarını alarak, ama küresel ekonomi bundan öngörülebilirlik anlamında kötü etkileniyor ve küresel büyüme, küresel ticaret bozuluyor. Tabii burada Davos'a kadar geri dönersek oradaki tablo hatırlarsanız korumacı politikaların ortaya çıkışıydı. Yani bu söylediğimiz küresel ekonomideki bozulma ya da ABD müttefiklerinin sanayilerin daralması vesaire, ticaretinin azalması gibi durumlar Trump hükümetini çok aslında ilgilendirmiyor. Bu yanıyla küresel ekonomideki gidişata etkisi sorunlu. Yani Trump hükümeti aslında vaatleri içinde devam ediyor burada bir

0: Beklentilere girdi zaten. Dolayısıyla bu sürpriz olmayacak ama 100 doların üzerine çıktığı zaman finansal piyasalarda farklı çalkalanmalar meydana gelebilir. Şu an için onların beklemediği bir durum olduğunu zannetmiyorum. Ama Yemen'e veya Kızıldeniz'e sıçrarsa İran'ın uzantıları, İran bunu reddediyor bildiğiniz gibi siyasi açıdan vekil örgütleri olduğunu ama eğer sıçrarsa sorun farklı şekilde fiyatlanacaktır. Şu an için ek bir fiyatlama olduğunu ben görmüyorum. Ama kalıcı barış zaten onun fiyatlanmaması da gerekiyor. O yanlış bir fiyatlama.
1: Yani kalıcı barış diye bir nosyon bölgede zaten çok makul bir beklenti değil gibi
0: çünkü
1: duruyor.
0: Çünkü Hürmüz Boğazı uluslararası hukuk açısından sorunlu bir yer. Yani bu İran'ın da değil, ABD'nin de değil, Körfez ülkelerinin de değil. Orada bir arada yaşamak zorundalar ama dolayısıyla kalıcı bir barışı ancak Boğaz üzerinde bizim Montreux gibi bir anlaşmaya gidebilirler. Bunu da zannetmiyorum olsun siyasi engeller dolayısıyla.
1: Peki şimdi aslında bu durumu çok net özetlediniz bizim için. Yani bu savaş halini ve piyasaların neyi ne kadar aslında zaten kabul etmiş olduğunu. Ama bir yandan da tabii enflasyon etkisi yarattı bu. Evet. Yine Fed için de yarattı. İçeride Merkez Bankamız için de yarattı. ECB için de yarattı. BOJ için de yarattı. Yani herkes bunun bir şekilde biraz etkisinde oranlar değişse de. Şimdi Fed'in yeni başkanı Warsh'un da Temsilciler Meclisi'nde yaptığı bir sunum vardı. Biz de burada canlı verdik zaten. Ama buradan çıkan mesajlarda bizim için asıl önemli olan Fed ne yapacak peki?
0: Evet.
1: Yani görev güçlerinden bahsediyor, veri setini böyle takip edeceğiz diyor vesaire ama asıl fiyatlamak istenen konu ne zaman faiz indirimi olacak? Olacak mı yoksa faiz arttırımı mı olacak?
0: Aslında piyasalar Fed'in davranışını kestirmeden anlamaya çalışıyorlar. Tabii. Lakin bu bir davranış seti olarak ortaya çıkacak. Yani piyasanın beklediğinden daha fazlası var aslında arkada. Çünkü Portekiz'deki toplantıda da diğer Merkez Bankası başkanları da benzer açıklamaları yaptılar. Yani ne konuda benzer? Merkez bankalarının, küresel merkez bankalarının yönlendirme dediğimiz davranışı değişecek. Bunu ortadan kaldırıyorlar ve bunun sorunlu olduğunu hepsi söyledi. Dolayısıyla bu finansal piyasalar için beklenmedik bir durum ve bir yönüyle belirsizlik yaratabilir. Neden böyle bir belirsizlik olabilir? Çünkü finansal piyasalar şuna alışmıştı. Fed yönlendirdiği zaman siz neyi biliyordunuz? İlerideki patikayı biliyordunuz. Peki elinizde başka veriler olduğunda özellikle mesela Japon Merkez Bankası'nın sabit tutması faizleri gibi gidiyordunuz ve büyük bir carry trade başlatıyordunuz. Evet. Şimdi bu makasın iki ucu da belirsizleşirse yani hem Japonya gibi diğer merkez bankaları enflasyonist etkiler dolayısıyla faizlerini yükseltmeye başlar hem de Fed yönlendirmeden çekiliyorum derse finansal piyasaların yaklaşık 15 yıldır yani 10-15 yıl arası bir dönemdir böyle sanki risksiz bir getiri alma davranışı bozulacak. Yani riski tekrar fiyatlayacaklar önlerini göremedikleri için. Mesela bu çok önemli bir değişiklik ve bu henüz sadece Fed faiz indirir mi kısmıyla düşünülüyor. Yoksa önümüzde aslında bu var ve Fed Başkanı yaptığı açıklamalarda arka arkaya bunun altyapısını da hazırladıklarını söylüyor. Çünkü kurdukları görev güçlerini bildiğiniz gibi tanınmış uzman meslektaşlarımızı ABD'den getirdiler. Bu şu anlama geliyor yani enflasyonun yorumu konusunda eğer böyle bir bilirkişi görüşü alırsa başkan üyeleri de ikna edebilir. Hangi konuda? Özellikle yapay zeka başta olmak üzere ABD'nin üretkenliğinin enflasyonu aşağı çekeceği konusunda. Bu da şu anlama gelecek. Fed faiz arttırmayacak. Ve veriler de büyük ölçüde de bunu destekliyor. Ama bunu destekleyen verileri ileri ufka doğru genişletebilir ve bu yönde ikna edebilirlerse başka bir patikada ilerleyecekler ve sözlü yönlendirme de ortadan kalkmış olacak. Belki basın toplantısında cevaplar kısalacak ve bunun açıklamaları da kısalacak. Bu çok bence önemli bir değişiklik. Çünkü finansal piyasalar Hürmüz Boğazı belirsizliğiyle beraber bir de Fed'in faiz patikasında riskli durumu fiyatlamaları gerekecek. Aynı zamanda dünyanın diğer merkez bankaları için. Bu şu anlama geliyor. Parasal akışında bu şekilde faiz farkından yararlanan büyük fonların yön değiştirmesi anlamına gelecek. Yani o yüzden örneğin Japonya

0: örnek vermiştik. Büyük fonlar Japonya'da kalacak. ABD tahviline gelmeyecekler. Öyle olunca buradaki ucuz kredi döngüsüyle Türkiye'ye de gelmeyecekler. Yani bunu da ihtimallerin içine büyük ölçüde almamız gerekiyor. Zaten gelmiyorlar da, onu sık sık konuşuyoruz. Hiç gelmeme riskleri var yüksek faize bile. Çünkü oradaki faiz farkı onlar için yeterli olacak. Üzerine bir de ülke risk primini veya siyasi riskleri ekleyip evet gelip de burada yüksek faiz alalım gibi bir duruma gelmeyecekler. Bu önümüzdeki dönem için farklı bir değişimi simgeliyor. Dolayısıyla çok burada kısmi soru, faiz arttırır mı azaltır mı sorusu. Onu fiyatlıyorlar. Tabii verim eğrisi buna göre aşağı doğru kayacak. Çünkü hem son veriler hem de yapay zeka konusundaki şu durum. Yani Walsh yapay zekanın kısmi olarak fiyatları yükseltebileceğini kabul ediyor. Ama bu enflasyon yaratacak mı sorusuna hayır diyorlar. Evet. Çünkü sürekli bir fiyat artışına sebebiyet vermeyecek. Uzun dönemde de aşağı çekeceğine göre maliyetleri burada ABD'de yavaş yavaş verim eğrisinde aşağı doğru her maturite seviyesinde geldiğini göreceğiz. Evet. Dolayısıyla bu köklü bir değişiklik, diğer merkez bankalarında buna uyması gerekecek.
1: Şimdi ABD tarafından gelen enflasyon verilerini de takip ettik. Çekirdek, TÜFE'de ve ÜFE'de. Onu da bir yorumlamanızı isteyeceğim çok hızlıca. Yani %2'lik hedefe yakınsamada Amerika bir hayli zorlanıyor. Şunu konuşuyorduk, yani üçler civarında bir katılık olur. 3'e kadar gelmek, 3,5'a kadar gelmek, 4'e kadar gelmek kolay 8'lerden, ama sonrası biraz daha zorlayacak Fed'i diyorduk. Siz bu son gelen verileri nasıl değerlendirdiniz?
0: Veri tabii negatif geldiği için yıllık enflasyonu 3,5'a kadar çekti, ama asıl çekirdek enflasyonla bir değişim yok. Dolayısıyla buradaki enflasyonist etki yıllık olanda büyük ölçüde benzin fiyatlarından geliyor. Hı hı. O da %27 civarında. Evet. Enerji endeksinin de etkisi %15.7. Dolayısıyla burada Hürmüz Boğazı'nda savaşı kestikleri an, yani çatışmayı durdurdukları zaman petrol fiyatlarının 70 doların altına sarktığını gördüler. Yani bunu denediler. Doğru. Ve oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda da piyasalar çabucak düzeliyor. Hatta hane halkının beklentileri de çabucak düzeliyor. Dolayısıyla bu esnekliğin yüksekliği Fed'e, eğer 60 dolarlara çekilen bir petrol fiyatı görüyorsak yıllık enflasyonunda aşağı doğru hızlıca geldiğini görebiliriz düşüncesi uyandıracak, ki veri onu söylüyor. Evet. Dolayısıyla burada ben enflasyon konusunda tedirgin olduklarını zannetmiyorum. Üyeler de dahil olmak üzere, özellikle son veride böyle bir tedirginlik gözükmüyor. Yani işler yeni başkanın biraz istediği gibi gidiyor. Evet.
1: Peki, şimdi biraz önce söylediğiniz yerden hemen o halde bize doğru yavaş yavaş gelelim. Çünkü dediniz ki yani Fed'de aslında sorunun sadece küçük bir parçası, Fed faiz arttıracak mı arttırmayacak mı konusu, arkasında daha derin bir alan var, piyasaların çözmesi ve fiyatlaması gereken bir riskli alan var. Şimdi bu durumda Türkiye'nin örneğin, ki enflasyonumuz hala yüksek, 3. senesini doldurduk artık programın, geldiğimiz seviye ortada. Hedefler var, para politikası çalışıyor, ama biz de buralardayız, biraz daha takıldık gibi sanki. Önümüze çıkan engellerin başında da tabii savaş geldi belki. Ama Merkez Bankamızın potansiyel adımları veya önündeki zorluklar, sınavlar, uğraşlar noktasında neler söyleyebiliriz?
0: Aslında yine ABD'den bir örnek verelim. Başkanın açıklamaları aslında böyle ders niteliğinde taşıyordu. Hmm. Yani vatandaşlarımız için şöyle bir cümleyi tekrar edeyim oradan. Enflasyon bir tercihtir, politika tercihi. Dolayısıyla 3 yıl enflasyonla mücadele olmaz zaten. Yani siz enflasyonla mücadele için 3 yıllık bir zamanı harcamazsınız. Bunu tercih edersiniz, böyle bir enflasyon seviyesine gitmeyi. Ve ekonomi dinamiklerini bu şekilde yönlendirirsiniz. Dolayısıyla bizdeki durum bu. Yani bizde şu tartışma artık gereksiz. Yani faizler çok daha yükseğe çıkarılırsa enflasyon iner veya gibi. Bunlar artık bence konu dışı. Çünkü 3 yıl dünyanın hiçbir yerinde böyle sürmüş bir dezenflasyon politikası da yok. bu devirde yani 70

0: 70'leri gene, çünkü 70'lerde toplumu yönlendirme araçlarınız da sınırlı. Şimdi öyle de bir durum yok. Bilginin erişimi çok kolay, ekonomik bilginin. Dolayısıyla bizde enflasyon bir politik tercih olduğu gözüküyor. Ne anlamda politik tercih? Bunu ara ara şu yönüyle söylüyorduk. Rezervleri belli bir seviyenin üzerinde tutmak için ya da altına düşürmemek için. Yüksek faiz veriyorsunuz ki carry trade, biraz önce söylediğimiz Japonya merkezli veya diğer, burada dönsün. Ama ülkeden belirli bir faizi çıkarsın ama ülkede servet artışına imkan vermesi, genele yayılmış. Dolayısıyla eşitsizlik artsın gibi bir sonuç ortaya çıktı. Bunun çözülmesi bundan sonra, yani şu soru da anlamsız. Peki faizleri düşürelim de kur mu artsın? Bunlar yani bir enflasyon düşürme politikası izliyorsanız böyle soruları zaten sormazsınız. Böyle amaçlarınız da olmaz. O yüzden benim bakış açımla program seçime kadar devam ettiği sürece %30 veya üzerinde enflasyona devam edilecek. Çünkü üretimden gelen, yani maliyetin baskısı engellenemeyecek bir şekilde kamunun oraya zam yaparak oradan vergi alıyor olması, kendi bütçesini denkliyor olması ve üretim birimlerinin teknolojik takibi kaybetmesi rakiplerine göre, sizin zaten %25 civarında bir enflasyona sahip olduğunuzu gösteriyor baz olarak. Bunun üzerine bir de arada bir talep şoku ekliyorsunuz veya Hürmüz Boğazı gibi şoklar ekleniyor. Dolayısıyla %30'un altını konuşmak çok zor. Sektör bazında konuşulabilir, gıda gibi vesaire gibi, bazen haber akışları oraya çok odaklanıyor. Oraya odaklanmak kötü bir durum değil ama genele baktığınızda genel tablo bunun bir tercih olduğu yönünde. Bunun da, bundan kurtulmak da bu aşamada bütün bir ekonomi politikasının değiştirilmesiyle ancak mümkün. Yani faizlerin yavaş yavaş %30'a doğru indirilmesi, buna dünyanın ekonomik ve finansal girişatının imkan vermesi, bu işlerin böyle, bu çok zor ihtimaller bunlar. Çünkü rezerv bağımlılığınız var, yüksek cari açık veriyorsunuz. Cari açık verisine bakan vatandaşlarımız aslında cari açının minimuma ulaştığı o yerde, bir yaklaşık 1,5 yıl önceydi, programın aslında orada sonlanması gerektiğinde rahatça anlayabilirler. Çünkü oradan sonra tekrar cari açıkta hızlı bir artış meydana geldi ve ücretleri baskıladığınız halde bu durum ortaya çıkıyor. Bunu açıkça vurgulamamız lazım. Ücretler baskılandı ve beklenen enflasyon, tırnak içinde onu çok tartıştık. Beklenen enflasyon, Merkez Bankası'nın böyle bir şey söylememesi lazım. Evet. Çünkü kendisi para politikası yönetip kendisi şu enflasyon olacak dediği zaman bu da bir yönüyle ücretlerin ezilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu politika değişmek zorunda. Bu da köklü bir üretim değişikliğiyle ancak. Buna mecbur kalacağız. Onu da söyleyelim. Bu biz yapmadığımızdan, ülkeler bunu yapmadığında, tarih onu göstermiştir. Siz sanayide kaldığınız, yediğiniz fark uyarınca mutlaka o farkı kapatmak zorunda bir şekilde kalırsınız.
1: Pekala hocam, çok teşekkür ediyorum. Vallahi kıymetli katkınız için her zamanki gibi Profesör Doktor Ata Özkaya'ya teşekkürlerimizi sunalım. Bu arada ons gümüş gün içi %3'ün üzerinde azalışla 56 doların altını gördü. Biraz önce paylaşmıştık, bir kez daha hatırlatmış olayım. Ve bu arada Lombardo Odier Asya Baş Yatırım Sorumlusu ve Yatırım Çözümleri Başkanı John Woods'un bir değerlendirmesi var. Kore'nin kaldıraçlı ETF'leri, çip piyasasının görünümü ve hatta İran'daki son durumla alakalı. Bu haberimizle birlikte kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Ardından kısa bir reklam, sonra seans notlarında tekrar birlikteyiz.
2: Kore hakkında konuşmamız lazım. Tavsiyeniz nedir?
3: Yani Güney Kore'deki perakende sektöründeki bu tür spekülatif çılgınlıktan uzun süredir endişe duyuyor. Sanırım hepimiz duyuyoruz. Piyasalar yılbaşından bu yana zaman zaman olduğu gibi %100 yükseldiğinde endişelenmek için bir sebep vardır. Bence Kore Merkez Bankası tarafından alınan makro ihtiyati tedbirler doğru. Herhangi bir piyasada aşırı kaldıraç gördüğümde endişeleniyorum. Genel bir kural olarak bu durum pek iyi bitmez ve özellikle perakende sektöründe ve özellikle kaldıraçlı borsa yatırım fonları arasındaki spekülasyon seviyesini azaltmaya yönelik bu önlemlerin doğru olduğunu düşünüyorum.
4: Yine de Kore'yi destekliyorsunuz. Yani tavsiyeniz hala düşüşlerde alım yapmak ve bu tür kaldıraçlı borsa yatırım fonu ürünlerinde bir tür sıkılaşma beklemek mi?
3: Biz

0: uzun vadeli yatırımcıyız, kısa vadeli taktiksel oyuncular değiliz. Ve evet, hepimizin bildiği gibi Güney Kore'yi yönlendiren temel hikayenin uygun olduğunu düşünüyorum. Tayvan için de aynısı geçerli, benim Yeni Çin dediğim şey için de geçerli. Yani bu yapay zeka, yenilenebilir enerji, çevrimiçi ekosistem ve özellikle bellek ve çip alanı üzerine bir oyun, daha doğrusu kaldıraçlı bir oyun ve bunun yakın zamanda değişeceğini sanmıyorum. Bu ticaretin lehine ağırlık veriyoruz. Ancak bu tercih edilen statüye eşlik eden oynaklığı özellikle klasik bir doğrudan portföy yönetirken özümsemek biraz zor. Ve bu oldukça aşırı dalgalanmaları görüyorsunuz. Bu pek de hoş karşıladığımız bir şey değil.
1: Ayrıca şimdi Kore'de nasıl ve nerede oynayacağınız sorusu da var. Sizce bu soruların cevabı nedir?
0: Yani biz bunu ülke endeksleri ve sektör endeksleri üzerinden yapıyoruz. Bize göre en uygun yöntem bu. Aslında daha geniş anlamda 6 ila 9 aydır gelişmekte olan piyasalarda ağırlığımızı artırmış durumdayız. Güney Kore ve Tayvan'ın gelişmekte olan piyasalara dahil edilmesini anlıyorum.
1: Bu bambaşka bir tartışma konusu.
2: Bu bambaşka bir tartışma.
0: Ancak doğru ya da yanlış, bu yapının bir parçası. Bu yüzden büyük ölçüde likit borsa yatırım fonları veya yatırım fonları aracılığıyla bu coğrafyada oynuyoruz.
2: Çin'de gerçekleşecek olan yeni halka arz, SE, AKC, MT ve kapasite artırımından bahsettikleri göz önüne alındığında bunun yarı iletken ticaretini nasıl sarsabileceği konusunda çok fazla tartışma var. Deyim yerinde ise oligopolü bozabilecek bu potansiyel oyunculara nasıl bakıyorsunuz? Çip ticareti ve bellek tarafında.
0: Yani genel olarak konuşursak aksaklıkları memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni girenlerin gelip piyasayı sarsma fırsatını kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Dediğim gibi Yeni Çin bu alanda gerçekten oldukça üretken ve bunun biteceğini sanmıyorum. Aşağı yukarı her çeyrekte yeni bir oyuncu çıkıyor gibi görünüyor. Ve bu da dediğim gibi teknoloji, yapay zeka ve yenilenebilir enerjinin arkasındaki ivmeyi artırıyor. Ekonominin o kısmını canlandıran yeşil enerji alanı, bize göre burası kesinlikle yatırım yapılabilir bir yer. Ancak bunu ekonominin muhtemelen sadece %15 ila 20'si olduğu konusunda uyarmak gerek. Dışarıda belki de daha kısıtlı bir manzara var. Dün birkaç gün önce yayınlanan Çin rakamlarında gördüğümüz gibi biraz daha zorlu bir durum söz konusu. Ama genel olarak dediğim gibi yeni oyuncuların olduğu alanda hala bolca fırsat görüyoruz.
1: Peki bu yeni Çin'i nasıl değerlendirirsiniz? Donanım orada olduğu için bu artık daha çok bir yerel yatırım mı, yoksa Hong Kong gibi deniz aşırı yerlerdeki ticarileştirme yatırımı mı?
0: Evet, bir dereceye kadar her ikisi de MSCI Çin Endeksinde çok daha fazla teknoloji görüyoruz. Bu yüzden bu yeni Çin'i değerlendirmenin çok daha iyi bir yolu ve kesinlikle aynısı A hissesi piyasası için de geçerli. Ancak fırsatlar da var. Belki tek bir hisse veya bazı endeks yatırımları olabilir. CSI 300 bir dizi önemli, katılımcıya ve bileşene sahip. Ancak bence bunu değerlendirirken makul ölçüde seçici ve temkinli olmalısınız. Çünkü bildiğin gibi David, tek bir çözüm herkese uymaz. Piyasa bu kadar elverişli şekilde ikiye bölünmüş değil.
2: Evet, yerel ve deniz aşırı piyasalarda dengeli bir yatırımdan bahsettiniz. Yani deniz aşırı taraf pek beklendiği gibi gitmedi. Belki de bu yılın büyük bir kısmında. Sizce bu durumu ne tür bir gelişme değiştirebilir?
1: Durgunuz.
2: Yani çünkü insanlar hala bu dev teknoloji isimlerinin bazılarında yapay zekanın ticarileşmesini sorguluyor.
0: Takip ettiğimiz isimler, temalar ve sektörler yılbaşından bu yana %25 arttı. Genel endeksler ise yatay ve sadece %2 civarı yükseldi. Bu ikna edici bir al ve tut endeksi değil. Burası daha çok sektör ya da hisse seçici bir piyasa diyebiliriz. Ki tabiri caizse işlenmemiş elmasların veya fırsatların bulunabileceği yer de burasıdır. Bunun yerel mi yoksa deniz aşırı mı olacağı tamamen sektör veya hisse seçicinin becerisine bağlıdır. Ama dediğim gibi bence artık burası basit bir al ve tut yönlü ticaretinden ziyade çok daha seçici bir piyasa, belki de önceki yıllarda olduğu gibi.
1: gelişmekte olan piyasa hisselerinden bahset. Bu hala gelişmekte olan piyasa hissesi yatırımı mı? Bir fırsatı kaçırdık mı? Yani yapay zeka zihinleri tamamen meşgul etmiş.
0: Yani bizim için gelişmekte olan piyasa hikayesi daha çok Güney Kore, Tayvan ve bir dereceye kadar Güney Kore ve değer bazında Brezilya ile ilgili tercih edilen ülke statüsü bu şekilde iletiliyor. Yani bu değerlemelerle, temel makro büyümeyle bazı merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutma ihtimaliyle ilgili, bu da döviz açısından bir taşıma işlemini desteklediği anlamına geliyor. Düşük getirili olanlardan ziyade bu perspektiften. Yani genel olarak bu strateji yılbaşından bu yana gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterdi. Ve bu yılın ikinci yarısında da sürdüreceğimiz bir strateji.
2: Carry trade hala yen mi? En avantajlı hamle bu mu?
0: Bir dizi aday var.
1: Finanse edilebilir mi?
0: Yani İsviçre frangı da açıkçası klasik bir örnek. ABD dolarına kıyasla Hong Kong doları da öyle ve tabii ki yen de, hatta opsiyon fiyatlamasının biraz daha yükselebileceğine işaret etmesiyle yen daha da ön planda. Ama evet, genel taşıma işleminin bu yüksek getirili para birimlerini desteklediğini düşünüyorum ve bunlar ağırlıklı olarak gelişmekte olan piyasalar grubunda yer alıyor. Bu yüzden döviz perspektifinden merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutmasıyla bunun getiri sağlaması muhtemel.
1: Hemen sorayım, petrol fiyatları ya da Fed faizi artırınca endişelenmeli miyim?
0: Bence bu önemli bir nokta. David, sanırım şu an göreceğimiz şey Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzında yarı kalıcı periyodik bir aksama gibi bir durum olacak ve bu piyasanın kabullenmek zorunda kalacağı bir durum. Bu yönetilebilir bir sonuç. Artık ılımlı bir gerilimi düşürme süreci beklediğimizi sanmıyorum. Dediğim gibi bu aksama dönemlerini görmemiz daha muhtemel ve piyasalar bunu esasen fiyatlamak zorunda kalacak. Belki de yeni normal olarak Brent petrolde 5 ila 15 dolarlık küçük bir prim olacak. Bu bir nevi durumu idare etme senaryosu. Bu arada piyasa sonraki fiyat artışlarıyla bu şokları kabul edip absorbe edebileceğini zaten açıkça gösterdi. Krizin başında Hürmüz Boğazı tehdit edildiğinde duyarlılıkta ve fiyatlamada olağanüstü bir çöküş yaşanması ilginçti. Piyasalar şimdi bu süreci kabul etmiş ve özümsemiş görünüyor. Bu bizim için yeni normal.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye izliyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bir kez daha merhaba hepinize. İçeride piyasayı kapatmamıza çok az bir zaman kaldı. Gelin birlikte bir göz atalım bu dakikalarda içeride dışarıda neler yaşanıyor. Çünkü hayli hareketli bir gün. Biz içeride nispeten daha pozitif bir seyir takip ediyoruz bugün. %1.12'lik bir yükseliş var BIST 100'de. 14.238 puan seviyesindeyiz ki gün içi en yüksek 14.254 gördük. Şimdi bu seviyeler yani 14.250'yi aşar mı aşamaz mı noktası biraz takip ediliyor. Bankacılık endeksi bir ara çok sert satışlarla düşüyordu %2'ye yakın ama şimdi %0.39'a kadar geriledi buradaki kayıplar. Sanayi endeksinde ise alımlar da %2.4'e kadar yükseldi primler tarafında. Ulaştırmada da yine %1'in üzerinde bir değer artışı görüyoruz. Bu tarafı biraz daha detaylı olarak zaten birazdan Mehmet Özdemir'le konuşacağız. Dolar TL'ye bakıyorum %0.04'lük bir artışla 47.05.50'ye geldik. Euro TL tarafı da yine yukarıda %0.26 düzeyinde. Orada da 53.97.48'i görüyoruz. Euro dolar paritesinde ise bir geri çekilmeden bahsetmek mümkün. Sınırlı ama %0.15'lik bir düşüşle 1.14.46 seviyesindeyiz. Gelsin Avrupa borsaları, Avrupa piyasalarında satışlar vardı. Frankfurt'u biraz dışında bırakacak olursak diğer endekslerde aslında bir miktar gevşeme var. Yani devreye giren alımlar var. Şöyle ki Londra'daki kayıplar sadece %0.04 ile sınırlı bu dakikalarda. Paris'te %0.58, Frankfurt DAX'ta %0.81, İtalya'da da %0.62 kapanışa doğru yaklaşırken burada tablo değişecek mi göreceğiz. ABD borsalarında ise Dow Jones'un en azından bu dakikalarda pozitif eksende olduğunu söyleyelim. %0.21'lik bir yükseliş var. S&P 500 yataya doğru hareketleniyor. %0.03'lük bir geri çekilme var. Sadece 2,5 puan kadar bir düşüş. Nasdaq'ta da %0.50'lik bir kayıp olduğunu takip ediyoruz. ABD tahvillerinde de bugün satışlar var demiştik. Bu vesileyle getiriler yukarı yönlü hareket ediyor diye de not düşmüştük. 10 yıllık tahvil getirisi 4.58.55'e, 5 yılınki 4.30.14'e, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.17.24'e yükselmiş vaziyette. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada da özellikle spot altında bir ara 4.000 doların altını gördük. Buralar test edildi. Şimdi %1.40'lık bir düşüşten bahsediyoruz ama yeniden 4.000 doların üstünde sınırında 4.004 dolardan işlemler geçiyor. Gümüş spotta %2.78'lik bir gerileme ile 56 dolar 19 sentte şu anda. Bitcoin'de %0.44'lük bir düşüş var. Orada da 64.651 doları görüyorum. Brent petrol 85 doların üzerinde seyrediyor. %0.38'lik bir artış var. ABD tipi ham petrolde de %0.11'lik yükseliş 79 dolar 68 sente getiriyor bizi. Burada özellikle ABD tipi ham petrolde 80 dolarında üstünü gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Dolayısıyla primler bir miktar daha zayıfladı günün bu saatlik diliminde. Şimdi Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ın piyasalara yönelik, içeride özellikle Borsa İstanbul'a yönelik yorumlarını paylaşmak istiyorum sizlere. Risk iştahının volatil olduğu mevcut dönemde yatırımcıların yönelebileceği enstrümanlara ve Borsa İstanbul'da öne çıkan sektör ve hisselere değiniyor kendisi. Dinleyelim. Dönüşte Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ciddi yatırımlarda %30-40 en az hisse senedi olması gerektiğini diyor. Yani çünkü hisse senedi bir şekilde yatırımın gerçek şeylerin enstrümanlarından bir tanesi. Biz altına her zaman biraz uzak bakıyoruz. Her zaman öyle oldu ama bu arada şu anda altın bizim ülkemiz için çok önemli bir araç. Ve tüketicinin cebindeki para açısından da önemli. O yüzden oradaki durumu yadırgamıyorum. Orada da aşırı aşağı çıkma ilmeler mesela altında çok hoşumuza gitmiyor. Yani tabii ki 5500 dolara çıktığı zaman kuyruklar oluşmuştu altında ama o da mantıksızdı. Şimdi 4000 lira ben 2000 dolara inmesini de kabus olarak görüyorum. Çünkü o zaman da altın birikim yapmış bir toplum buradan zarar görecektir. Biz burada her zaman bir pay %3-5'lik pay olabilir diyoruz. TL'de hala ağırlıklı olarak gidilebilir. Hisse tarafında biz hala ağacın düşük dallarına doğru bakıyoruz. Bir tane banka belki hala bulandırılabilir diyoruz. İşte gıda perakendeyi özellikle hisse olarak ön plana çekiyor. Uzun zamandır şok marketi söylüyoruz. Hem ucuz hem de sektörel toparlanma şeyi olarak. Öte yandan yine işte Migros ve BİM'i de beğeniyoruz. Bunun işte zaman zaman dalgalanmalar oluyor şirket karlarına göre. Öte yandan Tofaş gibi hem ihracat hem dış piyasa dengesi olan şirketleri beğeniyoruz. Turkcell var. Havacılıkta şöyle söyleyeyim. Havacılıkta bir karar verme aşamasındayız. TAV ve Türk Hava Yolları diyoruz ama şimdi her gün bu Hürmüz'ü yaşarsak o zaman oralar biraz daha şey olacaklar, etkilenir durumda olacaklar. Ama şimdi orada henüz talebi kısmadığı için orada biraz daha ortadayız. Alarko ve Aksa Enerji gibi enerji şirketleri illa emtia alacaksak ki olabilir. Tüpraş'ı biz burada beğenmeye devam ediyoruz. Yani bu şirketlerin hepsi Ülker, o da epeydir baskı altında. Yani gıdası, perakendesi, Turkcell, Telekom. Biraz daha ilk etapta vazgeçmeyeceğimiz ürünlere satan şirketlere odaklanmaya çalışıyoruz şimdilik. Arada tabii şirket spesifik hikayesi olan bazı hisseler olabiliyor ki Aselsan'ı uzun süredir beğendiğimiz bir şirketti. Şu anda biraz dinlenme sürecinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok önemli seviyelere geldi. İyi işler de yaptılar ama bazen biraz dinlenme süreci olabiliyor. Ya portföyleri oluştururken biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Holdingler iskontolu eğer tek hisse riske almak istemiyorsa yatırımcılar işte Koç Holding ya da Sabancı Holding'le ki Alarko'yu da zaten söyledi. Bunu da bu şekilde değerlendirilebilir.
3: Yatırımın yolu Akbank.

0: Seans notları devam ediyor araştırma masamızdan. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir dolu dolu bir akışla geldi yine. Sağ olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem, merhaba.
0: Bugün çok yoğundun. Hakikaten yani süper bir yayın olacak. Katma değeri yüksek. Ellerine
1: umarım.
0: Sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kesinlikle öyle olacak. Şimdi istersen bir detaylardan başlayalım, girelim. Çünkü o detaylar bizi başka kulvarlara da taşıyacak. Yayın öncesi seninle biraz sohbetini yaptık. Bugün borsa aslında hem Avrupa'dan hem Amerika'dan pozitif ayrışıyor bir kere. Orası kesin. Asya'dan da öyle baktığımızda. Birkaç belki detay hariç tutarsak. Ama şimdi bizde destek finans yine taban. Bu kaçıncı tabanı onu?
1: Üç.
0: Üçüncü tabanı. Evet. Yani %30 aşağıda.
1: Evet. Yani 102 puan birinci gün, 90 puanlar ikinci gün civarında. Bugün de 83 puan civarında bir negatif katkısı var.
0: Peki. Onu takip eden Astor'u görüyorum şu anda. En çok puansal negatif etki yaratan bu iki hisse var zaten. Diğerleri 10 puan altında hisseler. Bugün önemli olan ve dikkatimizi çeken sanayi endeksindeki hareketle de birlikte aslında puansal pozitif katkı yaratan hisseler. Oradan yürüyelim istiyorum ve topu sana veriyorum.
1: Burada özellikle şimdi bankacılık endeksinde bugün %2'ye yakın bir satış vardı. Sen sanayi endeksinden bahsettin dedim ama işte birazdan Bank of America'nın hedef fiyatlarını düşürmesi ve rapordan biraz bahsederiz. Son 45 dakika, bir saattir bankacılık endeksinde alımların ciddi şekilde yoğunlaştığını görüyoruz. O tarafta bir dipten dönüş var. En azından negatifliği biraz daha azaldı. Ama onun yanında sabahtan bu yana hiç de fena olmayan sanayi ve hizmetler endeksini konuşmak lazım belki de. 14.000 seviyelerine kadar geldiğimiz ortamda, hatta altında gördüğümüz ortamda bugün tekrar o son 2-3 haftadır gördüğümüz Didem işte 14.000, 14.500, 550 o banda tekrar geri döndük. Yani buradaki band tabii yukarı doğru, aşağı doğru vesaire hani ne tarafa doğru kırılır onu piyasa hareketiyle birlikte belki de ayın 20'sinde başlayacak olan bilanço dönemiyle Türkiye sigortayla başlıyoruz haftaya onu biraz daha belirleyebilir. Ama şöyle bir fiyatlamalara baktığımız zaman bugün özellikle tüm zamanların zirvesini tekrar bir kez daha aşan Tüpraş tarafı var. Şimdi Tüpraş tarafıyla alakalı yaklaşık Haziran'ın sonunda seninle birlikte burada bir grafik paylaşmıştık. O zaman işte o grafiği ben bugün güncelledim.
0: Şimdi gelsin neden? Mi o grafik?
1: Evet evet, ekrana şu anda geliyor. Şimdi grafiğe baktığımızda Didem burada aşağı doğru bir eğilimden kurtulan işte 200 günlük hareketli ortalamasına kadar gelen biz tam o kırılımda bu grafiği ekrana getirmiştik seninle birlikte. Şimdi o grafik bugün 12 işlem gününde %30'a yakınlık bir ralliden bahsediyoruz. Çok ciddi bir hareket. O gördüğün kırmızı mumda, kırmızı aşağı doğru trendten sıyrılan Tüpraş'ta tam oradan itibaren primler %30'a yaklaştı. Yayına girmeden önce baktım %29,5'lar, %29'lar civarındaydı. 286 lirayla bugün Brent petrolün hali hazırda 85 dolarında üzerinde sabahtan bu yana buralarda ama gelmesiyle birlikte 46 puan civarında endekse ciddi bir katkı sağladığını görebiliyoruz. Ama petrol fiyatları, ben zaten bu grafiği orada biraz daha gündeme getirmiştim. Petrol fiyatları 70 dolara yaklaşırken de bu hareket bir miktar daha başlamıştı. Dolayısıyla Tüpraş'ta orada bir ayrışma gördük. Petrol fiyatları yukarı doğru momentumunu sadece arttırdı, hızlandırdı diyebiliriz. Diğer taraftan üçüncü sıraya bakacak olursan Ereğli Demir Çelik tarafında bugün orada da yeni bir zirve var. Orası da %5'e yakın bir yukarı doğru bir hareket. BİM'de %3'e yakın alımlar var. Şimdi o tarafta yakın dönemde iyimser raporları aracı kurumlar tarafında neye istinaden enflasyonun yeniden bir miktar daha en azından tahmin edilenden yüksek yani 28'ler 30'lar bandında gerçekleşme ihtimali gıda enflasyonu gibi bir miktar daha nedenlerle BİM tarafında olumlu raporlar diğer bu arada şok marketleri de biraz daha işin içerisine koymak lazım. Özellikle bu sabahki gelen raporlarda şok marketlerinde model portföye eklendiği raporları okuduk. O tarafta BİM dışında Ereğli dışında Aselsan'ı bugün tekrar 350 liranın üzerine doğru geldiğini görüyoruz. Didem burası 345 liralık seviyeler Aselsan için biraz daha dip seviyeler gibi gözüküyordu. Neden? En sonki dönüş seviyesi dip yaptığı nokta buralardı biraz daha. Hı hı. Şimdi buralardaki biraz daha hareketi kıymetli. Burayı yakından takip etmek lazım. Belki de en çok takip edilmesi gerekenlerden biri. Neden? Çünkü endekste en yüksek ağırlığa sahip olduğu için işte Coca-Cola derken, holdinglerde bugün alımlar, Koç Holding'in %3'lük hareketi derken 80'e yakın, 78 hissenin yukarı doğru döndüğü bir hareket var. Baskı tarafında zaten destek finansı biraz daha aktardık ama Astor tarafında son dönemde hali hazırda volatilitenin yüksek seyrettiğini görüyoruz. Onun yanına zaten Akbank tarafında Yapı Kredi Bankası'nı vesaire bunları koyabiliriz. Bankalarda biraz daha raporlarla birlikte geri çekilmelerin hızlandığı bir gündü. Biraz önce söylediğim gibi Şu anda pozitif tarafa geçmek üzere bu arada.
0: Aynen öyle. %0.20'lik bir geri çekilme var. Hatta sanki pozitife geçmek ister gibi bir hareket olduğunu da gözlemliyoruz. Ama gün içinde orada sert satışlar olduğunu vurguladık. Evet. Şimdi BOFA'nın istersen banka değerlendirmesine bir bakalım. Evet. Sektörün değer yaratma hikayesi bir kez daha ertelendi diyor aslında özetle ama.
1: Aynen öyle. Şimdi bankalar için zaten hani bunu zaten seninle burada epeydir konuşuyoruz. Petrol fiyatları ve yukarı doğru geldikçe fonlama maliyetleri yukarı kaldıkça o net faiz marjı genişlemelerini görmeyebileceğimizi zaten söylüyorduk. Bunun rapora dökülmüş halini bir miktar daha okuyoruz. Şimdi aynı şeylerin bir miktar daha yani aynı şeylere benzer şeyler söyleyeceğim ki şimdi burada enflasyondaki katılık raporun ön plana çıkan kısımlarını aktaracağım. Hemen hedef fiyatlara geçeceğim. Enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle sektörün değer yaratma hikayesi biraz önce de senin söylediğin gibi bir kez daha ertelendiğini bu tarafta söylemişler. Aynı zamanda şöyle bir hedef fiyatlara baktığımızda özel bankalar açısından al tavsiyelerini bir miktar daha nötr tarafa çekmişler. Ben özellikle burada fiyatlardan bahsedeyim. Akbank'ın hedef fiyatı 101 liradan 84 TL'ye geri çekilmiş. Garanti Bankası'nın için 185 TL'den 159 TL'ye bir aşağı revize görüyoruz. Yapı Kredi için 50 lira 50 kuruştan 42 lira 40 kuruşa bir geri çekilme var bu tarafta. İş Bankası için de 19 lira 50 kuruştan 17,20 kuruşa bu tarafta fiyatın revize edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla özel bankaların tümünde de aşağı doğru bir kayma söz konusu. Şimdi kamu bankaları için ise bu tarafta endeksin altında getiri tavsiyelerinin bir miktar daha korunduğunu söyleyebiliriz. Halkbank hedef fiyatının 22 lira 80 kuruştan 22 lira 40 kuruşa indirildiğini görüyoruz. O tarafta da Vakıfbank için de 32 lira 60 kuruştan 30 lira 80 kuruşa bir miktarda revize edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bankaların tüm açısından belki de malumun ilanı, malumun raporlara yansıması derken şu anda zaten fiyat hareketine de baktığın zaman şimdi raporlardan ve biraz daha temel teknik kısımlarından bahsediyoruz. 200 günlük ortalamasının şu hareketi yani biraz bugün içerisinde toparlanmaya çalışıyor dedik ama 200 günlük hareketli ortalamasının altında olan bir bankacılık endeksinden bahsediyoruz. Çoğu bankada zaten endekse paralel şekilde 200 günlük ortalamasının altına gelmiş gibi gözüküyor Didem. Bankacılık endeksi açısından da bu yorumları en azından biraz daha yapabiliriz. Yani şimdi ikinci çeyrekte biraz daha bilançoların artık ayrışması, belki defansif sektörlerin bir miktar daha ön plana çıkması ki işte konuştuğumuz analistlerle, portföy yöneticileriyle birlikte de burada bir miktar daha en azından konsensusun o tarafta oluştuğunu görüyorduk. İşte daha gıda perakendecileri gibi, iletişim sektörü gibi daha defansif sektörlerde kümelenen bir olumlu bilanço havası görebiliriz diyeyim. Peki. Ama şu an bankacılığın...
0: Bu arada 200 günlük hareketli ortalama nereden geçiyor? Ben de grafiği açtım.
1: 16.800'ler yanlış hatırlamıyorsam. 16.800'ler civarında olması lazım. Evet. Şu anda fiyat oradan...
0: 16.380'de.
1: Evet. Yani dolayısıyla oradaki iştah kaybını da ortalamalardan bir miktar daha teyit edebiliyoruz diyeyim.
0: Pekala. Şimdi sen bugün yoğundun. Akçansa'nın analist toplantısı vardı. Sen de iştirak ettin. Notlar çıkardın. Elinde paylaşacağın önemli detaylar, bilgiler var. Nedir notlarındaki bu detaylar?
1: Evet, özellikle şimdi Didem Akçansa'yı şu yüzden önemsediğimi söyleyebilirim. Heidelberg'in Sabancı paylarını satın almasından sonra buradaki havayı bir miktar daha en azından hani görmek ve şirketin ön plana çıkardığı noktaları anlamak açısından katıldım ben de. Şimdi özellikle Kimsa çerçevesinde Sabancı'nın portföy optimizasyonu tarafını konuştuk. Ama burada da en azından Akçansa tarafında da farklı bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Nedir o hikaye? Hemen şimdi ben notlarımdan bir miktar daha bir kesit paylaşayım. Şimdi öncelikle biz ilk çeyrek bilançosunda zaten Akçansa tarafının FAVÖK rakamının bir miktar daha yıllık bazda yukarı doğru geldiği bir ortamı görmüştük o tarafta. Bunun da özellikle deprem bölgesinde daha az maruziyeti olması noktasında deprem de talebinin normalleşmesiyle birlikte ki Akçansa'nın biraz daha özellikle baktığın zaman işletme alanına Marmara bölgesi olarak tanımlayabiliriz. Ki burada özellikle Türkiye çimento üretiminin de %22'sini hemen hemen temsil eden bir Marmara bölgesinde pazar liderliğine sahip Akçansa tarafı. Dolayısıyla artık deprem bölgesi bir miktar daha normalleşecekse buradaki en azından kentsel dönüşüm ve belki altyapı talebinde bir miktar daha canlanma göreceksek önümüzdeki süreçte Akçansa'nın önümüzdeki süreçte belki ön plana çıkması da beklenebilir. Şimdi özellikle üst yönetimin verdiği mesajlarla birlikte motivasyonun çok üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Birleşme sonrasında, payların satın alımının sonrasında. Burada marjlarda ciddi bir iyileşme ki marjlardaki iyileşme de üst yönetimin verdiği mesajlarda iki en büyük maliyet, enerji ve lojistik maliyetleri buralarda ciddi anlamda adımların atıldığını söyleyebiliriz ki hem lojistik hem de enerji alanındaki önümüzdeki süreçte bu en azından niyetlerin biraz daha rakamlara neden yansıyacağını da yakından takip etmek lazım. Ama şunu söyleyebilirim ki 2026 ve 2028-2030 hedeflerime baktığım zaman bu tarafta şirketin. Şimdi 2025'te biz yaklaşık %13,6'lık bir FAVÖK marjı gerçekleşmesi görmüştük. 2028 hedefi burada bu tarafta Didem ciddi bir artışa işaret ediyor. %20 ve bunun bir miktar daha üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 2030'da 2025'in iki katılık bir FAVÖK marjı bu maliyet iyileştirmeleriyle birlikte %25 ve bunun bir miktar daha üzerinin hedeflendiğini söyleyebilirim. Şimdi aynı zamanda işletme sermayesinin satışlar oranında da bir o tarafta da bir iyileşmenin öngörüldüğünü söyleyebilirim. Aynı şeyi yatırım harcamaları tarafında da bir miktar daha ilk yılda 2025'te 40 milyon euro olan rakam 35 milyon eurolar civarında 2030'a kadar da bu rakamın 25-30 milyon civarlarına doğru da gerilemesi bekleniyor. Tabii bunun da önümüzdeki süreçte marjlara daha da net bir şekilde katkı yaratması bekleniyor. Şimdi doğal olarak şöyle bir şirketin diğer hikayelerine baktığımızda Didem, o tarafta da potansiyel halka arz ki bugün özellikle biraz daha dile getirildi. Bunu en azından şirket üst yönetiminin değerlendirildiğini söyleyebilirim. Bu potansiyel halka arzları nedir onlar? Betonsa'nın halka arzı ve Akçansa Ports'un bu tarafta halka arz şeyi bir miktarda önümüzdeki süreçte değerlendirilen gelişmeler belki de pozitif olarak katalizör olarak tahtaya yazabileceğimiz gelişmelerden birisi. Bir diğeri de Çimsa hisselerinin bir miktar daha özellikle optimizasyonu. Bu tarafta da Çimsa paylarında şirket en iyi şekilde nasıl bir adım atılacağına dair stratejik bir şekilde değerlendirmeye almış gibi gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hem potansiyel halka arzları hem de bir miktar daha hedeflere baktığımızda ki şunu da söyleyeyim Didem belki bu hedefler bir miktar daha üst yönetim açısından şöyle bir açıklamayı da gördük ki daha iddialı hedefler, daha mütevazi hedefler değil ama ulaşılabilir olarak gördüklerini söyleyebilirim bu tarafta. En azından çimento sektörünün hali hazırdaki ki Akçansa bunu özelinde söylemiyorum. Biz deprem biraz önce de söylediğim gibi deprem normalleşmesiyle birlikte artık işte çimento rakamlarının bir miktar daha geri geldiği bir ortamı o tarafta görmüştük. Bu tarafta önümüzdeki süreçte artık bu kentsel dönüşümdeki talep gibi bir miktar daha altyapı yatırımları gibi yatırımları burada bir miktar daha takip etmek gerekecek. Hali hazırda biz zaten özellikle deprem felaketinden sonra oraya çok ciddi yatırımların kaydığı bir ortam görmüştük. Oranında geçmiş yıllarında baz etkisiyle birlikte o tarafta ciddi bir sıçrama olmuştu. Özellikle çimento şirketleri tarafında. Ama dediğim gibi Akçansa tarafında bazı maliyet iyileştirmeleriyle birlikte

0: Yeni özellikle görünümle birlikte hedeflerin bir miktar daha yükseltildiğini söyleyebilirim. Şimdi artık ilk çeyrek rakamlarını zaten o tarafta Bloomberg HT ekranlarında da anlatmıştım ben. Bilançonun detaylarını şimdi ikinci çeyrek rakamlarını da bir miktar daha karşılayacağız. Ama orada işte çimento şirketlerinde nasıl bir ayrışma olur ya da ayrışma olur mu onu da yakından takip etmek lazım.
1: Peki şimdi son bir soru ben kaçırmış olabilirim. Belki de söyledin ama halka arzlarla ilgili bir tahmini takvim var mı?
0: Yok hayır. Onunla ilgili evet. Onunla ilgili sadece bunların potansiyel halka arzlarını değerlendirdiklerini söylediler. Dolayısıyla hani her ikisi de çok ciddi bir potansiyel ki bu özellikle lojistik alanında biraz önce söylediğim lojistik ve enerji maliyetleri çimento sektörünün en büyük iki kalemi Akçansa Portu'nda çok ciddi bir avantaj katacağını o tarafta belirttiler. Bu tarafta biraz daha takvimi izlemek lazım ama net bir takvim olmadığından da bahsedebiliriz.
1: Enerji maliyetlerini aşağı çekmek için özellikle yenilenebilir enerji kaynakları
0: yenilenebilir enerji
1: gibi
0: ve işte elektrikli tırlardan falan bahsettiler. Evet. Burada %70'e yakın tabii normal fosil yakıtlı tırlara göre %70'lik bir enerji maliyeti iyileştirmelerinden bahsediyoruz. Bunu belki de Akçansa tarafında dile getirildiğini gördüğümüz bu durumun tüm sektöre belki de Türkiye'nin lojistik sektörünü de önümüzdeki süreçte sirayet ettiğini de görebiliriz. Dediğim gibi yani bu tarafta enerji maliyetleri hali hazırda Didem ikinci çeyrekte zaten havacılıktan tut da diğer sektörler açısından en yakından tabii izlenecek kalem hiç şüphesiz ki neden? Bizim ikinci çeyrekte en yüksek Brent petrol fiyatlarını telaffuz ettiğimiz ortamda bunun şirketlere nedenli yansıdığını o tarafta yakından takip etmek lazım. Bir de şu an 85 dolarlı seviyelerden bir miktar daha yukarı gidecek mi? Orada da yine aynı cevap, yine aynı sorular, jeopolitik tansiyon.
1: Tabii konuşmayı sürdüreceğiz. Evet, yani onu hani konuşmadığımız zaman zannedilmesin ki hiçbir şey olmuyor. Yani, her saniye bir şey var yani önümüze gelen haber.
0: Her saniye bir şey var. Evet. Her dakika yeni bir şey oluyor. O tarafta sürekli karşılıklı atışmaların ve çatışmaların gerçekleştiği.
1: Evet. Eline sağlık, emeğine sağlık ben Mehmet. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya efendim. Buyurun.

0: BIST 100 günü %1.22'lik yükselişle 14.251 puan seviyesinden kapattı. Gün içi gördüğü zirveye çok yakın 14.254 görmüştük. 186 milyar liralıkta bir hacim oluştu. Bu esnada sanayi endeksinin %2,5'luk primi göz doldururken bankacılık endeksinde ağırlıklı bir satıcılı günün ardından sadece %0,15'lik bir kayıpla günün noktalarını da gördük. Şimdi gidelim Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu hazır ve beni bekliyor zannediyorum. Metin hoş geldin. Bir günlük aranın ardından borsa geri döndü tabiri caizse sanayilerle geri döndü. Nasıl okumak lazım, nasıl yorumlamak lazım? Bir de yarın Fitch var. Yani bilemiyorum oradan bir beklenti var mı yok mu? Yani yoktu ama bir şeyler konuşulmaya başlandı mı piyasada bugün, dikkatini çekti mi diye de ayrıca sormak isterim.
1: Bugünkü hareketi biraz tepki olarak nitelendirmek lazım. Her ne kadar lokomotif taraftaki hisselere baktığımız zaman zaten güçlü olan hisseler tarafından alımlar geldi. Endeksi en çok etkiyi yapmış olan tarafta bunlar önceden de zaten güçlü seyreden hisselerdi. Ereğli, BİM, TÜPRAŞ gibi hisseleri kastediyorum. Ama asıl piyasanın geneline yayılmış bir tepkisel hareket olduğundan bahsedebiliriz. Sadece işte bahsettiğim gibi bankacılık sektörü geride kalmış oldu. Onda da aracı kurumların, bankaların sektörle ilgili yapmış oldukları bir rapor yayını vardı. Onun etkisi olmuş olabilir. Genel olarak oradaki bakış da hani bir miktar daha hani senaryo ve hikayesi ortadan kalkmadı ama sürekli olarak ileri doğru ertelenen ve geciken bir senaryo olmasından kaynaklı hani tabiri caizse yatırımcılar onları bir kenara ayırdılar ve başka hikayelerle ilgilenmeye başlayacakları bir döneme girmiş olmalarından kaynaklı olarak böyle bir karar almış olabilirler ama geneli için tepkisel bir yükseliş hareketi olduğundan

0: bahsedebiliriz. Düz endeksi içinde 14.000 14.030 seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece burada artık daha pozitif bir piyasayla karşılaşma ihtimalimizin olduğu bir piyasayla devam edebiliriz. Tabii ki seçici hikayeler burada hani her ne kadar makro tarafla ilgili olumlu seyir devam ediyor olsa da asıl hareketleri yapan hareketler genellikle mikro taraftaki hikayelerden çıkıyor. Bu global piyasalar için de öyle. Örneğin işte çip hikayesi, yapay zekadan kaynaklı böyle bir hikayesiyle rally yapan hisselerin bu ara kâr realizasyonlarının geldiğini de şahit olmuştuk. Bu tür hani rallilere gerekçeler olarak mikro hikayelerden de çıkabiliyor. Şey tarafındaki durum sürekli olarak yine Hürmüz Boğazı'nın ne olacağını, kimin hakimiyetinde kalacağına dair tartışmalar devam edecek. Pazarlıkta kim elini güçlendirmek istiyorsa o bir takım hamleler yapıyor. Amerika askeri hareketle İran'ı tekrardan masaya çekmeye çalışıyor gibi bir görüntü var. İran'ın haber akışına baktığımız zaman yeniden işte Yemen'i devreye sokup bir çeşit Amerika'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Yani mücadele devam ediyor. Bizi ilgilendiren tarafta baktığımız zaman petrol tankerlerinin ve enerji akışının bu Hürmüz Boğazı'ndan ilk savaşın çıktığı zamanki gibi sıfır olmadığına şahit oluyoruz. Az da olsa bir akış var. Bu belki petrolün tekrardan 100 dolarları görmesine engel oluyor diye düşünülebilir. Olumlu taraftan bakacak olursak şayet. Fitch ile ilgili açıkçası hani çok piyasanın çok dillendirdiğine ben şahit olmadım. Türkiye'deki bir not değişimliği, Türkiye hakkındaki not değişimi konusunda. Yani genel olarak benim beklentim pas geçmesi şeklinde diye özetleyebilirim Fitch tarafını. Bundan sonra da devam edecek rating şirketlerinden görüşler almaya devam edeceğiz
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: yani Türkiye'nin hikayesi makro tarafta değişmedi. Sadece bu aylık bazdaki enflasyon rakamlarıyla birlikte bir miktar daha ötelenmiş oldu diyebiliriz.
1: Metin, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Metin Taşçıoğlu'nu da uğurladık efendim ve seans notlarını da burada noktalıyorum. Ben bir araya gideceğim müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Amber TT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
7: BBVA. Smoking bizim işimiz.

0: reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatler 18.20, günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Biraz önce içeride borsayı birlikte kapattık. Ancak açık olan piyasalar da var elbette. Küresel tarafa da bakıyor olacağız. Gelin bir rakamları hatırlayalım. Bir günlük aranın ardından içeride BIST 100 endeksi bir tepki yükselişi üretti. Kendi içinde böyle yorumladı uzmanlar. %1.22 oranında artarak 14.251'den günü noktaladı. Gün içi gördüğümüz en yüksek seviyenin sadece 3 puan altında 14.254 görmüştük. Bu esnada işlem hacmi de 186 milyar oldu. Salı günkü işlem hacminin %5 civarında üstünde bir hacim oluştuğunu gördük. Öne çıkan ne vardı bugün derseniz, bankacılık endeksinde satış ağırlıklı bir seyir izlemiştik. BOFA'nın Türk bankalarıyla ilgili yaptığı özellikle hedef fiyatlardaki aşağı yönlü revizyonlar ve tavsiyelisinde aldan nötr seviyesine çekmesi bankalara satış getirse de günün sonunda bu satışlar %0.15'lik bir geri çekilmeyle sınırlı kaldı, toparladı. Yani bir miktar kapanışa doğru bankacılık endeksi de, ama sanayi endeksi gün boyunca pozitif eksende kaldı ve günü de %2.54'lük primle noktaladı. Birazdan yorumları alıyor olacağız zaten içeriye ilişkin olarak, ama devam edip de paritelere baktığımızda dolar TL'de 47.05.51'i görüyoruz. %0.04'lük bir artış var. Euro TL tarafı da 53.90.51 seviyesinde. Orada da yükseliş %0.14 oranında. Karşısında Euro dolar paritesi %0.18'lik bir geri çekilmeyle 1.14.42'ye gevşedi. Bu esnada dolar endeksinde de hafif yukarı yönlü bir eğilim oluştu. Tekrar 100.73 seviyesine geldi. Avrupa borsaları, ki detaya girmeyeceğim, birazdan Ceren bize anlatacak uzun uzun. Londra'da %0.22'lik bir yükseliş yaşanıyor bu dakikalarda. Ama Londra dışında Paris'te %0.31, İtalya'da %0.50, Frankfurt DAX endeksinde %0.58'lik geri çekilmeler var. Bu arada bu son geri çekilmelerde aslında bir miktar toparlama ile birlikte azalan bir düşüşe işaret ediyor Avrupa borsaları tarafında. ABD borsalarındaki durumda ise çok önemli bir değişiklik olmadı açıkçası. Dow Jones biraz daha artıda ve

0: ikisi de yön değiştirerek hareket etti diyebiliriz vadelilerden bu yana. Ama şu dakikalarda da %0.23 artışla S&P ve Nasdaq'tan pozitif ayrışıyor. S&P 500'deki geri çekilme %0.19 düzeyinde, Nasdaq'ta ise %0.80 civarında bir düşüş olduğunu söyleyelim. ABD tahvillerinde ise satışlar var diyorduk. Şimdi bu tarafta da satışlar biraz daha sanki yavaşladı. Sanki bir miktar alım geldi. Hala tabii getiriler yukarıda gözlemlediğimiz satışlarla birlikte ama biraz daha gevşeyerek yukarıda. 10 yıllık tahvil getirisi 4.57.55. 5 yıllığınki yeniden 4.30'un altına gelerek 4.29.07 ve 2 yıllıkta da 4.16.40 düzeyinde bulunuyor getiriler. MTI ile Bitcoin ekranında da bugün oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Özellikle spot altın ki 4.000 dolar seviyesini aşağı yönlü test etti. Ama bu dakikalarda 4.008 dolardan hatta 9 dolardan geçiyor şu anda işlemler. %1.28'lik bir geri çekilme var. Gümüşte %2.61'lik bir düşüş görüyoruz. 56 dolar 30 sentteyiz. Burası da daha derin satışlara sahne olduktan sonra bir miktar toparladı. Bitcoin tarafında %0.53'lük bir geri çekilmeyle 64.599 dolardan işlemler geçiyor. Geldik bu defa son olarak Brent petrolü, ABD tipi ham petrole. Burası da aslında gün içerisinde pozitif eksende yer almıştı. Özellikle ABD tipi ham petrol 80 doların üzerindeyken şimdi %0.19'luk düşüşle 79 dolar 45 sente gevşedi. Brent petrolde ise 85 doların üzerindeki seyir yavaşlayarak da olsa devam ediyor. %0.13 ki sanki yeniden 85'in altını bir denemek ister gibi bir hali de var Brent petrolün. Elbette orada İran-ABD savaşı ekseninde ve Hürmüz Boğazı ekseninde gelen haber akışları ve orada yaşanan hareketlilik etkili oluyor. Bunlar rakamlar ve ana hatlarıyla sizinle paylaşacağım detaylar ama daha fazlası için Marbaş Menkul Değerler'e gidiyoruz. Şimdi Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon attığımızda. Sertaç hoş geldin yayınımıza. Öncelikle nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. Vallahi bu geri dönüşten sonra iyi. Hani 14.000 altına kayıyor muyuz diye bakarken bir anda geri kapatmak mutlu etti bizi. Umarım siz de iyisinizdir.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet yani bugün bir sanki sanayi endeksi bir can suyu oldu gibi borsaya. Ki en büyük puansal negatif katkı tarafında destek finans tekrar tabanda kapattı günü. Astor'da yine %17 puanlık bir negatif katkı yaptı ama sadece ikisi yani 83 puanla destek finans ve 17 puanla Astor belirgin negatif etki yaratanlar. Öte yandan ben bakıyorum 10 puan ve üzerinde 6 tane hisse başta Tüpraş olmak üzere de pozitif katkı sağladı. Bunların çoğu da zaten sanayi tarafında yer alan isimler. Nasıl bir gün oldu genel hatlarıyla? Nasıl okuyorsun ve yarına ne devrediyoruz?
1: Aslında bankacılığın da sabah itibariyle böyle baskı altında bir çok raporla doğru başlaması evet, bir endişe yaratmıştı. Hani teknik anlamda da zor bir yeri geçiriyorduk. Buna rağmen hem bankacılığın oyuna geri dönmesi, özellikle işçeğinin pozitife geçmesi çok değerliydi gün içerisinde. Onunla birlikte bir toparlanma gördük. Diğer taraftan bu sene artık belki de ununu eledi eleğini astı dediğimiz Tüpraş'ın gerçekten çok güçlü bir dönüşü var. Rafineli marjlarından kaynaklı çok ciddi anlamda bilançolarını toparlayabileceği beklentisi fiyatlanıyor. Bir yandan da petrol fiyatları tekrar 85 dolara gelince onun etkisini gördük. Oyundan Aselsan'ın düştüğü bir dönemde, Tüpraş'ın bu kadar güçlü olması, bugüne kadar bizi taşıyan Astor'un düştüğü bir dönemde demir çelik sektörünün tekrar oyuna gelmesi, bugün Ereğli'nin önemli bir katkısı vardı.
0: %5 oldukça, tabii.
1: Evet, çok değerli. Yani şundan kaynaklı değerli, bizim raporlarımızda demir çelik yoktu. Yani sektör olarak muazzam beklediğimiz bir sektör değil ama bu sene gerçekten hem Kardemir tarafı hem Ereğli tarafı böyle zor günlerde imdada yetişen sürpriz golcüler gibi oldular. Bankacılığın biraz kıpırdanmasıyla beraber bence kapattığımız yer çok değerli. Yani daralan bir üçgen içerisinde endeks sıkışmanın yukarıya doğru kırılmasını ümit ediyoruz artık. Haber akışı olmasın da hani A potansiyeline gitsin diye. Çünkü önemli bir bilanço dönemi karşılayacağız. Yani muazzam bir bilanço beklentimiz yok. Özellikle bankacılığın baskı altında kaldığı şu noktada. Fakat bugün gözüken o ki dünya piyasalarının da kendini gözden geçirdiği noktada henüz 14.000'in altındaki kapanışların kalıcı olmayacağı, buralarda en azından işlerin tekrar yukarıya yönlü olduğunu gösteren bir günü kapattık. 14.600'ün üzerindeki kapanışlar değerli olacak. Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali ve yabancının bir miktar güçlü gelmesini sonbahara bıraktık. Bence esas sıkıntı burada. Eğer burada bir bozulma olmazsa en azından iyi bir 14.000 testi, sonrasında da yeniden zirve denemesini yapabileceğimiz bir mesaj verdi. Yani piyasanın işte burası, fakat içeriye para girişi konusunda hala sıkıntı var. Çünkü taşıma suyuyla değirmen döndürüyoruz hacim. Aynı paranın etrafında dönüyor. Sıkıntımız buradan kaynaklı.
0: Peki ama en azından şunu gözlemliyorum dedin. Yani 14.000 puan seviyesinin çok altına kayma iştahı da yok piyasada. Dolayısıyla herhalde bir bant içinde volatiliteden mi bahsediyor olacağız en kötü ihtimalle? Yani bir haber akışı herhangi bir yönde katalizör etkisi yaratmayacaksa, yani yukarı yönde katalizör, aşağı yönde baskı etkisi yaratmayacaksa hangi bant bizim için takip alanında olacak? Şimdi 14.000'i aşağıda tespit ettik zannediyorum. Yukarıda neresi var dedin?
1: Yukarıda 14.400, 14.600 var.
0: 14.400, 14.600.
1: Buradaki bence önemli konu şu. Biz son iki senedir şuna sıkıştık. Önce bir hepimizi gerçekten bıktıran bir daralma. Hatta aşağı yönlü bir baskı geliyor. Herkes ümidi kesiyor. Stop losslar, margin call'lar çalışıyor. Ondan sonra çok sert 1.000 puan, 1.200 puanlık bir yükseliş hareketi alıyoruz. Evet. Yeni zirveler hep böyle bu şekilde geldi. Önce bizi dökerek. Sanki bu sefer de öyle olacak. Yani pozitif bir etki bunun hareketini gösterecek. 14.000'in altında da hani 13.800, 13.600'lar var. O geçen spike attığımız nokta, bir boşluk bıraktığımız nokta. Ama onlar da çok kalıcı olacak gibi gözükmüyor. O yüzden 14.000 altında alıcı, 14.600'ün üzerinde de pozisyonu arttırarak bir pozisyon taşımakta fayda var. Özellikle bankacılığın bu kadar keyifsiz olduğu bir dönemde bu yükselişler en azından buraları korunması bence değerli.
0: Sertaç Ekeke çok teşekkür ediyorum. Bu notlar için takip edeceğiz. Sertaç'ı uğurlayalım. Hemen Londra'ya dönelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz. Ceren hoş geldin yayına. Şimdi senin elindeki notları merak ediyorum. Piyasa biraz öyle biraz böyle ama sanki o tarafa da ufak ufak alımlar geliyor ve kayıplar sınırlanıyor gibi gördüm ben en son, ama detayda neler var?
2: Evet İzan, bugün İngiltere borsası dışında diğer Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir var. Fakat senin de söylediğin gibi biraz daha kayıplar daha sınırlı bir saat öncesine kıyasla baktığımız zaman. Tabi az önce ekrana getirdiğin altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında düşüş hızlandı. Altının onsu 4.000 dolara sarktı. Gümüşün onsuna baktığımız zaman 56 dolarlar seviyesinde. Madencilik sektörü bugün %1.7'ye varan düşüşle en sert negatif ayrışan sektör konumunda. Değerli metallerde yaşanan kaybın etkisiyle aynı zamanda telekom ve kamu hizmetleri sektörleri de %1.5 civarı düşüşte işlem görüyor. Tabii bilançoları takip ediyoruz. Aynı zamanda petrol fiyatlarında gözler. Brent petrolün varili yeniden 85 dolar seviyesini test etti. ABD'nin İran'a dönük olarak saldırılarını sürdürmesiyle. Çünkü bölgeden enerji akışının sekteye uğrayabileceğine dair endişeler artıyor. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman doğalgaz fiyatları 54 euro megawatt saat seviyelerini, yani 3 ayın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor. Diğer tarafta bilançoları takip ediyoruz demiştik. Geçtiğimiz hafta Ericsson'ın bilançosunun hayal kırıklığı yaratması, şirketten gelen kar marjı uyarısıyla hisseleri günü sert düşüşle tamamlamıştı. Onun en büyük rakibi Nokia hisselerinde bugün %7'yi aşan bir düşüş var. Bu da telekom sektörü üzerinde baskı yaratan bir unsur. Aynı zamanda İskandinav telekom operatörü Telenor hisseleri de bugün %12'ye yakın değer kaybetti. Çünkü hem şirketin sunduğu bilanço beklentiyi karşılamadı, hem de yıl sonu tahminlerini düşürdü. Tabii beklentiler o kadar çok yüksekti ki teknoloji ve enerji sektörü başta olmak üzere piyasalarda Avrupa şirketleri için şu anda gelen bilançoların beklentiyi karşılasa da aslında sert satışlara sahne olduğunu görmekteyiz. Bu da piyasalar üzerinde baskı yaratan bir unsur. Şimdi 20 Temmuz olacak gözler, çünkü pazartesi günü İngiltere'de başbakanlık görevini Andy Burnham resmen devralacak Keir Starmer'dan. Aynı zamanda yeni kabinenin de pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Burada en çok merak edilen konu İngiltere'nin yeni Hazine Maliye Bakanı'nın kim olacağı konusu. Rachel Reeves'ten koltuğu kim devralacak? Burada farklı isimler var. Mesela Ed Miliband şimdiye kadar en güçlü aday olarak görülüyordu. Çünkü aynı Andy Burnham gibi İşçi Partisi'nin sol kanadından gelen bir isim. Fakat piyasa dostu olmayan bir isimdi. Hatta bu bir miktar daha İngiltere'de tahvil faizlerinin negatif fiyatlamasına yol açmıştı. Fakat Bloomberg'un bugün geçtiği habere göre şu anda Şabana Mahmut'un yeni ismi öne çıkıyor. Halihazırda kabinede İçişleri Bakanı olarak görev alıyor Mahmut ve yeni Hazine Bakanı olabileceği ifade ediliyor. Daha çok piyasanın sevebileceği bir isim, çünkü daha fazla merkeze duran bir isim. Yani Miliband kamu harcamalarını artıracağı ve daha çok çevre dostu politikalar uygulayacağı beklentisi vardı piyasalarda. Fakat Mahmut'a biraz daha piyasa sıcak bakıyor. Hatta dün bu haberin gündeme gelmesiyle sterlin bu yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Euro karşısında bir yılın zirvesine çıktığını takip etmiştik. Bugün ise hem euro hem dolar karşısında değer kaybettiğini görmekteyiz. Diğer tarafta da burada yeni hükümetin kamu harcamaları noktasında nasıl bir politika izleyeceği, vergi politikası, vergilerde artışa gidip gidilmeyeceği konuları çok önemli olacak. Şimdiye kadar net bir mesaj paylaşmadı Burnham izleyeceği ekonomi politikaları konusunda. Fakat mali kurallara bağlı kalacağını taahhüt etti. Vergi bir miktar alana ihtiyacı olduğunu söyledi, fakat manevra alanı oldukça sınırlı şu an hükümetin. Hatta OECD bu konuda dün bir uyarıda bulundu. İngiltere hükümetinin vergileri artırmak yerine vergi idaresi ve KDV reformuna öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Şu anda tabii hangi vergiler artabilir diye baktığımız zaman servet vergisi gündemde. Diğer tarafta bugün yine Bloomberg'de yer alan bir haber, uzun süredir Burnham'ın destekçisi olduğu arazi vergisine bir artış gündeme gelebilir. Önümüzdeki dönemde bu konu üzerinde de duruluyor. Diğer tarafta OECD İngiltere ekonomisi için büyüme tahminlerini güncelledi. Bu sene için %0.9'luk bir büyüme öngörüsü var. Bir önceki yıla kıyasla bir miktar yavaşlamayı işaret ediyor. Önümüzdeki sene büyümenin %1,1'e yükselmesini bekliyor. Bugün aynı zamanda biz Mayıs ayında İngiltere'den büyüme verisini aldık. Çok sınırlı bir büyüme kaydetti İngiltere ekonomisi, %0.1 ile. Nisan'da petrol fiyatlarında yaşanan artış kaynaklı ekonomide %0.1'lik bir daralma yaşanmıştı. Aslında büyümenin temel nedeni hizmetler sektörü oldu. Hizmetler sektörü %0.3 oranı büyüdü. İnşaat tarafı %0.8 daraldı. Üretimde %0.5'lik bir daralma yaşandı. Şimdi ikinci çeyrekte büyüme ne olur diye baktığımız zaman burada ekonomistlerin genel tahmini, üretim yerinde saysa dahi, yani Haziran'da hiç büyüme kaydetmese dahi, ikinci çeyrekte ekonomide %0.4'lük bir büyüme olacağı yönünde, yine de G7 ülkeleri arasında daha güçlü büyüme oranına sahip olacağı beklentisi var bu sene sonu için İngiltere ekonomisine dair diyebiliriz Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Ceren'i de uğurlayarak stüdyoya dönüyoruz. Şimdi gazeteci ve Bloomberg HT yorumcumuz Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Her perşembe olduğu gibi Abdurrahman abi, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, sağ olasın.
0: Harika. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün içeride konuştuğumuz bazı başlıklar var. Tabii gelen veriler de var. Biraz Türkiye özelinde konuşalım isterim. Bütçeyle başlayalım istersen. Bütçe tarafıyla ilgili senin okuman nedir, yorumun nedir? Çünkü hani bütçe dediğimiz genişlemeci mi, nedir, ne değildir önümüzdeki sene? Biraz daha seçim konuşulmaya başlanacak, bu program ne olacak vesaire. Bunlar çok gündeme gelecek konular. Dolayısıyla bu verileri bu perspektiften nasıl değerlendirebiliriz?
3: Bütçe genişlemeci. Yani bunu nereden çıkartıyorsun?
0: Kısa cevabı bu diyorsun yani.
3: Ama peki, yok, başka alt şey de var. Bir kere giderler yüzde, yani faiz hariç giderler, evet, diyelim. %33 artmış. Son bir yıllık enflasyonun üzerinde. Enflasyon üstelik son bir yıl, yani geçmişe yönelik. Gelecek bir yıl için daha düşük enflasyon bekliyoruz herhalde. Dolayısıyla genişlemeci olduğunu buradan çıkartıyoruz. Faiz dışında harcamaya, enflasyonun üzerinde harcamaya devam ediyoruz. Buna karşılık olumlu tarafı ne? Olumlu tarafı bütçe açığı azalmış. Yani nereden gelmişiz oraya? %3.8 azalmış. Çünkü geçen senenin 6 ayında 980 milyar liralık açık vardı. Bu sene 943 milyar liraya inmiş. Yani mutlak olarak azalmış.

0: %3.8. Bu pozitif bir gelişme. Nasıl oldu? İşte harcama artıyor ama açık da azalıyor. Vergi gelirleri sağ olsun. Vergi gelirlerindeki artış gayet iyi. %38.7. Yani durumu vergi gelirleri kurtarıyor. Vergi gelirlerinde Haziran'da bir artış var. O da gelir vergisi kaynaklı. Kaymalardan ibaret olsa gerek ama sonuç 6 aylık şeyde değişmiyor. Dolayısıyla personel giderleri %42.7 artmasına rağmen asıl bütçeyi zorlayan kalem o. Bir de faiz giderleri ama faiz giderlerinin şeyi o kadar yüksek değil. 32.9. Personel giderleri şive olarak, kalem olarak daha
1: faiz
0: yüksek.
1: Giderlerinden fazla.
0: Evet, ona rağmen 42.7 artmış. Yani bütçeyi şişiren ve ne diyeyim, hani işte genişlemeci yapan şey yatırımlar ya da işte diğer harcamalar değil, personel gideri. Personel giderleri işte baktığımız zaman 2,5 trilyon. Yani giderlerin yaklaşık 1/3 gibi gözüküyor. Yani 1/3 değil de böyle biraz 1/3'den biraz az. Ama gayet yüksek. Yani normalde 1/5 düzeyinde bir gider olması gerekir. Ama yani buna rağmen açık daralmış. Dolayısıyla gider gelirlerdeki artışın kaynağı vergi. İşte vergide de kayıt dışına yönelik ya da işte vergi kaçak ve kaybına yönelik çalışmalar herhalde etkili oluyor. Yani o işte hem matrah artırımı yapanlar hem işte sorguya alınanlar diyelim. Hani sorgu demeyelim de nedir onun adı? Yani şeye çağrılıyor. Açıklama yapmaya çağrılıyor. Dolayısıyla etkili olmuş ve vergi gelirleri yüksek. Dolayısıyla bu kamu kesiminin özel sektörden daha hızlı büyüdüğüne işaret ediyor. Bunu da bakalım büyüme rakamlarında görebilecek miyiz?
1: Şimdi o tabii önemli. Peki bu bütçe yapısıyla, bu kırılımlarla, yüzdesel olarak bu kırılımlarla 2026'yı tamamlar mıyız 3 aşağı 5 yukarı? 2027'ye doğru giderken biraz önce söylemek istediğim de biraz oydu. Yani evet genişlemeci ama personel giderlerinin burada etkisi var. Kamu tarafı öne çıkıyor özel sektöre kıyasla. 2027'ye bir kendimizi hazırlamamız için bilmemiz gereken bir şey var mı? Buradan çıkarımda bulunabiliyor musun veya beklenti oluşuyor mu sende?
0: Yok, bu sene de bütçe dengesini ya da bütçe açığını biraz daha aşağıya çekerek herhalde kapatacağız gibi görünüyor. Ya da işte bu akaryakıt için uygulanan Eşel Mobil sistemiyle kaybedilen vergi gelirlerini bir türlü absorbe edeceğiz gibi anlaşılıyor. Çünkü işte 7'ye kadar inmiş %7 artışa kadar bu özel tüketim vergisi. İçerisinde akaryakıt da var. Tabii otomobil satışları da pek iyi gitmiyor bu sene ama yine de bayağı otomobil satışı oluyor. Yani diyeceğim gelecek sene yani hazine boşalmış olarak yıla girmeyeceğiz. Hazine dolu mu dersen soru işareti. Ama borçlanmaya, borçlanma alanı şey bayağı var. Yani kamu borcunun milli geliri oranı Türkiye'de hakikaten diğer ülkelere göre gayet düşük. %25'ler civarında. Kamu borcunun, kamu değil de dış borcun toplama oranı %35'lerde. Dolayısıyla orada
1: alan var.
0: Alan var.
1: Alan var. Peki şimdi bu bütçe tarafı yine bugün belki üstünde durmamız icap eden önemli bir diğer konu tarım üfe verisi. Haziran ayında aylık %9.02 oranında azaldı. Haziran'da yıllık olarak da baktığımızda %9.55'lik bir artış var. Yani önceki %43.08'lik artış.

0: artış şeklindeydi. Bu çok, yani üretici fiyat endeksi açısından tarım tarafında iyi, çok iyi bir haber gibi görünüyor.
1: Evet, yaz aylarını öyle anlaşılıyor ki düşen tarım ya da gıda fiyatlarıyla geçirebileceğiz. Yani şu ana kadarki gerçekleşmeler de buna işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyondaki bu yaz aylarında gıda fiyatları kaynaklı gelecek düşüşe güvenerek bazı kamusal zamlar da yapıldı. Yani nedir o, işte hastalardan alınan katkı payı gibi ya da işte Boğaz Köprüsü, yani köprü geçiş, otoyol geçişlerine yapılan zam gibi. Dolayısıyla tarımın getirebileceği pozitif katkıyı biraz azaltmış olsak da enflasyon yaz aylarında düşük gerçekleşecek.
0: Peki bir
1: beklediğimizden ve tahmin ettiğimizden daha düşük
0: işte
1: olacak.
0: İşte şimdi onu açalım. Ne gelir, yani ne gelmesini beklersin enflasyonun?
1: %1'in altı.
0: Öyle mi?
1: Yani yoksa şey, yani diyelim ki bu ay başka bir zam daha yapıldı mı?
0: Dur, hatırlatmışım.
1: Yani akaryakıt ayarlamaları yapıldı gerçi ama yani çok net ben de hatırlamıyorum. Dolayısıyla baktığım zaman bu iki kalem, yani hem hasta şeyleri hem
0: köprü geçişleri,
1: evet, geçişleri, onlar 0.21, 0.22 gibi katkı yapacak. Ama diğer yandan hani giysilere bakıyorum. Giysilerde de hakikaten bir ucuzlama var. Evden çıkartmaya çalışıyor perakendeciler. Yani stokları eritmeye çalışıyorlar. Kar marjı yüksek tabii. Yani bir diyelim tişörtü yaptırıyorsa 5 dolara satış fiyatı en az 10 dolar oluyor. Yani en az. Tabii. Ya da maliyetin 3-4 katına satıyorlar. Dolayısıyla indirime sıra geldi mi, indirim de gayet kuvvetli olabiliyor. Bence giyimden de bir pozitif etki gelecek. Hem mevsimi de geldi, yani indirim mevsimi.
0: Abdurrahman abi, yani maliyetinin söylediğin gibi kaç katı dedin? 4-5 katı mı dedin?
1: Evet, evet.
0: Yani 4-5 katına
1: yani
0: satılmasa
1: fabrika,
0: en baştan olmuyor mu?
1: Ya Türkiye'nin aslında bu çok ciddi bir sorunu. Sadece giyimde yok, gıdada da var. Yani gıda fiyatları bir gün normale dönecekse ve düşecekse kesinlikle üretici fiyatlarının düşmesinden değil, üreticiden tüketiciye uzanan o zincirin azaltılması, etkinleştirilmesi ve de işte kar şeylerinin azaltılmasından geçecek. Başka şeyimiz yok çünkü üreticiyi daha fazla boğamayız. Yani üretici zaten üretmemeye başlıyor. Ve yurt içi pazara çalışmamaya başlıyor. Tabii. Türkiye ihracatta kuvvetli, tarım ihracatında. Ama tarım ihracatında kuvvetli bir ülke aynen müteahhitler gibi. İç pazara gelince tarım ürünlerini en pahalı yiyen ülkelerden biri haline geliyor. Konut da aynı şey. Yani dışarıda Türk müteahhitleri destan yazıyor. Dünyanın ikincisi. Ondan sonra ama içeride konut yapmaya ve satmaya gelince de en pahalı konutlardan birisini yapmış oluyor Türkiye olarak, ülke olarak. Bu içerideki vergi düzeni, içerideki hukuksal düzen, hukuk, içerideki ne diyeyim, bazı kamusal ve kamu dışı yükler çok etkili. Rekabetçi bir piyasa yok gibi görünüyor. Yani konut her ne kadar bir rekabet alanı gibi gözükse de o kadar da rekabetçi değil konut. Ama gıda hiç değil. Yani evet, köşeyi kapan, dükkanı kapan ya da işte ne diyeyim, zincirde bir yerde bir halka olan elini sürüp para kazanıyor Cumhurbaşkanlığı deyimiyle. Bence para değil, paranın daha ötesinde rant elde ediyorlar. Dolayısıyla
0: bunun
1: oralarda etkinleştirme yapmak
0: bunun
1: lazım.
0: Bunun önüne geçmenin yolları neler? Yani çeşitli denetimler
1: yapıyı
0: sokuldu
1: yıkmak
0: vesaire.
1: Gerekiyor, yapıyı. Yani o zinciri kırıp yeniden organize edeceksiniz.
0: Daha etkili.
1: Başka yani o zincirin halkası fazla. Dolayısıyla ne kadar fazlaysa o kadar şey maliyet artıyor. Bir de bazı yapısal şeyler var. Yani biz Akdeniz'de üretip işte Marmara'da tüketiyoruz. Ve bunu çok enteresan bir şekilde hiç olmadık ve en pahalı yöntemle karayoluyla taşıyoruz. İstanbul'a gelen kamyon sayısı günde yani 77 bin. Evet yani 77 binin üzerinde. Yani şu anda yani 10 yıl önce 77 bindi. Onun için emin konuşamıyorum. Yani şu anda herhalde 100 bini geçmiştir. Yani her gün 100 bin kamyonun girdiğini ve çıktığını düşün. Yani trafiğe getirdiği yüke, karayollarına getirdiği yüke, yaktığı akaryakıta, ondan sonra maliyetleri ne kadar artırdığına bakın.
0: Doğru.
1: Yani sonuçta petrol artınca petrol hem tarımın üretiminde kullanılıyor.
0: Tabii.
1: Ama biz ayrıca üretildikten sonra bir de taşımasında.
0: Bir de taşımasında.
1: Yani petrol yükseldiyse o zaman tarım ürünü bakıyorsun hemen fırlıyor.
0: Bu arada biraz önce Türk müteahhitlerden bahsettin. Onunla da ilgili Ticaret Bakanlığı verileri vardı. Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk yarısında yurt dışında 2.7 milyar dolarlık toplam proje tutarına ulaşmış. Müteahhitlik gelirlerinden en çok pay alan ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor diyor. Ama bu herhalde ilk 6 ay ve şey dedin sen hani geçen senelere oranla daha az.
1: Daha az, evet, düşük.
0: Bir önceki yıl 321 tane projede yer almışlar. Toplam tutarı da 25.7 milyar dolar olmuş. Geçen seneki toplamı.
1: Belki ikinci yarıda daha hızlanabilir ama işte bu sene bazı pazarlar kapalı. Yani diyelim ki İran kapalı. İşte Körfez çoğu kapalı çünkü savaş var.
0: Tabii.
1: Ne zaman bomba geleceği ya da füze geleceği belli değil.
0: Doğru.
1: İşte Ukrayna, Rusya açılamadı daha. Yani bu pazarlar normalleşirse aslında etrafımızdaki pazarlar ve etkili olduğumuz pazarlar. O zaman bence bir patlama dahi yaşanabilir yani bu.
0: Peki. Son bir şey kalan 2,5 dakikamızda. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi geldi. %7.75 arttı. 80.70. Bu cepte. Tamam. Bir de Tüketim Eğilim Ön Endeksi geldi. İkisini birlikte söylüyorum. Çünkü öyle değerlendirmeni istiyorum. %5.68 azaldı Tüketim Eğilimi Ön Endeksi. 69.32 oldu. Şimdi beklenti iyileşiyor. Tüketim eğilimi düşüyor.
1: Yani bir çelişki var gibi.
0: Ben de sanki...
1: Yani tüketmek istiyorlar ama tüketemiyorlar gibi bir şey. Halbuki yaz ayına girdik. İnsanların tüketimini artırdığı, işte yolculuğa çıktı, kısmen tatil yaptı. Türkiye'deki yaygın tatil şekli genelde memleketine gitmek, yakınlarının yanına gitmek şeklinde gerçekleşiyor. Daha düşük bir harcama türü ama insanımızı ancak bu şekilde tatile çıkıyor demek ki çıkabiliyor. Yani inşallah pozitif yöndedir bence. Çünkü ama pardon.
0: Ya
1: bugün açıklanan üretim endeksi vardı. O endeksteki azalmayı dikkate alırsak...
0: %0.2 azaldı hizmet üretim endeksi de. Önceki yılda 2.2 artıştı.
1: Evet, bu demek ki hizmet yani kafe, restoran, otel işte ne varsa hizmette gerektiği demeyelim. Yani enflasyon ölçüsünde artış yapamamış. Bu aynı zamanda insanların demek ki sokağa çıkma, gezme, tozma, alışveriş yapma istekleri nispeten sınırlı. Evet. Bu da herhalde ücret ve maaşlarla ve gelirle alakalı bir durum.
0: Neyle alakalı olacak yani... başka zaten herhalde değil mi? Abdurrahman Yıldırım çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık, haftaya görüşmek üzere diyelim. Ve günden kalanları burada noktalıyoruz efendim. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da buluşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın, az sonra Ece Maat sizlerle.
2: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: 60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Mahat ben. Hemen günün öne çıkan gündem başlıklarıyla açalım programı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen hafta 159,7 milyar dolardan 163,3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 42,5 milyar dolara çıktı. Bank of America, Türk bankacılık sektörünün değer yaratma hikayesinin bir kez daha ertelendiğini belirterek özel Türk bankaları için tavsiyesini aldan 4 seviyesine çekti. BOFA, nihai hedefin değişmediğini ancak öz kaynak karlılığının enflasyon üzerine çıkması için beklenen sürenin uzadığını, sabrın ise giderek maliyetli hale geldiğini vurguladı. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da bütçe fazlası 114,2 milyar TL oldu. ABD'de Haziran ayında perakende satışlar benzin istasyonu gelirlerindeki düşüşün etkisiyle hafif yükseldi. İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre perakende satışlar Haziran ayında aylık %0,2 arttı. Güney Kore tek hisse senedine dayalı kaldıraçlı borsa yatırım ürünlerinin yeni halka arzlarını geçici olarak durduruyor. Güney Koreli yetkililer Samsung Electronics ve SK Hynix ile bağlantılı fonların popülaritesinden ani artışın ardından piyasa oynaklığını frenlemeyi amaçlıyor.

0: Bank of America'nın Türk bankacılık sektörüne dair bir değerlendirmesi var. İzleyeceğiz. Bugün fiyatlamalar üzerinde de bir hayli etkili oldu.
1: Bank of America, Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinde enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle sektörün değer yaratma hikayesinin bir kez daha ertelendiğini belirtti. Banka değerlendirmeler kapsamında özel Türk bankaları için tavsiyesini aldan nötr seviyesine çekti. Rapora göre Bank of America 2 yılı aşkın süredir özel bankalarda al tavsiyesini koruyarak Türk bankalarının yeniden değerlenmesi tezinin en güçlü savunucularından biri olmuştu. Bank of America analistlerine göre her zaman bir yıl uzakta gibi görünen bu tablo, yapışkan enflasyon ve beklenenden yavaş seyreden gevşeme döngüsü nedeniyle defalarca ertelendi. Banka nihai hedefin değişmediğini, ancak öz kaynak karlılığının enflasyonun üzerine çıkması için beklenen sürenin uzadığını, sabrınsa ucu

0: pürüzsüz olmadığı bir piyasada giderek maliyetli hale geldiğini vurguladı. Raporda ayrıca reel getirilerin önümüzdeki yıl pozitife dönmesi durumunda bile bu iyileşmenin kalıcılığının belirsizliğini koruduğu belirtildi.
1: Allaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte telefon attığımızda hoş geldiniz.
2: Peki, merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi size bağlanmadan önce BOFA'nın aslında bankacılık sektörü üzerine raporunu verdik, getirdik biz de ekranlara. Dolayısıyla bir o tarafı sormak isterim size. Zira bugün çok ölçüde etkili oldu hisse senedi piyasaları üzerinde. BOFA zaten haberimize de aktardığımız üzere hem aldan nötre çekmesi tavsiyelerini söz konusu, ama bir yandan da er ya da geç aslında bu karlılıkların artacağını, bir faiz indirimine gidilebileceğini, ama bunun aslında bu sene olmayabilme ihtimali üzerine durduğunu açıklıyor raporda. Katılır mısınız ve bunun bankacılık hisseleri üzerine ne anlama geldiğini nasıl yorumlarsınız? Daha derinleşir mi satışlar?
2: Evet, yani öncelikle bir kere teknik olarak bu bankacılık endeksi bu sene dördüncü kez 200 günlük ortalamasının altında devam ediyor fiyatlamaya. Önümüzdeki hafta yanlış hatırlamıyorsam 3 büyük özel bankanın bilançosunu göreceğiz, ikinci çeyrek bilançosunu. Ve aslında yılın ilk çeyreğinde başladığımız ve faiz indirimi, aynı zamanda baktığımızda enflasyonun geri gelmesi gibi beklentiler, yani Mart ayından itibaren çok kısa süreli olabileceği beklenen bir savaş ortamında giderek uzamasıyla aslında ikinci çeyreğin tamamına yayıldı. Evet, yani enerji fiyatları yüksek kaldı diyebiliriz. Enflasyon bundan dolayı bir biraz daha yüksek seyretti. Faiz indirimleri bundan dolayısıyla biraz daha öteleniyor gibi. Ama esas mesele baktığımızda bizim bu süreç içerisinde bizim enflasyonu aşağı doğru çeken veya dengeleyen bir de ekonomik daralma diyelim ya da talebin azaldığı bir dönemi de geçiriyoruz ikinci çeyrek olarak. Dolayısıyla tahmin ediyorum bir kere bu ikinci çeyrek verilerinin yayınlandığı Temmuz ve Ağustos'a doğru gittiğimizde bilanço döneminde bir kere bankalarda burada çeyrekte gördüğümüz, hatta geçen sene gördüğümüz oranlardan biraz daha hem kredi büyümesinin olamadığı, hem maliyetlerin yüksek olduğu, hem de biraz da ilk defa belki son iki senede talebin de azaldığı bir ortamda bir bankacılık sektöründen konuştuğumuz için ikinci çeyrek için ve bir süre için yani bankacılık tarafından nötr tarafa geçilmesi mantıklı olabilir. Zaten biz bunu endeks içinde görüyoruz. Efendime söyleyeyim, fiyatlamalar içinde görüyoruz. Ama şu tabii yılın son çeyreğinde ben Temmuz, Ağustos, hatta Eylül enflasyonlarının da bu talep daralmasından kaynaklı ve olur da yine petrol fiyatları 70 dolarlara doğru çekilirse biraz daha şaşırtıcı. Yani biz bu hafta gördüğümüz Amerikan enflasyon verileri gibi çok beklenmedik. Türkiye'den de bir beklentinin çok altında bir enflasyon görebiliriz. O zaman zaten dengeye girebiliriz. Yani tekrar bankacılık tarafının alış tarafı daha pozitif tarafta kalma bir döneme doğru girebiliriz. Ama yani kısmen katılıyorum diyeyim. Kısmen biraz daha ileriye dönük enflasyon beklentisinin, bir ihtimal enerji fiyatlarının belirsiz olduğu bir ortamda tekrar bir nötrleşme, bir aşağı hareket olursa belki rapora bir ek yapılarak tekrar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Dolayısıyla piyasada biraz bunu net olarak fiyatlar içerisinde gösteriyor. O açıdan doğru, ama biraz da böyle belki kısmen aşırı temkinli diyebileceğimiz, hani nötre geçişin bir analizi gibi geldi bana. Ben biraz daha hani Temmuz enflasyonu, Ağustos enflasyonu gelince ve enerji fiyatları 85 doların altında, petrol tarafında kalıp bir anlaşma haberi gelirse bu döngünün bir kere her zaman gördüğümüz gibi bankacılık tarafında tekrar yukarı doğru dönebileceğini düşünüyorum.
1: Tonguç Bey, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Görüşmek üzere, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Kısa bir araya gideceğiz, onun ardından buradayız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
8: Şekilde çözülür. Aksi takdirde küresel ekonomi bazı zorluklarla karşılaşabilir.
9: Zorluklar. Umut kelimesini kullandığınızı duyuyorum ve son 24 saatte bulunduğumuz nokta hakkında ne kadar iyimser ya da endişeli olduğunuzu merak ediyorum.
8: Her zaman endişeliyimdir. Aslında her zaman düşündüm, ajansla her zaman düşündük. Bir gün Hürmüz kapanırsa ne olabilir?
9: Bunu defalarca düşündünüz mü?
8: Defalarca. Bazı tatbikatlar vesaire yaptık ve piyasalara sorunsuz bir şekilde büyük miktarda stok sürmemizin nedenlerinden biri de buydu. Bu da petrol fiyatını $20 aşağı çekti ve şimdi sorun şu ki bir kez kapandığında birçok insan tekrar kapanabileceğini düşünüyor. Bu yüzden ülkeler artık sadece bugün ne tür önlemler alabileceklerini değil, yarın için enerji stratejilerini nasıl geliştireceklerini de düşünüyorlar. Evet, stoklarımızı piyasaya sürdüğümüzde tarihi 400 milyon varildi. Bu da bugün her gün piyasaya akan ve piyasaları rahatlatan yaklaşık 2,5 milyon varile eşdeğer. Ve bu tarihiydi çünkü daha önce hiç bu kadar stok sürmemiştik. Tüm üye hükümetlerimizin oy birliğiyle aldığı bir karardı ve bu stoklarımızın sadece %20'siydi. Hala cebimde %80'lik bir pay var. Eğer gerekirse eminim ki üye ülkelerimiz bu stokları piyasaya sürmekten memnuniyet duyacaktır. Ancak o noktaya gelmeyeceğimizi çok umuyorum. Tekrar ediyorum, umuyorum.
9: Yaz başında petrolün tehlikeli bölgeye gireceğini uyarmıştınız. Sizin ifadenizle o noktada mıyız? Yakın mıyız? Ne zaman anlayacağız?
8: Şöyle ki Temmuz sonuna kadar bu soruna bir çözüm bulunamayacağından endişeliydim. Eğer Hürmüz Boğazı Temmuz sonunda yani seyahat sezonu başlayıp talep arttığında açılmazsa küresel ekonomi için tehlikeli bölgeye girebiliriz demiştim. Şükürler olsun ki bir ateşkes oldu ve bir miktar petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bu iyi bir haber. Ancak mevcut durum daha uzun sürerse ve Hürmüz Boğazı yarı kapalı kalırsa o zaman bölgedekilerle birlikte gelişmekte olan ülkeler ve Asya'da dahil olmak üzere küresel ekonomi için yine zor günler yaşayabiliriz. Asya dünyanın geri kalanındaki diğer ülkelerden çok daha fazla etkileniyor.
9: tüm bunları planladığınızdan bahsettiğiniz ve merak ediyorum. Eğer bu durum şu tarihe kadar devam ederse şu ankinden çok daha kötü olur diyebileceğiniz bir tarih verebilir misiniz?
10: Bunu yapamam ama aylar değil, haftalar söz konusu. Umarım sorun ikna edici bir şekilde çözülür. Hürmüz Boğazı tamamen ve koşulsuz olarak açılır ve umarım bu önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşir.
9: Kuşkusuz tüm bu olanlarla ilgili bir rehavet havası olduğunu duymuşsunuzdur. Başkan sık sık şöyle diyor: bakın, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkabileceği konusunda uyarılmıştım ama çıkmadı. Bunu bir başarı olarak görüyor. Küresel ekonominin bu durumu, en azından ilk darbeleri pek çok kişinin korktuğundan daha iyi atlatabilmiş olması konusunda bir rehavet olmalı mı?
10: Şimdi bu krizden geçtiğimizde elimizde gerçekten çok fazla petrol vardı. Yani
9: fazlalık, bolluk.
10: Fazlalık. O petrolü kullandık. O petrolü kullanıyoruz. Ayrıca az önce belirttiğim gibi piyasaya çok büyük miktarda petrol stoku sürdük. Tarihsel olarak bu da iyi bir şey. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi ülkeler üretimi artırdı ve aynı zamanda Suudi Arabistan ile emirlikler petrolü başka rotalara yönlendirdi. Ancak bunların hiçbiri sonsuz değil. Yani eğer durum bu şekilde çok uzun süre devam ederse küresel ekonomide ciddi zorluklar yaşayabiliriz.
9: Ülkelerin bu stokları yeniden doldurmaya başladığını gördük mü? Petrol fiyatlarına bakınca bu durum onların stok yapmasından mı yoksa hala yeterli stokları olmamasından mı kaynaklanıyor?
10: Bazı ülkeler yapıyor, herkes değil. Ancak ülkelerin yaptığı şey şu: enerji stratejilerini gözden geçiriyorlar, bundan bir ders çıkarıyorlar ve içinde bulunduğumuz dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu karşılaşabileceğimiz bir sonraki enerji şokuna daha iyi hazırlanmak için nasıl stratejiler geliştirebileceklerini anlıyorlar. Sadece 4 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra başka bir enerji şoku yaşadığımızı hatırlayalım. Ve haritaya baktığınızda 4 yıl önce dünyaya enerji taşıyan iki ana damar vardı. Bunlardan biri Rusya'dan, Batı Sibirya'dan Avrupa'ya uzanan boru hatlarıydı. Diğeri ise Hürmüz Boğazı üzerinden Orta Doğu'dan Asya'ya ve dünyanın geri kalanına uzanıyor. Ve şu an bu damarların ikisi de kesintiye uğramış durumda. Bu yüzden ülkeler enerji stratejilerini gözden geçiriyorlar. Ve bugün dünyadaki tüm hükümetlerle, birçok hükümet lideriyle konuşuyorum. Ve bugün enerji dünyasındaki en kıt metal güvendir. İnsanlar enerji ortaklıkları geliştirmek için güvenilir ortaklar arıyorlar.
9: Altyapıdan birkaç kez bahsettiniz ve son günlerde Kuzey Irak'tan tekrar açılabilecek bir boru hattı gündeme geldi. Durumu dengelemek için buna ne kadar güvenebiliriz? Yeni boru hatları inşa etmek ve diğerlerini devreye almak zaman alacak.
10: Kesinlikle şu anda en gelişmiş olanlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin genişlettiği boru hattı ve Suudi Arabistan'ın genişlettiği Doğu Batı boru hatlarıdır. Ve burada zamanında bitirilseler bile Hürmüz Boğazı'nın sadece %50'sini telafi edebilecekler. Yani şu anda petrollerini Hürmüz Boğazı üzerinden göndermesi gereken başka birçok ülke var. Bu yüzden bir süre daha bu konuya karşı savunmasız kalacağız. Ve tabii ki birçok yeni proje var. Irak bunlardan biri. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in farklı projeleri var. Ancak bunların hayata geçmesi zaman alacak. Ayrıca tüketici ülkeler de teknolojiler, yakıtlar ve ticaret yolları açısından diğer seçeneklere bakıyorlar.
9: Petrol ve rafine ürünler söz konusu olduğunda piyasa şu anda ne kadar sıkışık ve buna bölgesel bazda baktığınızda şu anda hangi bölgelerin en büyük daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorsunuz?
10: 1, 2 ve 3 numara Asya'dır.
9: Asya.
10: Asya. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki kriz başlamadan önce Asya'nın petrol ve gazının %80 ila 90'ı Hürmüz Boğazı'ndan geliyordu. Çok savunmasız durumdalar. Ve tabii ki Japonya ve Kore de öyle ama asıl Bangladeş

Pakistan ve Hindistan gibi gelişmekte olan Asya ülkeleri, bunlar savunmasız. Ama örneğin Avrupa'da öyle. Avrupa hakkında pek konuşmuyoruz ama Avrupa'da ürünler konusunda zorluk yaşıyor. Dizel de bir sorun. Uçak yakıtı da diğer bir sorun. Rusya'nın önemli bir dizel ihracatçısı olması ve son dönemde Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durumu.

bir yargıya varmak için normal bir yıl değil. Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar ve fiyatlar nedeniyle birçok aksama yaşanıyor. Ancak küresel olarak baktığımda petrol talebi hala sağlıklı. Ancak dünyanın pek çok yerinde elektrikli araçlar geliyor. Ulaşım sektörünün elektrifikasyonu geliyor. Özellikle Asya'da, sadece Çin'de değil, Güneydoğu Asya'da da bunun küresel petrol talebi büyüme modelleri üzerinde etkisi olabilir.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, SigortamNet.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Hoş geldiniz. Evet, konuklarım Fevziye Mektepleri Vakfı, Işık Okulları Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Sayın Müge Yalımalpan. Yine aynı vakfın Işık Okulları Flora Yerleşkesi Lise Müdürü.

0: Sayın İbrahim Dikbaş, Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi, Lise ve Fen Lisesi Müdürü Sayın Sevilay Eroğlu. Sayın konuklar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Alpan, hemen başlayalım. LGS, YKS'de tercih dönemi yaşanıyor. Bu süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Önce ben sizi tebrik ederek başlamak istiyorum. 20. yıl çok özel. Biz de bu başarının bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Umarım uzun yıllar bu şekilde devam edersiniz.
0: O zaman ben size bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Şu anda bu Eğitim Çınarı 140. yılını kutluyor. Evet. Ama sizinle televizyonlara ben 125. yılında başlamışız.
1: Öyle mi?
0: Hatta geçen gün şeyleri açtım, söyleyin, arşivleri açtım, orada gördüm. 1987'den itibaren de Flore yerleşkesi yeni, o hariç. Son iki yıla kadar bütün okullarınızda seminerlere
1: ne
0: gelmişim.
1: Güzel, ne
0: böyle
1: mutlu.
0: İç içe şimdi bir aile gibi programı yapacağız. Buyurun.
1: Ne mutlu bize, çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi LGS'de tercih sürecindeyiz. Evet. YKS'de çok kısa bir süre içinde açıklanacak. Hem çocuklar için, öğrenciler için, hem aileleri için. Ümitli, telaşlı, bazen belirsizliklerle dolu bir süreç. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Ama şunu da söylemeliyim, sınava hazırlık süreci kadar tercih süreci de hem stratejik olarak kritik hem de zorlu. Şu anda puanlar havada uçuşuyor, sıralamalar, yüzdelik dilimler. Hatta şunu görüyoruz, sayısal öğrencileri acaba eşit ağırlıktan mı girsem, acaba mimar mı olsam, mühendis olabilir, gastronomi bir ihtimal mi, hukuku mu düşünsem gibi. Puanın yettiği yerde birbiriyle çok da ilgisi olmayan meslekler arasında gidip geliyorlar. Ama baktığınız zaman bu bir meslek seçimi. Daha farklı bir zemine oturmalı. Eğitim dediğiniz şey de sadece sınava odaklanmıyor. Sınavdan sonraki hayata odaklanıyor. Ben bu nedenle özellikle lise eğitiminde hem kendini hem de mesleki anlamda, mesleklerde sabah 9 akşam 5 bu insanlar ne yapıyor tanıyan öğrencilerin bu şekilde savrulmadıklarına tanık oldum. O yüzden ailelere büyük sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Bu dönemde sadece yüzdelik dilimler, sadece sıralamalar değil, düşündükleri okulların eğitim anlamındaki felsefeleri nedir, akademik duruşları ne, çocuğa hangi imkanları açıyor, meslek tanıtımı yapıyor mu, ya da gerektiğinde akademik rehberlik anlamında nasıl bir destek veriyor gibi konulara da çok odaklanmaları gerekiyor. Çünkü lisenin bir özelliği var, oradan gireyim hadi, tekrarı yok. Şu anda üniversitede sertifikalarla, farklı alanlarda yüksek lisanslarla değişik mesleklere yönelebiliyoruz ama işte o lise hayatındaki öz disiplin, çalışma becerisi, öğrencinin hangi alanlarda iyi, hangi alanlarda daha iyi olmalı gibi kendine ait görüşünü lisede geliştirdiğini düşünüyorum. O yüzden dikkatle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu altını çizmek isterim.
0: Peki sevgili dostlar, Sayın Alpan'ın dediğine çok dikkat edin. Gerek LGS gerek YKS, hangisinden tercih yaparsanız yapın. Ama ben hanımefendinin mensubu olduğu okul gibi ilgili ciddi kurumların rehberlik birimleriyle yapmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Peki sizin yine bir sözünüz var. Diyor ki önce iyi insan yetiştirir.
1: Doğru.
0: Bunu açar mısınız?
1: Elbette. Bu bizim 140 yıllık kalp atışımız diyorum ben. Zira akademik başarı bu işin olmazsa olmazı, bu tartışmasız bir konu. Ama akademik başarıya giden yolda sadece akademik bilgi birikim yetmiyor. Biz elbette gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz arasında bu sene de LGS'de tam yapan çocuklarımız var. Geçen sene TYT'de Türkiye 24.sü olan ve buna benzer başarıları olan çocuklarımız da var. Gurur duyuyoruz ama sürpriz değil. Çünkü sürdürülen başarı, devam eden başarı biraz da öğrencinin kendini iyi hissetmesinden, güvende hissetmesinden geçiyor. Kendini güvende hisseden her çocuk soru sormaktan çekinmiyor. Hata yapmaktan da korkmuyor. Evet. Kendini ifade ediyor. Bu öğrenmenin çok doğal bir parçası. Bu olmadan öğrenme gerçekleşmiyor. Biz o iyi insan yetiştirme inancımızın arkasında öğrencinin yeşerdiği, geliştiği, kendini ileriye taşıdığı bir ortam yaratmayı, rahatça söz aldığı bir eğitim ortamında büyümesini kastediyoruz. Bir de şu var Sait Bey, çok iyi eğitimli, çok bilgili ama vicdanı olmayan öğrenciler yetiştirmek istemiyoruz. Bizim öğrencilerimizin sınıfta edindiği bilgi kadar sınıf dışında koridorlarda arkadaşlarına nasıl davrandığı, herhangi bir yarışmayı, sınavı kazanması kadar kaybettiğinde nasıl bir duruş sergilediği, söz sahibi olduğu zaman söyledikleri kadar dinlemesi gerektiğinde nasıl durduğu da önemli. Önce iyi insan yetiştirir felsefemizi en sade ve duru şekilde bunları anlattığına inanıyorum.
0: Peki şimdi gelelim Sayın Eroğlu'na. Sayın Eroğlu, Bir okulun başarısını belirleyen ana başlıklar ne sizce?
2: Şüphesiz ki bunların en başında öğretmen unsuru olduğuna inanıyorum.
0: Hocam ben sizi kutluyorum. Çünkü ben şunu söyleyecektim. Öğretmen.
2: Buyurun. Kesinlikle. Bir okulun binaları, teknolojik altyapısı gerçekten çok kuvvetli olabilir ama kesinlikle o okula en büyük değeri katan öğretmendir diye düşünüyorum. Çünkü öğretmen sadece sınıfta dersini anlatan kişi değil. Öğretmen öğrencinin potansiyelini fark eden, ona ilham veren, ona güven veren bir rolü var sınıfta. Elbette günümüzde öğretmenlik de değişiyor. Çünkü bilgiye ulaşmak çok kolay. Öğretmenin tek rolü artık günümüzde bilgiyi aktarmak değil. Bundan da ziyade öğrenme yolculuğunda öğrenciye doğru bilgiye nasıl ulaşacağını öğretmek ve aslında onda merak uyandırmak diyebiliriz günümüzde. Elbette başarılı okulların baktığımız zaman ortak özellikleri arasında başarılı öğrenciler yetiştirmek var. Ama bununla beraber kendini geliştiren, öğrenmeye hevesli öğretmenlere sahip olmak da başarılı bir okulun sahip olduğu en önemli özellik diyebiliriz. Merak eden, yeni eğitim yaklaşımlarını takip eden öğretmenlerle güçlü kültür, güçlü okul kültürü ve kesinlikle başarılı, sürdürülebilir bir akademik başarıyı oturtmak en doğrusu diye inanıyorum.
0: Peki sevgili İbrahim Hocam, sizin de tabii dostluğumuz da çok eskiye dayanıyor. Evet. Benim iki kızımın da öğretmenliğini ve çok değerli eşiniz de öğretmenliğini yaptı. Onun için size bir kez daha teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi sizce geleceğin dünyasında, hocam buna şey yapalım, yalnızca akademik başarı yeterli olacak mı? Ben kendi fikrimi söylüyorum, olmayacak. Siz ne diyorsunuz?
3: Şimdi
0: siz olacak dersiniz, bir tartışma çıkacak.
3: Hayır, tabii ki elbette Müge Hocam'ın da belirttiği gibi güçlü bir akademik temel çok önemli. Hı hı. Ama bu temelin üzerine eleştirel düşünebilen, sorgulayan, problem çözebilen, etik değerlere sahip, özellikle etkili iletişim becerisine sahip, yapay zekayı ve teknolojiyi bilinçli kullanan ve sorumluluk sahibi üretken bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda zaten buna en iyi örneklerden biri de okullarımızda uygulanan IB programından kısaca söz etmek istiyorum size.
0: Hocam, bir saniye lütfen. Lütfen bu, gençler iyi dinleyin. IB ya da diğer kısımlar da var. Hocam IB'den bahsedecek. AB olabilir, abitur olabilir, bakalorya olabilir. Artık lise seçimlerinde de bu konular ön plana çıkıyor. Buyurun efendim.
3: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi farklı uluslararası programlar var. Ancak Milli Eğitim bu sene itibariyle diyelim bir okulda sadece bir uluslararası program işlenmesini istemekte. Bundan dolayı da biz tüm liselerimizde, Işık Okulları'nın tüm Anadolu liselerinde IB programını uyguluyoruz. Ve IB programımız 11. ve 12. sınıflarda mevcuttur. Öğrencilerimiz aynı alan seçer gibi, eskiden olduğu gibi 10. sınıflarda ders seçimleriyle birlikte eğer uluslararası bir üniversitede ya da yurt dışında okumak istiyorlarsa IB programlarımızı tercih
0: ediyorlar. Bu çok önemlidir hocam.
3: Evet. Ki keza Milli Eğitim biz müfredatını işliyoruz ama Milli Eğitim bu sistemde özellikle seçimde öğrencilerimizin yabancı dillerinin çok iyi olmasını istiyor ve kendisi bir sınav yapıyor.
0: Evet.
3: Bizim de öğrencilerimiz bu sınavlara katıldı. Hepsinde çok başarılı olduğunu görüyoruz, haber alıyoruz. 20 Temmuz'da açıklanacak bu. Bu sonuçlar doğrultusunda biz özellikle belirtmek isterim. IB aslında neredeyse bir okul açıldıktan 5 yıl sonra eğitime başlayabiliyor. İlk 3 yılında herhangi bir başvuru yapamıyorsunuz. Son 3. yıldan sonra başvuru yapıyorsunuz. 2 yıllık yeterliliğini aldıktan sonra yapabiliyorsunuz. Ama Işık Okulları 140 yıllık birikimi üzerine diğer biz 3 yıllık bir yerleşkeyiz. Bildiğiniz gibi 100. yılına armağan olarak Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak açılmış bir yerleşkeyiz.
0: Florya
3: yerleşkemiz. Buna rağmen Işık Okulları, bakalorya sistemi yaklaşık 60 yıllık bir sistem ama evet. 140 yıllık bir eğitim, köklü eğitim kurumu olduğu için ve diğer okullarımızda da bu bakalya sistemi uygulandığı için biz hemen okulun açılışıyla beraber başvurduk ve hemen 2 yılda onayını aldık. Şu anda 11. sınıflarda da öğrencilerimiz mevcut. Tabii ki bu öğrencilerimiz yurt dışında çok saygın üniversitelerde kabuller almakta. Yani aslında bakalorya sistemiyle sadece sınavlara da hazırlamıyoruz. Gelecekte sorumlu oldukları ve dünyanın her yerinde başarılı olabilecekleri bir donanıma da sahip oluyorlar. Evet. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam sağ olun. Hemen bir soru varmış. Beni kulaktan uyarıyorlar. Size geçeceğim burada. Şimdi Sever Hocam sizden alalım olayı. Siz de Erenköy kampüsündesiniz. Evet. Ayaz Ağa var.
1: Erenköy, Nişantaşı Isparta var. Kule ve Florya var.
0: Evet, Isparta Kule de bizim eve yakın.
1: Doğru.
0: Efendim şöyle, güçlü bir lise ya da fen lisesi oluşumundaki ana özellikler neler?
2: Şimdi günümüzde sınıf içinde alınan notların yüksekliği akademik başarıda ne kadar etken artık tartışılıyor. Yani evet, sınav sonuçları çok önemli, yurt içi yurt dışı üniversite yerleştirme başarıları çok önemli.
0: Pardon. Bak uyarıyorlar, seçimler yapılırken hocam lise, fen lisesi diye bir kargaşa var. Gidip gelme hocanım diyorlar, başlıkları da verirse iyi olur. Özelliklerin.
2: Şöyle, fen lisesine o zaman hemen geçeyim. Biraz önce İbrahim hocam IB diploma programını anlattı. Liselerimizde uygulanıyor. Hı hı. Fen lisemizde de uluslararası bakış adına ileri düzey yerleştirme programı, hepimizin AP olarak adını duyduğu bir program uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onayı alınmış olarak hafta içinde normal seçmeli ders gibi öğrenciler okumak istedikleri, ileride okumak istedikleri alanlara yönelik daha derinleşmek istedikleri derslerden ders seçerek sertifika programına dahil olabiliyorlar. Bu bir diploma programı değil IB'de olduğu gibi. Ders bazında 10. sınıftan itibaren alınan bir program. Bu da yine dünya çapında saygın üniversiteler tarafından kabul gören, akademik olarak öğrencilerin kendilerini lisedeyken üniversite seviyesinde dersler alarak zorladıkları, hı hı, bu şekilde uluslararası sınavlarla da yetkinliklerini, hakimliklerini kanıtladıkları bir sistem. Hatta ve hatta yurt içinde de dahil birçok üniversite alınmış olan başarılı sonuçları kredi sayma olarak değerlendirebiliyor. Yani nedir bu? Üniversiteye yerleştiğinizde diyelim ki kalkülüs dersi aldınız, sizi kalkülüs dersinden muaf tutabiliyor. Bu öğrenci burada zaten yeterince başarı göstermiş diyebiliyor.
0: Evet. Siz bir şeyler ilave etmek ister misiniz?
3: Şimdi bu eğitim programlarının yanında bizi farklı kıran başka bir özellikten de...
0: Nedir?
3: Temel yaşam becerileri. Şimdi öğrencilerimiz tabii ki biz sınavlara hazırlıyoruz. Ancak üniversitede, hatta hayatlarında farklı yaşam becerilerine de sahip oluyor. Olmaları gerekiyor. Çok basit anlamda finans okuryazarlığı. Çünkü çok önemli bugün artık günümüzde bütçemizin nasıl koruyabileceğimizi, elde ettiğimiz geliri nasıl değerlendirebileceğimizi öğrenmemiz lazım. Bunun da biz Işık Üniversitesi ile aynı çatı altında olduğumuz için oradan bize öğretim görevlilerimiz gelip bize bu konu hakkında öğrencilerimize seminer veriyor. Diğer bir konudan da bahsedecek.
0: Kısaca hocam hemen, bir dakika
3: hemen,
0: var.
3: Hemen bahsedeyim. Bir de mesleki gözlem günlerimiz var.
0: Evet.
3: Bu staj gibi, ancak staj değil. Öğrencilerin biraz önce söylediğim gibi 10. sınıfın sonunda alan seçme, ders seçmeden önce öğrencilerimizi biz böyle mühendislerin, doktorların, diş hekimlerinin yanına göndererek orada birkaç günlük gözlem yapmalarını, bu meslekleri yapabilirler mi, yapamazlar mı, kendilerini nasıl hissediyorlar, bunları değerlendirmek için de biz bu derslerin haricinde böyle becerileri de kazandırmak için elimizden gelen tüm imkanları öğrencilerimize sunuyoruz.
0: Şimdi burada iki tane nokta son derece önemli. Bir defa birincisi şu sevgili dostlar, üniversitesi olan okullar farklıdır. Bunu bir kere atlanmasın çünkü oradaki öğretim üyelerinin katkısı hem öğrencilere hem de sevgili öğretmenlerimize olur. İkincisi, yaptığınız olay son derece doğrudur. Ben de seminerlerimde bunu anlatıyorum. Çocukların ortaokuldan itibaren lise sona kadar ailelerine tasvip ettiği kişilerin yanında ve okulunun yaptığı yerde kısa dönemde olsa stajyer yapıp ben bu mesleği yapabilir miyim, yapamaz mıyım olgusunu yakalamak lazım. Demek ki hepimiz aynı doğruları düşünüyoruz. Efendim, bu bölümün sonuna geldik. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostlar, Başarı Doğru'nun bu bölümünde günün merak edilen eğitim başlıklarını Kunduz Rehberlik Koordinatörü Sayın Ecem Aydın'a sorduk.

0: Lise tercih listemizi hazırlarken eklemek istediğimiz okulları bu dört kritere göre değerlendirmek çok kıymetli olacaktır. Bildiğiniz gibi listemizi yüzdelik dilimlere baz alarak hazırlıyoruz ama sadece bu yeterli değil. Okulların kontenjan değişimleri bu yıl yüzdelik dilimlerde değişim yapabilir. O yüzden hem listemizdeki okulları hem de öncesindeki okulların kontenjanlarını kontrol etmek daha güvenli bir tercih listesi hazırlamamızı sağlayacaktır. Yine öğrencimizin üniversitede okumak isteyebileceğini düşündüğümüz bölümlerin seçeceğimiz okullarda olması çok kıymetli olur. Örneğin mühendislik ya da sağlık bölümü okumak isteyebilecek bir öğrencinin sosyal bilimleri tercih etmesi bu okul türünde sayısal sınıfa açılmadığı için öğrencimizi zorlayacaktır. Yine evle okul arasındaki mesafe öğrencimizin daha konforlu ve sonrasındaki çalışmalarına vakit kalabilmesi için oldukça kıymetlidir. Puanımızın yettiği en yüksek okula gitmek her öğrenci için en doğru seçim olmayabilir. Ve son olarak en önemlilerinden bir tanesi seçeceğimiz okulun öğrencimizi üniversite sınavına nasıl hazırlayacak olduğudur. Çünkü lise seçmek aslında bir başlangıç. Biz de lise öğrencilerimizi koçları eşliğinde üniversite sınavına hazırlıyor ve her zaman velilerimizle temas içerisinde oluyoruz. Onların üniversiteye giriş yolculuklarını şansa bırakmıyoruz.
1: Başarıya doğru devam ediyor. Konuklarım Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Selçuk Işık ve Kavram Eğitim Kurumları Kurslar Koordinatörü Sayın Ercan Kara. Hoş geldiniz değerli konuklarım. Hemen Sayın Işık size geçelim. Geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmek için okulların değiştirmesi gereken hangi noktalar var?
2: Sayın Hocam öncelikle bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Uzun süredir okullarımızda siz de iyi biliyorsunuz. Öğretmenlerimizden öğreniyorduk her şeyi. Okuldan öğreniyorduk her şeyi. Evlerimizde ansiklopedilerden, kütüphanelerden öğreniyorduk. Ama artık çocuklar internetten her şeyi çok hızlı öğrenebiliyorlar. Bu anlamda bilgi ulaşmak çok kolay oldu. Okulların değiştirmesi gereken birinci öncelik bu aslında bilgi değil. Bilgiye artık çocuklar sahip. Bilgiyi nasıl yorumlayabiliyorlar? Bilgiyi analiz edip, bunu yorumlayıp ve bununla ilgili yeni çözümler ortaya çıkartabiliyorlar mı? Bunlar önemli. Okulların değiştirmesi gereken ilk şey öğrencileri eleştirisel düşünmeye yöneltmek. Onların yeni bir sorunla nasıl baş edeceklerini kendilerini bulmalarını sağlamak ifade edebilirim.
1: Tabii burada okulların rolü de değişiyor. Dediğiniz çok doğru. Evet. Eğer bilgiyi çok kısa yoldan gençler öğrenebiliyor. Ama ben tabii bir de şuna da katılıyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz, katılmıyorsunuz. O bilginin tabii doğruluk açısını da yine okullar evet. yönlendirerekten gösterecektir. Bunu unutmamakta yarar var. Ben hemen Sayın Kara'ya geçiyorum. Şimdi bu çok önemli. Tercih dönemiyiz. Tabii. Veliler neyi atlıyorlar?
3: Tabii tercih döneminde olduğumuz için özellikle bu soru çok değerli, çok kıymetli. Velilerimize buradan şunu seslenmek istiyorum. Öncelikle şu anki tercih sürecinde mutlaka puan tuzağına düşmesinler. Burada neden bunun altını çiziyoruz?
1: Sayın veliler lütfen Sayın Ercan Kara'yı iyi dinleyin. Puan tuzağına düşmeyeceksiniz. Buyurun.
3: Kesinlikle. Neden bunu söylüyoruz? Neden bunun altını çiziyoruz? Rehber öğretmenlerimiz de bunu sık sık altını çiziyorlar. Buradaki amaç şu, velilerimiz puana, liselerdeki taban puanlara takılıyorlar. Asıl takılmaları, asıl odaklanmaları gereken nokta ise yüzdelik dilimler. Tabii her yıl sınavların zorluk ve kolaylık seviyeleri değişebiliyor. Doğal olarak puanlarda değişiklik görebiliriz. Hı hı. Ancak yüzdelik dilimler şaşırtmaz ve tercihlerdeki en doğru pusula her zaman yüzdelik dilimlerdir. Bunun altını çizmek isterim.
1: Ama bu LGS'de.
3: LGS'de.
1: Evet.
3: Aynı zamanda yine LGS sürecindeki velilerimiz için de şunu yine altını çizmek isteriz. Çok şunun dikkatine varamıyorlar. Yakın okul en iyi okuldur tuzağına yine düşebiliyorlar. Halbuki yakın okuldan ziyade öğrencilerinin mutlu olacakları akademik anlamda, sosyal anlamda, kültürel ve sportif anlamda da başarılı olabilecekleri okulları seçmelerini tercih ediyoruz.
1: Hatta bir kelime daha yapalım. Teknolojik açıdan diyorsunuz.
3: Teknolojik evet. açıdan aynı zamanda yine bu şekilde.
1: Bir soru var.
3: Tabii buyurun.
1: Efendim Sayın Kara LGS'de başarı yüzdesine bakın dedi. YKS'de başarı sıralamasına bakacaksınız. Lütfen bunu atlamayın. Hocam LGS üstünde tabii durdu. Ki. Herhangi bir karışıklık yapmayalım. Peki Sayın Kara yine size soralım. Öğrenciler nasıl adapte olacaklar? Seçtikleri okullara yabancı bir kapıdan içeri girdiler.

0: Çok güzel. Şöyle normalde burada yine velilerimize iş düşüyor. Tabii öğrencilerimiz okullarını tercih ettikten sonra, okullarına başladıktan sonraki süreçte okul yönetimi, rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri onlara adaptasyon, oryantasyon konusunda destek olacaklar. Ancak biliyoruz lise çağındaki öğrencilerimiz hepsi velilerinden biraz bağımsızlaşmak istiyorlar. Burada bu bağımsızlaşmanın onları yalnız bırakmak olmadığını altını çizmekte yarar var. Her zaman okul yönetimiyle, rehber öğretmenleriyle ve sınıf ve danışman öğretmenleriyle yakından takip etmelerinde yarar var. Onları ilk etapta akademik zorluklarla baş başa bırakmayalım.
1: Peki. Çok böyle kısa bir soru. Diploma mı, yetkinlik mi?
2: Hocam diploma mutlaka bazı kapıları açmak için bir anahtar. Tabii iş dünyasında diploma bu anahtar ama o içeride o kapıyı açtıktan sonra içeride kalmanın asıl zorluğu sizin yetkinlikleriniz. Ne kadar yetkinliğiniz varsa sizin iş hayatınıza ilerlemeniz o kadar önemli. Tabii ki diploma her zaman önemli. Ama bizim diplomanın yanında bir okuldan mezun olduğumuzda kendimiz ne kadar yeterliyiz, yetkinliklerimiz neler, bunları geliştirmemiz lazım. Öğrencilerden de ve hayata atılan üniversite mezunlarından da biz bunu bekliyoruz. Okullar sadece öğrenciyi mezun etmemeli, öğrenciyi belirli yetkinliklerde geliştirip hayata da hazırlamalıdır.
1: Hatta bir adım daha ileri gidelim. Üniversiteden mezun oldu. Genç diploma aldı. Yeni nesil iş dünyası şunu soruyor. Bu diplomayı alırken ChatGPT'den katkı aldın mı diye soruyorlar. Yetkinliklerini soruyorlar. Bunların da ortaokul hatta ilkokul şimdi okul öncesinden başlayan bir süreci ortaya çıkıyor. Yerden göğe kadar haklı hareket ediyorsunuz. Efendim önemli bir soru. Bakalım öğretmenler sizi izliyor.
0: Tabii ki.
1: Yapay zeka öğretmeni yerine geçer mi?
0: Çok güzel bir soru.
1: Ben fikrimi söyleyeyim mi? Bence geçmez.
0: Tabii ki ben de fikrimi açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Kesinlikle geçmez. Ancak şunun yine altını çizmekte yarar var. Bu hep bütün öğretmenlerimizin de bildiği bir şey. Yapay zekayı kullanan kullanmayanın önüne geçer.
1: Geçer.
0: Bu kesinlikle kesin bir yargı. Yani şöyle baktığımızda yapay zeka artık kabullenmemiz gereken bir süreç. Geçmişe dönüp baktığımızda şunun noktasında varıyorduk. Diyorduk ki her zaman yapay zeka ilerleyen zamanlarda karşımıza şu şekilde çıkacak diye. Ama artık çıktığı içindeyiz ve yaşıyoruz yapay zekayı. Doğal olarak şu anda yapay zekayı eğitim teknolojileriyle bağdaştıracak olursak bizim için en önemli bir asistan konumuna varmış durumda.
1: Doğru.
0: Bir öğretmen olarak bunun altını çizmemde yarar var. Eğitimi teknolojik anlamda yararlı tarafını kullanacak olursak çok güzel eğitimde öğrencilerimizi kişiselleştiren bir eğitim platformuna dönüştürüyoruz. Dijital platformlarımızda öğrencilerimizin daha evvelinde bizim manuel olarak gerçekleştirdiğimiz koçluk sistemimiz, kazanım takipleri bunların tamamını anında saniyesinde öğrencimizin karşısında sunabiliyoruz. Ve öğrencilerimizin eksik taraflarını tamamlayarak, kazanım da eksikliklerini tamamlayarak sınav hazırlık süreçlerinde, akademik başarı süreçlerinde %30 ve %40'a varan bir başarı
1: Doğru.
0: göstermiş oluyoruz.
1: Tabii burada ben sizin bir sözünüze yerden göğe kadar katılıyorum. Yapay zekanın öğretmenin yerine geçme olasılığı yok. Niye yok? Bir kere duygusal bir olaydır. Öğretmen
0: Kesinlikle.
1: Dokunuyordur. O olmadığı için geçme şansı yok. Ancak yapay zekayı iyi kullanan, kullanmayanların önüne geçecektir.
0: Kesinlikle.
1: O zaman özellikle genç dostlarıma, genç öğretmen adaylarına ya da öğretmenlere söylemek istiyorum. Lütfen teknolojiyi çok iyi öğrenin. Çünkü karşınızdaki öğrenciler teknolojiyi bilerek geliyor. Onlarla birebir olayı götürebilmek için siz de teknoloji öğrenmek zorundasınız. Bunu sakın unutmayın derim. Şimdi buradan şuraya geçmek istiyorum. Sayın Işık, eğitim kurumlarının başarısının sırrı nedir? Örneğin sizin kavram okullarındaki ya da kavram kurs. Tabii burada iki tarafında genel müdürsün ama bir tarafta okul var, bir
2: Evet.
1: tarafta kurslar var. Nedir okullardaki başarı başlıkları?
2: Hocam şimdi okul ve kurs ayrımı olmadan eğitim kurumlarının bence başarılı olmasının tek bir sırrı var. Öğretmen. Siz ne kadar mükemmel eğitim programları uygularsanız uygulayın, düzenlerseniz düzenleyin, planlayın. Bunu sınıfta yansıtacak olan öğretmen. Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla insanlar da hep öğretmen yargısı değişiyor. Öğretmenlik mesleği ne olacak? Öğretmenlerin yerini aldı. Çocuk daha demin de konuşmamızda dediniz ya doğru yönlendiriyor mu internet aslında bilgiyle ilgili? Biz öğretmen

0: Senden şunu bekliyoruz. Öğrenciyi yönlendirmeli ve öğrenciyi yönlendirirken de bu yönlendirmeyi belli etkinliklerde yapmalı. Ve biz bunun için de öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerinde akademik destek alarak üniversitelerden ciddi bir hizmet içi eğitim aile öğretmenlerin kendi yetkinliklerini de geliştirmesi için destek oluyoruz. Bir eğitim kurumunda en önemli şey öğretmen. Çünkü sizin sahnedeki kısmınız öğretmen. Öğrenciye dokunan, veliye dokunan kısmınız öğretmen. İçerideki programı uygulayan kişi öğretmen. O anlamda öğretmenleriniz yetkinse ve mutluysa başarılı oluyorsunuz. Öğretmenleriniz yetkin değil ve mutlu değilse, ki bence birinci öncelik mutluluk, ikinci öncelik yetkinlik, başarılı olamıyorsunuz. Biz kendi eğitim kurumlarımızda mutlu öğretmenlerle çalışıyoruz. Yetkin öğretmenlerle çalışıyoruz. Ve çok güzel bir dönem geçirdik. Yeni bir döneme de hazırlık yapıyoruz. Tek söyleyebileceğim şey öğretmenin yetkinliği ve mutluluğu.
1: Efendim, burada öncelikle kurucunuz benim 89'lardan tanıdığım abim Sayın Bahattin Durmuş Beyefendi'ye, evet, ve genç eğitimci dostum, eğitim girişimcisi Sayın Ümit Kalko Beyefendi'ye de buradan saygılarımı iletiyorum. Sayın Kara, biraz evvel öğretmenlerin mutluluğundan bahsettiler. Peki öğrencinin mutlu olduğu okul ile başarılı olduğu okul aynı yer midir?
2: Şöyle bir cevap verelim buna. Aynı yer değildir. Ama aynı yer olmak zorundadır.
1: Nasıl olacak?
2: Bunu şu şekilde, öğrencilerimiz okula gittiklerinde mutlularsa akademik başarı bu şekilde gelir zaten. Demin tercih sürecinden bahsettik. Tercih süreci içerisinde atlanan noktalardan birisi de buydu zaten. Öğrencilerimizin adaptasyon sürecindeki bu mutlulukları öğrencilerimize başarıyı getirir. Yani mutlu okul başarılı öğrencileri her zaman doğurur. Bunun da sebebi hocamın da bahsettiği gibi mutlu öğretmendir. Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci akademik başarıyı her zaman getirmiştir.
1: Efendim, bir soru var. Diyorlar ki tercih döneminde kavram kurs dışarıdan kendi öğrencisi olmayanlara da yardımcı olacak mı?
2: Kesinlikle.
1: Ne yapacaksınız?
2: Tüm öğrencilerimiz Türkiye'nin tamamında var olan kurs merkezlerimizde ve okullarımızda tercihlerini rahatlıkla yapabilirler. Tüm rehber öğretmenlerimiz, akademik kadromuz donanımlarıyla buna hazır bir şekilde öğrencilerimizi beklemekteyiz. Tercih sürecimizin ilk haftalarını geride bırakıyoruz. Son buradan da tabii altını çizmekte yarar var. Son güne de bırakmayalım tercihlerimizi. Tamam. Bu çok önemli. Mutlaka erken bir şekilde tercihlerimizi, listelerimizi oluşturalım. Ve yine şunu da altını çizmekte yarar var. Velilerimiz ve öğrencilerimiz tercih listelerini oluşturduktan sonra şunu kaçırıyorlar, onaylatmaları gerekmekte.
1: LGS'de.
2: LGS'de, evet. Yine onun altını çizelim. Listelerini sisteme girdikten sonra herhangi bir Milli Eğitim Bakanlığı okullarından ya da kendi okullarından gidip yöneticilerini onaylatmaları lazım. Bu her zaman yine atladıkları bir nokta oluyor. Bu şekilde, evet, çoğu zaman tercihlerde istedikleri yere yerleşemeyen öğrenciler oluyor.
1: Ama 22 Temmuz'da YKS sonuçları açıklandığında da bu defa YKS adaylarına aynı hizmeti vereceksiniz.
2: Kesinlikle. YKS'de sonuçlarından sonra da tercih sürecinde bütün yine akademik kadromuz ve rehber öğretmenlerimiz hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz.
1: Efendim, bir soru var. Okul, kurs değil. Okul seçerken ne yapacak veliler? Nelere dikkat edecek ya da öğrenci?
0: Hocam, daha öncelikle
1: ana başlıkları.
0: Ya kavramda bir öğrenci kavrama geldiğinde şunu bilecek velisi. Birincisi, güvenlikli bir okula geliyor. Çocuğu sabah bize geldiğinde, öğrencimiz sabah bize geldiğinde akşama kadar velimizin aklı okulda kalmayacak. Çocuğuma bir şey oldu mu? Çocuğum nasıl? Bu birinci öncelik. İkincisi, okullardan velilerin beklentisi aslında çok süslü püslü cümleler değil. Sağlıklı saatli gelsin gitsin. İstediği akademik eğitim alabilsin. Bunun yanında bizim okullarımıza veliye sunduğumuz en önemli şey şu. Akademik eğitimin yanında çocuğun, öğrencimizin sosyalleşebileceği çok farklı alanlar var. Yapay zeka anlamında, robotik kodlama anlamında, görsel sanatlar anlamında, sportif faaliyetler anlamında. Velimiz buna baktığında eskiden bir algı vardı. Büyük okul, büyük kampüsler, her şey süper lüks. Velilerin gözü bu anlamda süper okul, çok güzel okul mantığı var. Aslında öyle değil. İçerideki eğitim programlarının sürdürülebilir olması, yani bu yıl bir program uygulayıp seneye başka bir program uygulamayan, sürdürülebilir eğitim programlarının olduğu, öğretmen sirkülasyonunun az olduğu ve gerçekten geçmişi olan bir okul aramaları lazım. Bu
1: sizin
0: çok
1: iki
0: kıymetli.
1: Sene önce 50. yılınızı kutladık.
0: Evet, bu yıl
1: ben
0: 50...
1: de davetliydim gelmiştim.
0: Evet,
1: 52
0: hocam,
1: mı şimdi?
0: 53 oldu.
1: 53 oldu.
0: 53. yılımızı kutlayacağız. Bu yıl bununla ilgili iki tane sosyal sorumluluk projemiz var. Bir bunlar çektiğim, bir hayalimi yaşıyorum, bir de mesleğimi yaşıyorum diye. İki tane güzel sosyal sorumluluk projemiz var. Bunu ilerleyen zamanlarda açıklayacağız.
1: Evet. Peki. Ha, diyorlar ki Sayın Selçuk Işık bütün bu anlattıklarını tek bir cümlede toplasaydı ne derdi?
0: Öğrencilere hep şunu söylemek istiyorum ve söylüyorum da seminerlerde. Vazgeçmesinler. Sınavlar sadece belli bir sürede aldıkları eğitimin karşılığı. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Önlerinde çok büyük bir zaman var. Çok büyük bir hayat var. Sınav sonuçları sadece bu arada bir durak. Bizim öğrenciden beklediğimiz şey durakları. Bazen çok bekleyecek, bazen az bekleyecek. Durakları sağlıklı bir şekilde atlatması. Önünde çok ciddi bir, dediğim gibi, eğitim süreci olacak. Farklı farklı
1: toparlıyoruz.
0: Farklı farklı yetkinlikler kazanacaklar. Tek söyleyeceğim şey, bu yetkinliklerle beraber hiçbir şeyden vazgeçmesinler.
1: Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Eğitimin merkezinin sonuna geldik. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle tüm güzellikler sizlerin olsun.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen

0: bulacaksın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünümden herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. İki değerli konuğum eşlik edecek bana ekonomik görünüm programı boyunca. House of Advice danışmanlık kurucusu Doktor Bader Arslan bizimle birlikte olacak ve de İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi fiyatlamalar üzerinde aslında şöyle bir baktığımızda hepimiz sanıyorum ki ilk uyandığımızda savaş gündemine ve petrol fiyatlamasına bakıyoruz. Dolayısıyla bir o tarafı konuşarak başlayalım isterim. Zira bugün itibariyle Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol'un da IMF tarafından da gelen çok önemli açıklamalar vardı. Fatih Birol der ki bu artık 3 hafta gibi bir süre kaldı. Eğer bu iş çözülmezse stoklarımızın sonuna geldik diyor. Diğer yandan IMF de benzer bir uyarıda bulundu. Dünyada buradaki arz kısıtını tolere edebilecek stokların sonuna geldiğimizi dile getirdi. Dolayısıyla bunları alt alta koyduğumuzda evet genel kanı ve umutlar buradaki tansiyonun düşeceği yönünde ama kötü senaryoda dünya yine bekliyor diye sormak istiyorum. Şu an geldiğimiz noktada işte Brent petrol 70'lerin altına gider mi diye konuşurken tekrardan 85'lere doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla nasıl değerlendirirsiniz? Sinan Hocam size başlayalım dilerseniz.
2: Evet, bu içinden geçtiğimiz 2026 yılı bu yıla ait siyah kuğu da açıkçası işte İran dolayımındaki savaş oldu ve Hürmüz Boğazı'na etkisi. Şimdi burada tabii şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Hürmüz krizi bir tür turnusol kağıdı görevi görmüş oldu ve bazı fiyatlama davranışlarında değişiklik gözlemledik. Bunları daha görünür hale getirdi. Örneğin altın fiyatları doğrudan dolar endeksiyle bir ödünleşme içerisine yani trade-off içine girmiş oldu. Daha önce tam olarak böyle bir durum söz konusu değildi. Öte yandan tabii bölgesel risk açısından bir stagflasyon yeniden ortaya çıkar mı 1974'teki gibi bu tartışılıyordu ama onun da öyle olmayacağı ama yüksek enflasyon ve bunun da sürünen biçimde yani kalıcı hale gelmiş bir yüksek enflasyon riskinin ortada olduğunu bize göstermiş oldu. Şu an gelinen aşama tabii piyasalar bir hafta savaşla bir hafta barışla uyanıyor, haftaya başlıyor. Ve bu tablo tabii beraberinde de Fatih Birol'un da Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı da söylediği gibi bu aradan geçen süre içerisinde de aslında ekonomiler bir yönüyle stratejik rezervlerini kullanarak bu krizin etkilerini yavaşlatmış oldu. Fakat bundan sonraki süreçte örneğin önümüzdeki bir ay, iki ay sonraki süreçte de benzer biçimde sürekli bir çatışma ve belirsizlik hüküm sürerse o zaman ham petrol fiyatlarında daha sert hareket muhtemelen göreceğiz. Yani şimdi işte barışla birlikte diyelim ki 5-10 dolar geri çekiliyor, savaş ortaya çıktığında ya da çatışma 5-10 dolar yukarı çıkıyor ama bu hareketleri belki 20'li 30'lu dolarlarla göreceğiz. Bu da tabii bu sürecin önümüzdeki süreçte de küresel ekonomi üzerinde tehdit oluşturmaya devam edeceğini gösteriyor.
1: Bader Bey siz neler söylersiniz? Yani bu tehditin boyutunu ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Buradaki stokların durumuna da baktığımızda, arz kısıtlamaları tarafına da baktığımızda, evet Hürmüz'e aslında bağımlılığın azaltılmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz ama onun da ne kadar zaman alacağı belli değil. Dolayısıyla kısa vadeli baktığınızda riskin boyutu nedir sizce?
3: İlk baştaki sorunuzu sorarken hatırlarsanız genel kanı biraz daha iyimserlik yönünde ama biz kötü tarafından bakarsak ne olur diye sordunuz. Ben o paralelde cevap vereceğim müsaade ederseniz son sorunuza. Şimdi bu işin iki tarafı var diye kabul edelim. İşte Amerika, İsrail ve İran tarafı. İran tarafının diğer tarafa karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyaslandığında kaybedecek şey mi fazla yoksa Amerikan tarafının kaybedeceği şey mi fazla diye basit bir mantıkla bakıyorum ben. Ve İran tarafının kaybedecekleri çok da fazla değil aslında. Amerikan tarafının kaybedebilecekleri daha fazla. Şimdi elin iyice köşeye sıkışmışken ekonomik olarak İran'ı kastediyorum. Bir de üzerine bu savaş geldiğinde enerji fiyatlarının artıyor olması, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve aksamalar İran'ı doğrusunu isterseniz çok da fazla alakadar eden sorunlar değil. Fakat hem enerji fiyatlarındaki yükseliş hem işte tedarik zincirlerindeki bozulma önce Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Kanada'yı ardından da Avrupa Birliği'ni ve dünyanın geri kalanını olumsuz etkiliyor. Çin tarafında, Asya tarafında üretim açısından olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla duygulardan bağımsız baktığımızda da ben işin çok fazla uzayacağı tarafında değilim. Ama bu şu anlama da gelmiyor. İki tarafta müzakere açısından ilginç temayüller gösterdiği için hem İran tarafı hem Amerika tarafı ilginç davranışlar gösterdiği için bu işin bir anda çözülmesini ve geri dönüşü olmadan çözülmesini beklemekte iyimserlik. Nitekim bunu gördük geçtiğimiz haftalarda.
1: Peki iyi.
3: Ben sürecin geri kalanında yine inişli çıkışlı fakat yönün yani tansiyonun ana eğiliminin aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Eğer olmazsa sizin de en başta belirttiğiniz sorudaki gibi ne olacak hepimizin ortak kanısı bu zaten. Birincisi üretim aksamaya başlayacak. İkincisi mevcut devam eden üretimin maliyeti çok hızlı yükselmeye başlayacak ve bu da bütün ülkelerde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere enflasyonu yukarı doğru itecek ve bu da merkez bankalarının bir süre sonra tekrar sıkı para politikasıyla ekonomiyi soğutmaya çalışması yönünde bir senaryoya evrilecek ama ben bu ihtimalin çok da yüksek olmadığını tekrar belirtmek isterim.
1: Peki iyi senaryo üzerinden konuşacak olursak burada hani son o tansiyonun aslında azaldığı noktada gördüğümüz fiyatlamaların ciddi şekilde bunun tam tersi yönünde olduğu üzerineydi. Şimdi petrol fiyatlarının 70'lere doğru geri çekildiğini gördük. İşte o dönem bugünün tam tersi değerli metallerde ciddi bir ivmelenme gördük. Demek ki yani bu bize savaş bittikten sonraya dair fiyatlamaya dair ne sinyal verir Bader Bey? Yani bundan sonrasında gerçekten kalıcı bir barış anlaşması sağlandığı durumda biz tekrardan çok sert yukarı yönlü hareketleri görür müyüz piyasalar açısından?
3: Kıymetli metaller ve piyasalar açısından
1: Evet.
3: soruyorsanız
1: Risk iştahı açısından soruyorum.
3: ikisi için de cevabım hayır olur. Ne şeyde işte sermaye piyasalarında borsa hisse senedi piyasalarında ne de değerli metallerde. Ben önümüzdeki dönemde savaş ortamı sona erip kalıcı bir barışa ulaşılsa bile kalıcı ve sert yükselişler gerçekleşmesini beklemiyorum. Bunun sebebi şeyi zaten altını ve kıymetli metalleri ve borsaları ayırmak gerek. Borsalarda son dönemdeki yükselişin ana teması biliyorsunuz yapay zeka ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ciroların ve karlılık rakamlarının artıyor olmasıydı ya da gelecek projeksiyonlarındaki iyileşmeydi. Ama son haftalarda, son 3 ayda özellikle bu yapay zeka tarafındaki yüksek teknolojili şirketlerin büyümesi kanalındaki senaryonun aslında çok da algılandığı kadar, piyasa tarafından algılandığı kadar da iyi olmadığını görmeye başladık. O yüzden ben evet bir yükseliş sürecinin devam etmesi muhtemel ama keskin ve bir anda böyle birkaç hafta içinde yüksek oranlı artışlar olmasını beklemem hisse senedi piyasalarında. Küresel anlamda söylüyorum. Bölgesel anlamda elbette olumlu etkilenecek ve hızlı reaksiyon gösterecek ülkeler mutlaka olacaktır. Kıymetli maden tarafı o tamamen ayrı bir senaryo. Çünkü kıymetli maden fiyatlarındaki altın, gümüş ve işte paladyumdaki düşüş ve yükseliş aslına bakarsanız çok da fazla İran ve bölgedeki savaş ortamının yani bu metallerdeki fiyatları etkileyen ana faktör İran'da gerçekleşen savaş ya da küresel tansiyonun yükselip düşüyor olması değil. O tarafta biraz daha Uzak Doğu ülkelerindeki büyüme, Çin'in altın ve gümüş stoklarının sürekli artırıyor olması bir faktör. Amerikan tarafında Fed'in politikaları bir faktör. İnsanların ve şirketlerin, merkez bankalarının stok biriktirme davranışları başka faktör. O yüzden oradaki tek etmen İran ve bölgedeki savaş olmadığı için savaşın sona ermesinin de fiyatlar üzerinde tek başına yüksek oranda artış yaratacak bir senaryoyla devam etmesini beklemem doğrusu isterseniz.
1: Sinan Hocam siz neler söylersiniz?
2: Şimdi tabii geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir çalıştay vardı. Burada hem Fed'in yeni başkanı hem İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Kanada Merkez Bankası Başkanı da konuşmalar yaptı ve hepsinin ortaklaştığı nokta esas riskin yüksek enflasyon önümüzdeki süreçte olacağı. Ve dolayısıyla merkez bankalarının da sıkı para politikasına doğru kararlı biçimde hareket etmeleri gerektiği. Bu birincisi. İkincisi, merkez bankacılığı açısından bence çok önemli bir sonuç da çıktı o toplantıda. Sözlü yönlendirmeden majör merkez bankaları yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ne demek bu? Yani daha kısa erimli politikalarla ve ağırlıklı olarak da fiyat istikrarını sağlamaya dönük araçların kullanıldığı bir politika setine geçiliyor. Bu tabii önümüzdeki süreçte de bu merkez bankalarının mevcuttaki bu dalgalanmanın veyahut da türbülansın devamını beklediğini bize gösteriyor. Neden? Şimdi fiyatlamalara baktığımızda birkaç sebeple yani farklı kanallardan beslenen fiyat artışları önümüzdeki süreçte göreceğiz muhtemelen. Bunlardan birincisi az önce konuştuğumuz bu Hürmüz krizinin devamı halinde ham petrol fiyatlarında daha sert hareketler göreceğiz. Yukarı yönlü ve aşağı yönlü. Bunun sebebi de stratejik rezervin azalıyor olması bütün dünyada. İkincisi varlık balonları. Varlık balonlarının temel ortaya çıkmasının sebebi borç para miktarı. Yani dünyada şu an 350 trilyon doların üzerinde borç para var. Ve bunlar özellikle pandemi dönemindeki merkez bankalarının 35 trilyon dolarlık parasal genişlemesi de bunları tetikledi. Bunlar bir yerden kalkıp başka bir yere doğru hareket ediyor ve balonlar oluşturuyorlar. Kimi zaman kripto varlıklarda, kimi zaman çeşitli emtiada bunu görüyoruz. Bir diğer fiyat hareketi özellikle bu ikincil etki dediğimiz yani nadir elementler ve sınai emtia üzerinde bunların ağırlıklı olarak sahibi olan ülkelerin ihracat sınırlamaları getirdiği tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bu da özellikle zaten merkez bankalarının bas senaryosu içinde ham petrol fiyatı yanında yüksek enflasyonu destekleyecek temel unsur. Dolayısıyla genel olarak yani önümüzdeki süreç küresel ekonomi açısından bu fiyatlama davranışlarında yukarı yönlü eğilimlerin güçlü seyredeceği bir tablo yaratacak. Onun için ben önümüzdeki süreçte de bu riskin devam edeceğini ve belirsizliklerin de süreceğini düşünüyorum. Çünkü dünyada şu an sadece Hürmüz Boğazı dolayımında değil, 62 farklı noktada ya sıcak çatışma ya da çatışmaya ramak kalmış durumla karşı karşıya dünya ekonomisi. Yani geçici olarak İran Savaşı'na ara verilse bile işte hemen bizim kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasında genişleyebilecek, belki Avrupa ile Rusya arasına sıçrayabilecek bir savaş. Yine Afrika boynuzunda ortaya çıkabilecek bir çatışma. Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin seyri önümüzdeki süreçteki bu risk sürecinin sürekli gündemde olacağı bir tablo yaratır diye düşünüyorum.
1: Peki bu ortamda siz de merkez bankaları tarafına vurgu yapmışken o tarafı konuşarak devam edelim. Sinan Hocam ne olur bizim de haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Hem tabii karara ilişkin beklentinizi merak ediyorum hem de çıkacak mesajlar elbette önemli olacaktır.
2: Şimdi tabii Merkez Bankası fırsat bulsa faiz indirir. Çünkü bir taraftan da özellikle işte çeşitli sanayi odalarının meslek örgütlerinde sürekli çağrısı var. En son TOB'un da bir toplantısı oldu. Buradan da çıkan bir finansal istikrar adı verilebilecek. Yani kredi alanının biraz daha rahatladığı, genişlediği, TL cinsi krediye üreticilerin ulaşabildiği bir iklime ihtiyacı var ekonominin. Bu evet böyle. Ama bir de problem var. Yani daha akut bir sorun var. O da yüksek ve sürünen enflasyon. Yani bir şekilde 30'un altına düşmeyen enflasyon. Az önce sıraladığım sebepler nedeniyle ve majör merkez bankalarının önümüzdeki sürece ilişkin daha sıkı duruş sergileyecekleri yönündeki sinyalleri de hesaba kattığımızda Merkez Bankası'nın bu ayı da pas geçeceğini ben düşünüyorum. Yani en azından faiz indiriminin söz konusu olamayacağı bir durumda karşı karşıyayız. Bundan sonra yılın sonuna doğru ne olacağı biraz da Türkiye'de iç siyaset ve seçim gündemine bağlı. Çünkü bu doğrudan mali genişlemeyi tetikleyebilecek bir unsur. Bunun da bütçe üzerinde açık olarak etkisi olabilir. Dolayısıyla böyle bir durum var. Tabii Türkiye ekonomisi özelinde 2026 için bir yönüyle ikiz açık tartışmaları da devam ediyor. Yani bir taraftan bütçe açığı, bütçe açığının tahvil ihracıyla örtülüyor olması, bunun faizler üzerinde yaratmış olduğu artış etkisi, diğer taraftan da mevcuttaki cari açık. Mayıs ayı sonu itibariyle 37 milyar dolarlık 2026 yılının ilk 5 ayı toplamında cari açığımız var. 2025 yılının toplamı 25 milyar dolardı. Dolayısıyla 2026 yılı Türkiye ekonomisi açısından cari açığında yüksek seyrettiği bir dönem. Tüm bunlar tabii faizlerin aşağı doğru inmesini biraz zorlaştıran, güçleştiren bir tablo yaratıyor.
1: Bahadır Bey, siz neler söylersiniz? Biraz önce aslında Sinan Hocam söyledi. Ondan sonra da bütçe ve cari açık tarafına geçer. Zira o tarafa dair rakamları da aldık. Bugün itibariyle bütçe tarafından bahsediyorum. Ama siz de mi pas geçer mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
3: Doğrusunu isterseniz şu beklentim. Şimdi gelecek haftaki toplantının ardından üç toplantısı kalıyor para politikası kurulunda. Eylül, Ekim ve Aralık aylarında. Hocamın şu tespitine katılıyorum. Merkez Bankası evet faiz indirmek istiyor. Buna şüphemiz yok. Ama eğer bu toplantıda ben de faiz indirimi beklemiyorum politika faizinde. Fakat biliyorsunuz şu anda iki faizimiz var. Bir haftalık faiz olan politika faizi, bir de gecelik borç verme faizi. Bizim politika faizimiz %37'de. Fakat Merkez Bankası piyasayı gecelik faizden %40'dan fonluyor. Ben bu toplantıda politika faizinin %37'de kalabileceğini, fakat fonlamanın da gecelik faizden haftalık faize, yani fiili faizin 40'tan 37'ye düşebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki toplantılarda da 10 Eylül toplantısı, bundan sonraki yanlış bilmiyorsam 10 Eylül'de olacak. 10 Eylül'e kadar biz hem Temmuz enflasyonunu göreceğiz hem Ağustos enflasyonunu göreceğiz. Temmuz'da veri muhtemelen Haziran'daki gibi gülümseten bir veri gelecek. Ağustos'ta ne olacağını şimdiden kestirmemiz mümkün değil, ama sanki önümüzdeki birkaç ayda geçmiş aylara kıyasla daha sakin veriler görmeye başlayacağız. O yüzden bu toplantıda politika faizi korunmakla birlikte fonlamanın 40'tan 37'ye çekileceğini, gecelikten hatta daha çekileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki toplantılarda indirimden başlayabileceğini düşünüyorum, eğer enerji fiyatlarında sansasyonel artışlar görmezsek.
1: Sinan Hocam, sizce de bir sonraki aslında veriler yine son aldığımız veri gibi, o gerçi birinin altındaydı, çok düşük geldi, ama yine pozitif o anlamda mı gelir? Ya bir yandan çünkü veri sonrasında işte ulaştırma gibi, sağlık gibi birçok alanda biz ücret değişikliklerini, artışlarını takip ettik. Öte yandan işte El Niño etkisi konukçuluyor. İçeride çok etkilemese de ithal ettiğimiz ürünler var diyoruz. Gibi gibi birçok etmen de var. Dolayısıyla bunun devamına ilişkin ne bekliyorsunuz?
2: Evet, tabii bu Nisan-Mayıs ayları, Haziran-Temmuz da buna dahil, özellikle gıda fiyatlarında çekilmenin görüldüğü, baz etkisinin de olumlu seyrettiği aylar, ama sonbaharla birlikte burada terse dönüş ortaya çıkabilir. Özellikle işte hem yakacak harcamaları, hem kıyafet harcamaları, okul harcamaları nedeniyle yılın sonuna doğru enflasyonda tekrar bir katılık ortaya çıkabilir. Bu da Merkez Bankası'nı elini aslında biraz zorlayan bir durum. Ama diğer tarafta esas bence belirleyici olan burada rezervlerin seyri. Çünkü Merkez Bankası'nın para politikasının genel seçim sonrasındaki süreçte ana aksını oluşturan şey rezervler. Son bir haftalık gerçekleşmeye baktığımızda sınırlı bir artış var son hafta. Ama bu biraz, yani şöyle 3 aylık bir dilim içerisinde incelediğimizde, haftalık bazda bazen artış bazen geri çekilme görüyoruz. Bu hem işte Hürmüz krizinin seyriyle, hem de diğer taraftan iç çeşitli politik gelişmelerle de tetiklenen bir durum. Onun için önümüzdeki süreçte biraz daha, az önce ifade etmeye çalıştım, yani cari açık ve bütçe açığıyla birlikte de düşünerek bu sürecin, para politikasının biraz daha ince ayarla götürülmesi gereken bir durum.

Ancak diğer taraf, yani bu kredi genişlemesi ihtiyacı az önce de ifade ettim, kaçınılmaz. Bunun da sinyalleri geliyor aslında. Önümüzdeki süreçte belli sektörlerde, hani Merkez Bankası'nda selektif kredi politikası diye tanımlamış olduğu, yani ne demek bu? İmkanlar dahilinde belli süreyle belli sektörlere nefes aldıracak kredi genişlemesi.

0: de yaşadık. İlk dağıtılan KGF'ler 320 milyar lira düzeyindeydi ama bunların gerçekten o işletmelerin ne kadar hayatta kalmasına yaradığı, ne kadar işletme sahiplerinin bireysel servetlerine eklenen bir şey olduğu, unsur olduğu çok tartışıldı kamuoyunda. Onun için bundan sonraki süreçte proje bazlı hareket edilmesi lazım. Onun dışında da adımlar var. Örneğin İstanbul Sanayi Odası'nın İş Bankası ile 2 hafta önce vardığı bir anlaşma var biliyorsunuz. Bu da özellikle bu 300 dönüşüme dönük proje geliştiren firmaların daha düşük faizli ve teminat olarak da düşük teminatla kredilendirilmelerine dönük bir yaklaşım. Bunların da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece kamu bankaları eliyle veyahut da hazineye bir şekilde kambur oluşturacak biçimde finansman yöntemleri değil sadece özel bankacılık sisteminin de bu tip genişlemelere ihtiyacı var. Nitekim işte Bank of America'nın son raporuna da baktığımızda aslında bu makro ihtiyati tedbir denilen tedbirler ağırlıklı olarak Türkiye'de finans piyasasını adeta bir mayınlı araziye çevirmiş durumda ve burada en çok etkilenen sektör de bankacılık sektörü. Onun için bankacılık sektörünün de yani nasıl işletmelerin ihtiyacı varsa bankacılık sektörünün de kredi genişlemesine gitme ihtiyacı var. Biraz daha orada normalleşme sağlanabilmesi için. Çünkü sadece Bank of America'nın raporu değil, geçtiğimiz 2 haftada yayımlanan işte MSCI endeksinin değerlendirmesi, diğer taraftan da Dow Jones raporuna da baktığımızda sermaye piyasalarında da para piyasalarında da biraz daha piyasa gerçekleriyle uyumlu, piyasayla senkronize hareket eden davranışlara ihtiyaç duyuluyor. Çünkü acil önlemler acil dönemlerde alınabilir, elbette ki alınır. Ama bunların bir şekilde normale dönmesi gerekiyor. Yani makro ihtiyati tedbirlerin de büyük ölçüde kalkması gerekiyor ki piyasa biraz daha kendi normaline yaklaşabilsin, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Ama tabii bütün bunların olabilmesi için de bu enflasyonun, yüksek enflasyonun belinin bir şekilde kırılması gerekiyor. İşte %30, %75 bandında hareket eden bir enflasyonumuz var yani son 5 yıl içinde. Onun için biraz daha yapısal önlemler dediğimiz önlemlere doğru hareket edilmesi lazım. Yani nedir bu dersek işte birinci sıraya mali disiplin, ikinci sıraya kamudaki şeffaflığın artırılması ve bunun garanti altına alındığı çeşitli önlemlere ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki Bahadır Bey, size döneceğim. Biraz aslında krediye erişim konusunu da açmış oldu Sinan Hocam. Dolayısıyla bir miktar o taraftan konuşalım dilerseniz. Daha sonrasında sanayicinin durumunu da konuşmaya devam ederiz. Şimdi selektif kredileri konuşuyoruz. Bir yandan da geçtiğimiz günlerde tabii 1 trilyon liralık yeni bir kredi paketi açıklandı. O da bir hayli önemli, son günlerin gündem maddesi. Aslına bakarsanız biz burada sanayicilere de sorduğumuzda hani hepsinin olumlu karşıladığını duyduk ama onun dışında hani genel olarak rekabetçilik üzerine negatif etki yapan unsurlara biraz daha odaklanılması gerektiğini söylüyorlar. Ne dersiniz? Nasıl buldunuz son paketi? Bir miktar da olsa bir nefes aldırır mı? Bu kredinin aslında ne kadarı kullanılabilir? Oradaki sürecin nasıl gelişmesini bekliyorsunuz? Neler söylersiniz?
2: Tabii ki piyasa faizinin altında yani bir kısmını devletin karşıladığı bir yeni bir kredi paketi için söyleyebilecek olumsuz hiçbir şey yok. 12 puanını yanlış bilmiyorsam bütçeden karşılanacak evet. Yeni kredi paketinin 1 trilyonluk paketin kalanı da krediyi kullananlar tarafından karşılanacak ve vadesi de insanları yani yatırımcıları, sanayicileri rahatlatacak bir vade yapısı var. Fakat buradaki sorun ya da bence değinmemiz gereken konu şu, sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi, sanayicilere atıfla belirttiğiniz gibi. Şu anda sanayicilere sorsanız neye ihtiyacınız var, nasıl bir krediye ihtiyacınız var diye bir soru sorsak, bir anket yapılsa muhtemelen sanayicilerin çok büyük kısmı bizim yatırım taahhütlü avans kredisine ihtiyacımız var demeyecektir. Çünkü sorun yeni yatırımların, yani sanayiciler açısından sorun, yeni yatırımlar yapılmasının önündeki engeller, biz yatırım yapacağız ama kredi faizleri çok yüksek, krediye ulaşamıyoruz

0: değil. Yani yatırım yapmak amacıyla bir kredi talebi yok. İşlerin döndürülmesi açısından, likiditenin artırılması açısından, kısa vadeli varlıkların, kısa vadeli borçların finansmanı açısından firmaların özellikle krediye ihtiyacı var. Şimdi bakın, sanayi üretimini konuşuruz belki önümüzdeki dakikalarda ama bu yılın ilk aylarında, yani şu ana kadar açıklanan verilerde ki sanayi üretim endeksimizin ortalaması geçen yılın aynı dönemine göre, geçen yılın ilk 4-5 ayına göre %7 daha yüksek. Yani bu yılın ilk 5 ayıyla geçen yılın ilk 5 ayını kıyasladığımızda sanayi üretimimizdeki artış %1 değil. Ama bugün açıklandı perakende satış verileri, aylık %13,7'lik artış var. Bu sadece Mayıs ayına özel bir artış değil. Ocak'ta %20'ye yakın bir artış vardı. Şubat'ta %15'in üzerinde, Mart'ta %22'ye yakın, Nisan'da %11,8 artış vardı perakende satışlarda. Mayıs'ta da %13,7'lik bir artış oldu. Türkiye'de üretim ve tüketim arasında bir boşluk oluştu son 3-4 yıldır. Ve bu boşluk maalesef sıkı para politikasına rağmen aradaki boşluk da çok fazla kapanmıyor. Sanayiciler üretim yapıyorlar, evet. Fakat bu üretimi satışa dönüştürme konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Hem iç piyasada hem dış piyasada. O yüzden bizim ihracat verilerimize baktığımızda şunu görüyoruz. 6 aylık ihracatımızdaki artış %3,6. Dolar bazında yalnız bu artış. Fakat ihraç ettiğimiz mal miktarında esasına bakarsanız bir gerileme var. Peki nasıl oluyor da dolar bazında artış oluyor? Çünkü sattığımız ürünlerin fiyatı, işte içerideki maliyet artışları, kurun nispeten değerleniyor olması gibi faktörlerle, örnek olarak söyleyeyim, 10 dolara satılan mal 11,5 dolara satılmaya başlıyor. 13 dolara satılan mal 14 dolara, 15 dolara satılmaya başlıyor. Ama bu mecburiyetten. Yoksa biz firmalarımız işte teknoloji yoğunluğunu arttırdığı için, katma değerini güçlendirdiği için bir artış değil. Biraz iç ekonomik gelişmelerin baskısıyla fiyatlarımız mecburen yukarı gittiği için ihracatımızda bir artış görüyoruz. Ama konuya tekrar döneyim. Sanayi üretimimizdeki artış çok cılız gidiyor. Ve firmaların Türkiye'deki üretim maliyetlerini aşağı çekecek kolaylaştırmalara ihtiyacı var sanayi sektörlerimizin. Sanayi sektörlerimizde de maalesef bir homojenlik yok. Türkiye'deki sanayinin firma sayısı açısından baktığımızda yarısı, hemen hemen, hatta yarısından da fazlası, %56'sı, %57'si toplam 480 bin firmamızın ne diyelim 250 bin, 260 bini emek yoğun ve düşük, orta düşük teknolojili üretim yapan firmalar. Ve bu firmalarımız her ne kadar şeye yakışmıyor olsa da Türkiye'nin büyüme vizyonuna, işte kalkınma hikayesine çok da fazla uyumlu bir yapı sergilemiyor olsa da bu firmaları da gözden çıkarmamamız, gözden kaçırmamamız gerekiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan paketi elbette memnuniyetle karşılamakla beraber ben piyasadaki sıkıntılara son verecek başka adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Belki de yapılacaktır, hazırlıkları vardır. Ben yapılacağını düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü yapılmak zorunda. Çünkü çok sayıda firmamız özellikle şeyde, işte tekstil ve hazır giyimde, mobilyada, fabrikasyon metal ürünleri imalatında çok sayıda firmamız maalesef zor durumda ve buradaki işlerin biraz daha akıcı hale getirilmesi, işlerin kolaylaştırılmasına ihtiyaç var. O yüzden önümüzdeki dönemde yeni kredi paketlerinin açılması gerekiyor.
1: Peki orada ne adımlar atılması gerekiyor ve sanayi üretimi son verilerini biraz sonra konuşuruz. Bir Sinan Hocam'a döneyim. Sinan Hocam, siz kredi paketine ilişkin ne söylersiniz? Bader Bey'in de dediği gibi aslında mesela biz ilk paket açıkladığında sanayici Adnan Dalgakıran'ı konuk etmiştik. Kendisi dedi ki bizim içeride en büyük sorunumuz şu anda maliyetlerimizin, aslında faaliyet giderlerimizin Fransa ve İspanya seviyelerine gelmiş olması. Dolayısıyla oradaki rekabeti artık sağlayamıyoruz dedi. Neler söylersiniz hem pakete dair hem de bunun ne kadar nefes aldırıcı olup olmayacağına dair?
2: Şimdi tabii öncelikle rekabet üzerinden baktığımızda Türkiye'nin rekabet biçimini değiştirmesi gerekiyor. Yani 90'lı yılların başından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'nin, işte 90'ların ikinci yarısından da Türkiye, Mısır, Cezayir, Tunus, Endonezya, Bangladeş gibi ülkelerin de eklemlendiği küresel rekabetin yapısına baktığımızda verimliliğe dayalı bir rekabet anlayışı. Buradaki verimlilik daha çok ucuz ürün üretmeye dönük. Yani düşük işçilik maliyeti, düşük ham madde enerji gideriyle bir şekilde küresel ekonomide rekabet edebilmek. Şimdi bunu sürdürdü Çin. Türkiye'nin de içinde bulunduğu yarı çevre ülkeler de Çin'i takip etti ve belli başarılar da elde edildi. Fakat özellikle 90-2015 arasında Çin'in %12 civarı bir büyüme, ortalama büyüme hızı vardı. 2015'ten itibaren bu hızlı bir biçimde yarı yarıya düştü, %6'ya. Ve bir daha da bu %6'yı büyük ölçüde de geçemedi Çin Halk Cumhuriyeti büyümede. Ve burada bir patika değişikliğine gitti. O dönemki başkan, şimdiki başkan yine Xi. Dedi ki yani ya biz bu mevcut verimliliğe dayalı büyüme stratejisinde ısrar edeceğiz ve giderek artık daralan bir ekonomi olacak. Niye? Çünkü 90'dan 2015'e kadar evet Çin çok büyüdü. 4.4 trilyon dolar civarı dolar rezervi yaptı ama iç talebi bir türlü canlandıramadı. Çünkü o sermaye birikiminin kontrolü %87 düzeyinde yaklaşık devlete ait idi. Ve burada bir şekilde Çin'in doğası yok oldu. 180 milyon insan kırdan kente, Wuhan, Şangay, Pekin gibi sanayi havzalarına göç etmek durumunda kaldı. Ama bunun bir sonu vardı. Yani doğanın bir sınırı var veyahut da işte emek gücünün bir sınırı var. Ve bunun sınırına geldiğinde de artık daha katma değeri yüksek üretime yönelme kararı aldı veyahut da bu yönde irade gösterdi. 2015 sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti ve dünyada özellikle bu işte sanayi 4.0 teknolojisi diyebileceğimiz yapay zekadan işte kompozit malzemelerin kullanıldığı eklemeli üretime kadar nesnelerin internetine kadar birçok alanda dünyada en fazla yatırım yapan ülke 2015'ten bu yana Çin Halk Cumhuriyeti. Dolayısıyla Çin'in yapısı değişiyor, değişti büyük ölçüde, daha da değişecek. Sanayi yapısı daha katma değere dayalı bir rekabete geçirmiş durumda. Şimdi Türkiye açısından da böyle bir zorla karşı karşıyayız. Biz 80'li yılların başında erken tarımsızlaşma sorunu yaşadık. Yani tarımdan hızla sanayiye geçtik. Özellikle Avrupa'nın tedarikçisi pozisyonuyla. Şimdi de bakın İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan PMI'da sanayi PMI'ında 27 aydır 50 eşik değerin altında Türkiye sanayisi. Bunun altında yatan birçok sebep var. Bunlardan bir tanesi tekstil ve hazır giyim için konuştuğumuz evet kur etkisi, ihracçı gücünü yitirmiş olması bazı sektörlerin. Ama sadece bu değil. Yeteri kadar bu katma değer dönüşümün sağlanamamış olması küresel rekabette de pozisyonunu bozmaya başladı Türkiye'nin ve ciddi bir sanayisizleşmeyle karşı karşıyayız. Burada sanayinin yerine ne geçiyor diye baktığımızda hizmet sektörünün çekişi aldığını görüyoruz. Özellikle cari rakamlara yani ödemeler bilançosu dengesi rakamlarına baktığımızda son 1-1,5 yıllık devre içerisinde aylık bazda hizmet sektörünün öne geçmeye başladığını yani cari açığı bir şekilde hizmet sektörünün belli bir seviyeye indirebildiğini görüyoruz. Bu güzel ama burada da bir erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum ben Türkiye ekonomisinin. Çünkü bu geçmeye başladığımız yani istihdamın kaydığı diyelim hizmet sektörü yüksek katma değerli hizmet sektörü değil. Yani işte Kuzey Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri kısmen Kanada veyahut da Asya Pasifik'teki ülkelerin şu an yönelmiş oldukları teknoloji tasarımı başta olmak üzere yüksek katma değer yaratan hizmet sektörü değil. Bunun yerine işte turizm, konaklama hizmetleri, işte belli bir ölçüde finansal hizmetler, eğitim hizmeti, sağlık turizmi gibi gibi alanlarda daha çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Yani burada da Türkiye'nin biraz daha netice itibariyle 15-25 yaş arasında 13 milyon nüfusumuz var. Yani potansiyeli de var aslında Türkiye'nin. Dolayısıyla yazılımı daha fazla kullanan, dolayısıyla daha az enerjiye bağımlı olan, yeni kuşakların bilgi becerisiyle biraz daha donanmış hizmet sektörleri yaratma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Onun için hani bir kısa erimli baktığımızda yani yakından resme çok yakından baktığımızda evet kur problem, evet yüksek fiyatlar problem ama biraz daha geriye çekilip aynı tabloya baktığımızda heyecanım orada başka şeyler göreceğiz. Yani bir sektörel transformasyon yaşıyor şu an Türkiye ekonomisi Bunun da sağlıklı biçimde dönüşmesi lazım. Çünkü biz 80'li yılların başındaki bu tarımsızlaşmanın yarattığı problemleri ve maliyeti bugün yaşıyoruz. İşte gıda fiyatlarındaki yüksek seyir, yine sanayi girdisindeki özellikle dışa bağımlılığın temel nedeni Türkiye'nin erken tarımsızlaşmış olmasıdır. Şimdi de benzer bir şeye düşmemek lazım. Yani bir erken sanayisizleşmeye girmemesi gerekiyor Türkiye ekonomisinin.
1: Bahadır Bey, siz ne dersiniz? Şimdi sanayi üretim verilerine de baktığımızda TÜİK verilerine göre son aldığımız veri Mayıs'ta aylık bazda %2,9'luk bir azalma olduğunu görüyoruz. Nisan ayında bir önceki ayda Ağustos 2025'ten beri en yüksek seviyesine çıkmıştı. Oradan bir düşüş var. Şimdi ne dersiniz? Yani bir sanayisizleşme riski hali hazırda siz de bu kadar kuvvetli görüyor musunuz? Sinan Hocam kadar ve dolayısıyla bir miktarda sizin çözüm önerilerinizi dinleyelim.
0: Evet, Türkiye'de maalesef böyle bir sorun var. Şimdi Mayıs ayındaki sanayi üretimimiz -2,7 mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış geçen aya göre. Sadece takvim etkisinden arındırılmışta da sıfır. Yani geçen yılın aynı ayına göre sıfır. Biraz önce de belirttim bir önceki sorunuzda. Ocak-Mayıs 5 aylık totalde baktığımızda sanayi üretimimiz geçen yılın 5 ayına göre toplam artış %1 bile değil. Hocam da belirtti, PMI'miz 27 aydır 50'nin altında. Reel sektör güven endeksi çok uzun süre 100'ün altında kaldı. Bazen üstüne çıkmayı deniyor. Fakat esas sorun şu, verilerden bağımsız bakalım. Türkiye'de sanayinin ekonomideki payı giderek düşüyor. İmalat sanayimizin gayri safi yurt dışı hasadaki payı bu yılın ilk, geçen yıl zaten dip yapmıştı, 2025'te dip yapmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde %14,7'ye düştü yanlış hatırlamıyorsam veriyi. %14,7 de şu ana kadar tarihimizde hiç görmediğimiz bir oran, düşüklük anlamında. Hiç bu kadar düşük olmamıştı sanayinin yurt dışı hasadamızdaki payı. Bu iki sebepten kaynaklanıyor aslına bakarsanız. Bir, sanayinin zayıf performansından, iki, hizmetlerin yüksek performansından. Türkiye son dönemde, son birkaç yılı kastediyorum, üretimin giderek zorlaştığı ve uluslararası piyasalarda da mallarımızı tutundurma çabalarımızın giderek zorlaştığı bir senaryonun içindeyiz sanayi tarafında. Buna mukabil ithalatımızda da ciddi oranlı artışlar var belli başlı sektörlerde. Mesela Türkiye bir tekstil ve hazır giyimde lider ülkelerden biridir dünyada, biliyorsunuz, ihracatta. Fakat son yıllarda hazır giyim ithalatımızda çok ciddi yükseliş var. Mobilya, Türkiye mesela mobilyada da dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Ve son 20-25 yılda bir başarı hikayesidir. Dünyada 32-33. Sıradan ilk 10'a, 8. sıraya yükseldi yanlış hatırlamıyorsam. Ama mobilya ithalatımızda da ciddi artış var. Bunlar yani örnek olsun diye söylüyorum. Pek çok sektörümüzde ithalat artışı var. Çünkü içeride yapılan üretimle işte piyasaya sunulan fiyatlar pek çok tüketici için alışık olmadık fiyatlar. Çok yüksek geliyor insanlara ve o yüzden ithal mallara yöneliyorlar. Çok uzatmayayım cevabımı. İmalat sanayinin payı hakikaten gayri safi yurt çağısında da %15'in altında düşerek tarihi bir dip yaptı. Bundan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Biraz önceki sorunuzda da belirttiğiniz gibi bu yatırım taahhütü, avans kredisi evet işe yarar. Fakat bizim bir an önce aslında piyasaya bir momentum kazandıracak paketlere ihtiyacımız var. Onun için de yani TOB'un nefes kredisi vardı ya, hatırlıyorsunuz, birkaç seferde verildi.
1: Evet.
0: Aynı mantıkta, yani yatırım amaçlı değil, piyasayı canlandırma amaçlı. Piyasayı canlandırma derken tüketimi teşvik amaçlı demek istemiyorum. Türkiye'deki üretim maliyetlerini biraz aşağı çekecek kredi paketlerine ihtiyacımız var. Ve bunların selektif olması gerekiyor. Her sektöre değil. Teşvik sistemimiz güzel bir teşvik sistemi. Fakat istediğiniz kadar güzel teşvik hazırlayın. Güzel bir teşvik paketi hazırlayın. Ülkedeki ekonomik ortamın, ekonomik iklimin önce buna uygun hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir taraftan üretimi, sanayi üretimini ve tarımı desteklerken bir taraftan da enflasyonu kontrol edecek politikalara devam etmemiz gerekiyor. Türkiye'de enflasyon politikaları, dezenflasyon politikaları, özür dilerim, çok büyük oranda para politikasına bağlı kaldı geçtiğimiz 3 yılda. Bunun kamu maliyesi tarafı eksikti, işte selektif sektörlerin destekleneceği kredi paketleri de eksikti. Bence vergi adımları da vergisel konularda da biraz gecikmeli hareket ediyoruz. O yüzden bu tür paketleri olumlu karşılamakla beraber biraz daha Türkiye'de sanayiye destek olacak paketlere ihtiyacımız var. Fakat tekrar söyleyeceğim, özür dilerim, aynı şeyi üçüncü kez tekrar ediyorum sanırım. Ama yatırım kredilerine değil, mevcut işleri kotarmaya yönelik, likiditeyi sağlamaya yönelik, firmaların kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesine kolaylık sağlayacak paketlere ihtiyacımız var, sanayi tarafında özellikle.
1: Peki, izninizle kısa bir araya gideceğim, aranın ardından devam edelim.
3: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza dişini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bu enflasyonist ortamı konuşurken bir yandan da banknotlardaki son duruma dair bir haber akışı vardı. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Zira geldiğimiz noktada tedavüldeki 200'lük banknotların rekor düzeye ulaştığı bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki Ekonomin gazetesinde bir haber vardı. Toplam banknot değerinin %90'ı 200 TL'den oluşuyormuş. Şimdi Merkez Bankası daha büyük bir banknot elbette çıkartmış istemiyor çünkü zaten hali hazırda bunun kayıt dışılıkla mücadele anlamında önemli bir unsur olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bu anlamda ne kadar etkisi olup olmadığını merak ediyorum. Neler söylersiniz Bader Bey?
2: Teşekkür ederim. Bu haberi ben de okudum. Hatta geçen sene bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. O zamanlar tabii oran %90 değildi, %80'lerdeydi. Şimdi 2000 yılında, bundan 6 yıl önce Türkiye'de ki 200'lüklerin, 200'lük banknotların tutar açısından piyasadaki toplam banknotlardaki payı %32'ymiş. %32'den bugün %90'a ulaşmış durumda. Adet piyasada dolaşan para miktarı, yani tutar açısından değil de adet olarak baktığımızda da bundan 6 yıl önce %13'müş sadece. Piyasadaki toplam dolaşan paranın, nakit kağıt paranın, banknotun sadece %13'ü 200'lüklerden oluşuyormuş. Bugün %62'si 200'lüklerden oluşuyor. 200 ve 100'leri topladığımızda da %98 şu anda. Piyasada dolaşan paranın tutar olarak %98'i 200'lük ve 100'lüklerden oluşuyor. Hakikaten inanılmaz yüksek bir oran.

0: Dediğiniz gibi bunun bir faydası var. Kayıt dışılıkla mücadele açısından büyük kolaylık aslında bakarsanız Maliye Bakanlığı adına. Çünkü pek çok insan artık yanımızda taşıdığımız parayla alışveriş yapamıyoruz. Pek çok ödememizi gerçekleştiremiyoruz. Hatta zaman zaman otopark ücretleri, otopark fiyat bedelleri bile nakit parayla ödenmez duruma geldi bazı otoparklarda. Evet, böyle bir faydası var mutlaka kayıt dışı ile mücadele açısından. Ama bir de şu açıdan bakmak gerekir bence. Neden yenisi basılmıyor? Neden 500'lüklere, 1000'liklere geçmiyoruz? Bir işin tabii ki siyasi bir boyutunun olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü yeni banknot basımı bir itibar konusu. Hem Merkez Bankası için hem ekonomi yönetimi için. O yüzden enflasyonla mücadelede belli bir başarı kazanıldıktan sonra ancak bunun görülebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda tabii hem enflasyon politikamızdaki, dezenflasyon politikamızdaki eksiklikler sebebiyle hem de elimizde olmayan sebeplerle işte 2023 yılındaki büyük bir deprem faciası, geçen yıl Mart'ta yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanma gibi faktörlerin de etkisiyle dezenflasyon sürecimiz istenen hızda gitmiyor. İstenen hızda gitmediği için de yeni banknot basımında sürekli gözler Merkez Bankası'na acaba ne zaman basılacak diye. Benim bir tarih vermek herhalde çok da doğru olmaz ama iki faktör burada öne çıkacak bence yeni banknot basımında. Bir, enflasyon ne zaman kalıcı olarak işte %20'lere gelecek diyelim, %20'ler ve altına gelecek. Bir, bu belirleyici faktörlerden birisi. İkincisi de seçimler tabii ki. Seçimlerden önce yeni banknot basımı çok da olası görünmüyor bana. Muhtemelen seçimlerden sonra yeni banknotların basıldığını görebiliriz ama enflasyonun da aşağı gelmesi bunun için kritik faktörlerden birisi. Çünkü enflasyon yüksek kalmaya devam ettiği müddetçe yeni banknotlar da yeterli gelmeyip bir sonraki dönemde tekrar daha yüksek değerli banknotların basılması ihtiyacı doğacak. O yüzden de Merkez Bankası enflasyonda memnun edici, kendisini tatmin edici rakamlar görene kadar yeni banknot basma konusunda çok da istekli olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Sinan Hocam, siz ne söylersiniz? Yani bir 500'lük banknot basılsa, 1000 TL'lik banknot basılsa bunun etkisi ne olur makroekonomik açıdan? Neden basılmıyor?
2: Tabii yani yüksek enflasyonun bir sonucu olarak bunu yaşıyoruz. Özellikle Merkez Bankası'nın emisyon hızında son 4 yılda ciddi rekor düzeyde artışlar görüyoruz. Bu da bir taraftan aslında bir iç borçlanma aracı olarak kullanılmış oluyor bu. Ve basılan her banknot, Merkez Bankası tarafından basılan banknot bir şekilde piyasada gelir harcama akımına dahil oluyor ama giderek de değeri azalıyor. Tabii burada şunu da görmek lazım. Yani normal koşullarda, yani normal koşuldan kastım şu: eğer gündelik alışverişte banknotlar eskisi kadar fazla kullanılıyor olsaydı, şu ana kadar biz 500'lük banknotu da 1000'lik banknotu da çoktan görmüş olurduk. Fakat yeni bir durum var. Özellikle bu dijital bankacılığın gelişmesiyle birlikte M1 para arzı, yani dar anlamda para arzı, ağırlıklı olarak gündelik alışveriş işlem amacıyla kullandığımız paralar içerisinde vadesiz mevduatların payının ciddi ölçüde arttığını görüyoruz. Yani banknot ve metal, daha doğrusu madeni paraların payı azalırken vadesiz mevduatlar artıyor. Dolayısıyla aslında cebimizdeki 200 liralık banknotlar bir anlamda sembolik anlam ihtiva ediyor. Yani çok az alışverişimizi biz artık banknotla yapar hale gelmiş durumdayız. İşte cep telefonu aplikasyonu üzerinden veyahut da banka kartı üzerinden yaptığımız alışveriş ya da e-ticarette yine vadesiz mevduat hesabından doğrudan aktarımla yaptığımız alışveriş daha baskın hale geliyor. Yine kredi kartı kullanımı da oldukça yaygınlaşmış durumda. Pazara kadar kredi kartı, pazar alışverişine kadar girmiş durumda. Bu da özellikle hane halkı gelirinin, reel gelirinin baskılanmış olması, enflasyon, yüksek enflasyon sebebiyle ister istemez cari gelirin cari harcamayı karşılamadığı bir durum yaratıyor ve borçlanmaya gitmek zorunda kalıyor ağırlıklı olarak hane halkı. Bunu kredi kartıyla veya tüketici kredisiyle yapıyor. Dolayısıyla işlemlerin biraz daha dijital alana kaymış olması da banknotu biraz bir yönüyle daha sembolik bir alana getiriyor. Peki artı yeni banknot hiç mi basılmaz? Basılacaktır tabii. Bununla ilgili katılıyorum Bahader Bey'e. Belki seçim sonrası olabilir veya bir milat veya dönüm noktası, yani bir baz alınacak veya bir çıpa olarak seçilecek bir dönem sonrası bu yapılacaktır. Burada tabii kamunun bir tür senyoraj geliri de olacak yeni banknot bastığında. Çünkü eskilerin bir kısmı tedavülden kalkarken bunların bir kısmı kayıp olacaktır. Yani tamamı getirilip değiştirilmeyecek. İşte kuruşlar için özellikle bunu söyleyebiliriz. Ya da belki 5 lira kalkabilir tedavülden. Böylesi bir geliri de olacak ama bununla ilgili evet. Bence biraz daha hani enflasyonla mücadelede daha görünür bazı sonuçlar ortaya çıksın diye bekleniyor olabilir.
1: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın ve House of Advice Danışmanlık Kurucusu Doktor Bader Arslan, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için ikinize de.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ve ekonomik görünümü bir haberimizle noktalayacağız. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişiklik beklemediğini söyledi. Detayları izleyelim, noktalayalım, ardından küresel piyasalarda görüşürüz.
3: Bu tür kurumlar, yani Fitch, Moody's, S&P, bunlar en önemli kredi derecelenme kuruluşları ki bunların içerisinde Türkiye hazinesine en yakın olanın Fitch olduğunu yıllardan beri biliyoruz. Ama Moody's ve S&P biraz daha mesafeli ve özellikle S&P de siyasi etkilerden çokça etkilenen bir kredi derecelenme kuruluşları. Bunların genel itibariyle ekonomik görünümle beraber Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin Amerika ile ve İsrail özelinde ilişkilerinin nasıl gittiğiyle de çok ciddi bir şekilde notlarına yansıyan görüşleri ortaya çıkıyor. O nedenle bu dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinin işte devletler düzeyindeki son NATO zirvesinde de gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı ve Amerikan Başkanı'nın karşılıklı olarak konuşmaları, görüşmeleri, bunların genel itibariyle ekonomiye nasıl yansıyabileceğini bu süreçte de görebileceğimiz günlerden geçiyoruz. Eğer burada gerçekten bir beklenti içerisinde olan varsa... Ki ben böyle bir beklenti içerisinde değilim. Çünkü genel itibariyle az öncesinde belirttiğiniz gibi Fitch'in özellikle gelişen piyasalara yönelik olarak bir nota yönelik durum değerlendirmesinin sonlandığına ilişkin bilgimiz neticesinde Türkiye'den bu şekilde bir olumlu bir not artışı ya da görünümün düzeltilmesi yönelik bir beklenti yok. Ama böyle bir beklenti içerisinde olanlar da olabilir. Özellikle son dönemde Amerika-Türkiye ilişkileriyle ortaya çıkan duruma ilişkin olarak. Bunu belki Moody's not değerlendirmesinde görebiliriz. Ama bence biraz daha beklenecektir. Özellikle enflasyon gelişmelerin yıl sonuna doğru ne olabileceği. Bu cari açık konusu bence önemli bir problem ki son dönemlerde net hata noksanı da cari açık toplamına dahil ederek ortaya çıkan raporlar var. Bence bu da doğru olabilir. Dolayısıyla bunun gelişimine yönelik olarak da bakılacak. Tabii ki bütçe gerçekleşmeleri az önce konuştuğumuz gibi. Belki bir sonraki not değerlendirmesinde bütün bunların hepsiyle beraber Türkiye'nin genel bir not görünümüne ilişkin olarak belki bir olumlu ya dönüş görebiliriz. Ama şu dönem için benim bir beklentim yok açıkçası.

IMF, Orta Doğu'daki savaşın Euro bölgesinin ekonomik görünümünü zayıflattığını belirterek bölge ekonomisinin büyüme hızının bu yıl %0,9'a gerilemesinin beklendiğini bildirdi. Açıklamada bölgede manşet enflasyonun ise 2026'da %2,9'a yükselmesinin, 2027'de de %2,3 olmasının tahmin edildiği aktarıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları hakkında açıklamalarda bulundu. Bolat, AB'nin yeni ticaret ve yatırım politikalarının Türkiye ile birlik arasındaki derin ekonomik entegrasyonu yansıtacak şekilde şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. ABD'de bekleyen konut satışları Haziran ayında %5,4 gerileyerek %0,5'luk düşüş yönündeki piyasa beklentilerinin bir hayli üzerinde daralma kaydetti. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da bütçe fazlası 114,2 milyar TL oldu. Bank of America, Türk bankacılık sektörünün değer yaratma hikayesinin bir kez daha ertelendiğini belirterek özel Türk bankaları için tavsiyesini aldan nötr seviyesine çekti. BOFA'nın nihai hedefin değişmediğini ancak öz kaynak karlılığının enflasyon üzerine çıkması için beklenen sürenin uzadığını, sabrın ise giderek daha maliyetli hale geldiğini vurguladı.

0: Küresel piyasalarda fiyatlamalar ne gösteriyor? Kısaca göz atalım. Borsa İstanbul 100 ana endeksi bugün %1,22'lik yukarı yönlü hareketle kapandı. 14.251 puandan gerçekleşti kapanış. Sanayi ve bankacılık endeksi arasındaki ayrışma dikkat çekiciydi. Haftanın 4. işlem gününde dolar TL'de 47.05, euro TL'de 53.89 ve euro dolar çaprazında 1.14.39 seviyeleri ekranlara yansıyor. Burada da %0,20'lik aşağı yönlü hareket olduğunu söylemek mümkün. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Sadece Londra FTSE endeksinin yönünün yukarıda olduğunu görüyoruz. %0,54'lük primli olduğunu söyleyelim. Onun dışında Paris CAC 40 %5, Frankfurt DAX'ta %0,34 ve İtalya FTSE endeksinde %7'lik geri çekilmeler mevcut. ABD borsalarında da yön aşağı. Bugün içeride bizim bir miktar daha pozitif ayrıştığımız bir günü kapatıyoruz. Öte yandan ABD borsalarına baktığımızda Dow Jones'ta %0,33, S&P 500'de %0,55 ve Nasdaq'ta %1,33'lük aşağı yönlü hareket dikkatleri çekiyor. Ve tahvil cephesinde 10 yıllık tahviller %4,56 iken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,15'e işaret ediyor. Emtia piyasaları bugünün belki de en dikkat çekici tarafıydı. Altın ve gümüşte ciddi şekilde aşağı yönlü hareketlilik gördük. Geçtiğimiz hafta biz bir kez daha 4000 doların altını görmüştük. Altının spotunda bugün geldiğimiz noktada 3985 dolardayız. %1,86'lık aşağı yönlü hareketle birlikte. Gümüş spot gümüşte ise satışlar daha derin. %3,71 kadar aşağıya gelmiş durumdayız. 55 dolar 65 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Bitcoin'de 64 bin seviyeleri ve her iki petrol içinde yön aşağı. Brent petrol 84 dolar 21 sent. Amerikan tipi ham petrolde 79 dolar seviyelerinde şu anda, ama petrol cephesine baktığımızda burada şu anda bir miktar aşağı yönlü hareket var, ama Brent'te 70 dolarlara giderken bu seviyelere geldiğini de hatırlatmakta da fayda var. Ve Bloomberg ET Avrupa piyasaları analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını aktarıyoruz.
1: Avrupa borsalarında perşembe günü karışık bir görünüm hakimdi. Sektörel bazda baktığımız zaman değerli metallerde düşüşün etkisiyle madencilik sektörü en kötü performansı gösteren sektörlerden biri oldu. Aynı zamanda kamu hizmetleri ve telekom sektörleri de zayıf performans sergiledi. Bilançoları takip ediyoruz. İskandinav telekom operatörü Telenor hisselerinde %12'ye yakın bir düşüş yaşandı gün içerisinde. Çünkü şirketin hem bilançosu beklentiyi karşılamadı hem de yıl sonu için tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Açıkladı şirket. Diğer tarafta yine telekom tarafında geçtiğimiz hafta Ericsson'ın bilançosunu almıştık. Hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle şirketten gelen kar marjı uyarısı sonrası perşembe gününe Nokia hisseleri günü sert düşüşte tamamlamış oldu. İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere'den büyüme verisindeydi gözler. Mayıs ayında ekonomi sınırlı da olsa bir büyüme kaydetti. %0,1 ile yeni başbakanı beklerken hizmetler sektörü büyümeye öncülük etti. %0,3 ile inşaat ve üretim tarafı daralma kaydetti. Ekonomistlere göre üretim Haziran'da yerinde saysa dahi ikinci çeyrekte ekonomide %0,4'lük bir büyüme beklentisi var. Diğer tarafta İngiltere'de 20 Temmuz'da Andy Burnham'ın başbakanlık koltuğuna resmen oturması bekleniyor. Görevi Keir Starmer'dan devralması bekleniyor ve aynı zamanda yeni kabine de açıklanacak. Burada Bloomberg'un haberine göre şu anda İngiltere'de Hazine Maliye Bakanlığı görevi için en güçlü adayın Şaban'a Mahmut olduğu ifade edildi. Şu anda mevcut kabinede İçişleri Bakanı olarak görev alıyor Mahmut ve piyasa dostu olarak görülen bir isim. Şimdiye kadar en güçlü aday olarak öne çıkan Ed Miliband'ın destek görmediği piyasa cephesinde, bu nedenle Mahmut'un biraz daha bu koltuğa oturmaya yakın olduğu ifade edildi. Hafta içinde bir sem sterlinin dolar bir euro karşısında güçlendiğini görmüştük çarşamba günü bu haberle. Hatta yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı.
0: Ve araştırma masasına giderek devam ediyoruz.
2: Evet, haftanın dördüncü işlem gündeyiz. Küresel piyasalardaki seyre baktığımız zaman hem makro veriler hem de jeopolitik tansiyonu o tarafta yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ama belki de buna ek olarak da şirket bilançoları bir bir gelmeye devam ediyor şirket haberleriyle birlikte. Son dönemde halka arzları sıkça konuşulan ki SpaceX'in bir ara halka arz fiyatının aşağısına gelen fiyatlamasını yakından takip ettiğimiz ortamda son gelen bilgilere göre Anthropic'in bu yıl sonunda halka arzı için yatırımcılarla görüşmeye başladığına dair haber akışlarını almaya devam ediyoruz. Bu tarafta Morgan Stanley ve Goldman Sachs başta olmak üzere bankalarla birlikte halka arz planlamalarını yürüten şirketin en son değerleme rakamları Mayıs ayındaki yatırım turuyla birlikte 965 milyar dolar seviyelerine kadar gelmişti ki halka arz gelirleri tarafında bile değerlemelerde 1 trilyon doları aşmasını da özellikle bazı analistler tarafından beklendiğini söyleyebiliriz. Tabii bunun özellikle yapay zekaya olan talebi de bir miktar daha belirleyeceğini söyleyebiliriz ki diğer taraftan biz dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri TSMC'nin rakamlarını aldık bu tarafta. Beklentilerin üzerinde gelen bir hem brüt marjı tarafında karlılık karşımıza çıktı hem de özellikle gelir tarafında da ciddi bir ivmelenmenin o tarafta devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat burada TSMC'yi önümüzdeki süreçte tehdit eden bazı gelişmeler var. Neydi onlar? Özellikle bir önceki gün ASML'in hedeflerini, satış rakamlarını yükseltmesiyle birlikte fiyatlarında artışa gitme ihtimali diye düzeltelim ki bu tarafta ASML'in en büyük müşterilerinden biri olan TSMC'nin de son dönemdeki bu marjlarını koruyabilir mi? ASML'in yapmış olduğu zamlardan sonra ya da muhtemel fiyat artışlarından sonra bunu da yakından takip etmek lazım. Diğer taraftan bugün gelen önemli bilançolar içerisinde United Health'in de beklentileri aşan bilançosu ve 2026 yılının diğer çeyreklerini, görünümlerini de yukarı doğru revize etmesiyle birlikte seans öncesi işlemlerde bir miktar daha yükseldiğini söyleyebiliriz ki bu tarafta yılın başında Medicare oranlarıyla birlikte bir yukarı bir aşağı sert bir türbülans içerisindeydi bu tarafta sağlık sektörü hisseleri genel perspektifte. Ama şunu söyleyebiliriz ki şu anda bilanço döneminde sektörel ayrışmalar ve çoğunda analist beklentilerin üzeri performanslar devam ediyor.
0: Ve küresel piyasalarda iki değerli konuğum var. Bir tanesi stüdyoda Ekonomist Danışmanlık Yönetici Orta Ferhat Yükseltürk. Hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Doktor Tolga Dağlaroğlu ekonomist. O da bize Zoom'dan katılıyor. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Selamlar.
0: Şimdi çokça konu var konuşacak ama isterseniz verilerden başlayalım konuşmaya. ÜFE verisini aldık ABD tarafından ve daha öncesinden de tüketici fiyat endeksini almıştık. Şimdi ciddi anlamda aslında düşük gelen veriler söz konusu. Beklentinin de bir hali altında. Haziran ayında %0,3'lük ÜFE tarafında bir düşüş var. TÜFE'de 0,4 düşmüştü ki burada beklenti 0,1'lik düşüş olması yönündeydi. Şimdi verinin ardından tabii ki Merkez Bankası Fed'in beklentilerinde piyasa nezdinde bir ötelenme oldu faiz artışı tarafında. Ama bir yandan da işte jeopolitik riskleri takip etmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada işte 70'lerin altına gider mi diye düşünürken Brent petrolün tekrar yönünü 85 dolarlara döndüğü bir ortamda var. Dolayısıyla bunları da art arta koyduğumuzda piyasa fiyatlamasını, swap piyasalarını ne kadar doğru buluyorsunuz diyeyim. Tolga Bey, çok pardon.
4: Estağfurullah canım. Şimdi baktığımızda evet yani iyi gelen veriler var ama tabii burada petrol fiyatlarının düşmesinin etkisi vardı. Ben açıkçası FED'den bu sene yani sanki FED böyle bir ringe sıkışmış gibi yani faiz arttırmayla arttırmama arasında kalmış durumda. Ben bu seneyi pas geçeceğini düşünüyorum. Yani çekirdek PCE işte Warsh'ın tercih ettiği trimming PCE dediğimiz o her ne kadar Eylül 2023'ten sonra farklılaşmış olsa da yani bu sene bir faiz arttırımı sanki olmayacak gibi duruyor açıkçası. Gelen veriler ışığında.
0: Hı hı. Ferhat Bey siz ne düşünürsünüz? Benzer bir görüş mü var sizde de?
3: Yani ben de aslında bu yıl için bir faiz artışı olacağını pek düşünmüyorum. Yani şu andaki veriler ne kadar enflasyon tarafında Fed'in hedeflerinin üstünde olduğumuzu söylese de tabii bunun önemli bir kısmı arz şokuyla doğrudan orantılı. Yani talep den ziyade daha çok arz yönlü etkiler burada daha ön plana çıkıyor bu son dönemdeki o enflasyonda yaşanan faktör. İşte bu da neden zaten petrol fiyatlarındaki sert artış. Ki petrol fiyatları düştü dediğimiz dönemde de rafineri marjlarının halen yüksek seyrediyor olması. Özellikle Ukrayna'nın Rusya üzerinde yaptığı operasyonlar sonucu oradaki rafineri kapasitesindeki azalış. Yani sanki petrol 100 doların üzerinde fiyatlanıyormuş gibi işte dizel olsun, işte benzin olsun bu fiyatları bu şekilde seyretmesine neden oldu. Şimdi böyle bir ortamda da siz sadece faiz artırarak bu fiyatları düşüremezsiniz. Çünkü aslında o taraftaki talep üzerinde çok bir etkiniz yok. Bu açıdan şu anda Fed'in ben biraz daha bekle gör politikasını devam ettirmesini doğru buluyorum açıkçası. Bir de şunu unutmamak lazım. Tamam Amerika'da ekonomi canlı ama bunun önemli bir kısmı AI talebinden geliyor. Özellikle veri merkezi yatırımlarından geliyor. Neredeyse 1 trilyon dolara yakın yıllık bir capex harcaması var o tarafta. En önemli canlılık bu taraftan geliyor. Diğer sektörlerde önemli bir canlılık görmüyoruz. İşte housing market tarafında çok önemli bir canlılık görmüyoruz. Böyle bir ortamda sizin zaten faiz artırarak elde etmeye çalışacağınız o ekonomik faydaları çok yaşayamayacaksınız. Bu anlamda da ben Fed'in bir sonraki adımının büyük ihtimalle faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Ama faiz indirimi için biraz daha o verilerin oturmasını, biraz daha enflasyon beklentilerinin aşağı doğru evrilmesini isteyecektir. Şu anda piyasa faiz artışını fiyatlıyor. İşte bunu 12 evet. aylık sofra rate'lerde de görüyoruz. 4'ün üzerine çıktı. Bu geçen yıl Aralık ayında 3.50 seviyelerindeydi. Şu anda 4'ün üzerine çıktık. Aslında piyasa kendi içerisinde bir sıkılaşma yaşadı. Yani 50-60 bas puanlık bir sıkılaşma var. Şimdi böyle bir sıkılaşma olduğu ortamda da Fed'in ekstra yeni bir sıkılaşma getirmesi bence çok ekonomiyi boğucu bir etkiye doğru da götürebilir. Bu açıdan bence bu süreci sözel yönlendirme ile aslında tam sözel yönlendirme de demiyorum.
0: Evet, Morşun biraz karşı. Çok da sevdiğim bir şey Aynen. değil ama.
3: Yani aslında piyasaya biraz daha şahin mesaj verip yani enflasyonla ben mücadele edeceğim. Önceliğim bu diyor. Ama attığı adımlar çok fazla o yönde değil. Biraz daha bekle gör piyasayı izleme şeklinde.
0: Peki yani şimdi mesela bir faiz indirimi olabilir dediniz. Burada bu her iki senaryo için de geçerli mi? Yani mesela bugün IMF'nin de işte Fatih Birol'un da petrol fiyatlarına ve piyasasına dair endişelerini dile getirdiği açıklamaları takip ettik. Yani Fatih Birol diyor ki burada çok az bir stok kaldı. İşte 3 haftaya bu iş bitmedi. Ciddi bir arz sıkışıklığına gideceğiz. Evet arz yönlü bir enflasyondan bahsediyoruz ama kötü senaryoda bu enflasyonun nereye gideceği de belli değil. Yani bu senaryo için de hali hazırda kötü senaryo için ne düşünürsünüz?
3: Şimdi şöyle, eğer kötü senaryoya doğru gidiyorsak, yani petrol şokunun daha da derinleştiği, petrol stoklarının zaten diplere yaklaşan petrol stoğunun önümüzdeki dönemde artık o yenilenemiyor senaryosuyla karşı karşıya kalıyorsak, ister istemez talebin de sekteye uğradığı bir noktaya doğru gideceğiz dünya ekonomisi içerisinde. Şimdi talebin genel olarak daraldığı, özellikle petrol talebinin daraldığı, büyümelerin yavaşladığı bir ortamda da siz sadece fiyatlar genel seviyesi arz şoku nedeniyle yukarıya gittiği bir ortamda faiz artırırsanız ekonomiyi çok daha sert bir resesyona doğru götürebilirsiniz. Burada biraz daha ekonominin resesyona sert bir şekilde girmesinden ziyade en azından oradaki zayıflığı destekleyici bir unsur olarak sizin bulunuyor olmanız gerekiyor. İşte likidite koşullarını en azından düzenlemeniz gerekiyor. Faiz koşullarını, uzun dönemli faiz koşullarını biraz daha aşağı getirmeniz gerekiyor. Bu açıdan ben hani bu senaryoya doğru gitsek bile borç açısından baktığımızda ya da diğer merkez bankaları açısından baktığımızda faiz artırmanın bence en son seçenek olduğu noktaya doğru gideceğiz. Çünkü o noktada sert bir petrol fiyatlarındaki artış, bunun talebe olan sert bir yansıması yani talebin çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesi. Bu noktada da sizin merkez bankası olarak tek seferlik arz şokundan ziyade o çöken talebi destekleyici politikalar alıyor olmanız daha mantıklı bir senaryo gibi duruyor.
0: Tolga Hocam sizin kötü senaryonuzda beklentiniz nelerdir? Yani orada özellikle petrol fiyatlarının ne kadar yukarıya doğru daha ivmelenmesini beklememiz gerekir ve bunun tabii ki enflasyonun etkisinin boyutunun ne olmasını beklemek gerekir.
4: Aslında Ferhat Bey çok güzel özetledi yani bu hani second round effect dediğimiz şu anda hani petrol piyasasına baktığımız zaman backwardation olmuş durumda yani spot piyasa vadeli işlemler piyasasından daha yüksek durumda. Tabii şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Özellikle ABD'de yaklaşan seçimler söz konusu. Tabii şunu da aslında söylemek gerekiyor Ece Hanım. Yani petrol fiyatları farklı piyasalarda farklı belirleniyor ve farklı ülkeleri farklı etkiliyor. Yani ABD bu anlamda baktığımızda en az etkilenen gibi duruyor diyebiliriz ama öyle değil yani. Yani burada yaşayan birisi olarak söylediğimde yani Brent farklı, West Texas farklı, yani farklı fiyatlar söz konusu. Dolayısıyla jeopolitik olarak erişimde de farklı noktalar ortaya çıkıyor. Ama baktığımızda hani Bloomberg terminaline çıkmadan önce de baktığımda 85-89 dolar arası bir fiyat söz konusu bu yıl için. Tabii dediğimiz gibi yani çok büyük bir belirsizlik. Ne kadar uzun sürecek? Tabii Fatih Birol'un söylemiş olduğu gibi kapasite nasıl arttırabilecek? Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkabilecek. Açıkçası bunları tam olarak bilmiyoruz, bilemiyoruz. Dolayısıyla merkez bankaları da açıkçası son açıklanan Fed'in raporuna baktığımızda, Monetary Policy Report'a baktığımızda ki Kongre'de de Walsh bunu şey yaptı. Burada da Fed'in beklentisi 85 dolar civarında bir beklenti. Tabii buna göre şekillenen bir para politikası, enflasyon görünümü söz konusu. Dolayısıyla belirsizliğin çok yüksek olduğu bir dönem açıkçası.
0: Peki Tolga Hocam, siz orada yaşadığınız için bize biraz da aslında oradaki gözlemlerinizi ve bu petrol fiyatlarındaki oynaklığın hani Trump'ı destekleyenler nezdinde nasıl karşılık bulduğunu aktarırsanız çok seviniriz. Çünkü Trump gerçekten daha düşük petrol fiyatlarının geleceğini vaatlerinden bir tanesi de buydu. Dolayısıyla geldiğimiz noktada tepki nasıl o anlamda?
4: Ben hemen şunu söyleyebilirim. Ben Ohio'da yaşıyorum. Iowa'da okuyorum. Ohio'da Cumhuriyetçi Parti'nin iki tane adayı var. Onlara ekonomik danışman, yani danışmanlık demeyelim. Onların danışman kurulunda yer alıyorum. Kendisi eski JP Morgan Executive'i, yatırım bankacısı. Ve burada çok önemli, zaten Ohio, zaten Vance'de Ohio milletvekili, yani başkan yardımcısı. Burada çok ciddi şeyler var. Mesela New York borsasına kote olan bir demir çelik firmasıyla görüşmeye gittiğinde oradan aldığı feedbackleri bizimle paylaştı. Yani çok büyük bir tepki var. Yani aslında ABD ekonomisi verilerin aksine çok ani, hızlı bir biçimde daralma potansiyeline sahip. Yani burada bunu görüyoruz. Yani bir kere dün Mensin yapmış olduğu açıklamada, o podcast yayınında da, yani bir kere ABD-İran savaşını burada iş alemi anlamış durumda değil. Çok milliyetçi bir yer burası. Cumhuriyetçilerin kalesi. Dediğim gibi Vance Ohio milletvekili. Ya burada çok büyük bir akıl karışıklığı var açıkçası. Yani ekonominin geldiği nokta açısından baktığımızda. Mesela bizim oturduğumuz yerde yaklaşık 5 senedir oturuyorum ben burada. 4 tane dükkan kapandı. Yani daha önce görmediğimiz bir şey. Küçük işletme anlamında baktığımızda, hani finansal koşullar, evet, hani Goldman Sachs'ın açıkladığı falan filan.

0: Konuşuyoruz, verimlilik artışı diyoruz. Onların yansımaları ne kadar gözüküyor ABD piyasalarında ve şirketler üzerinde diye soracağım. Çünkü baktığınız noktada şimdi ara ara tepkileri ve açık mektupları da görüyoruz. İşte burada istihdam piyasalarına etkisinin çok ciddi anlamda olacağı ve buna dair hemen bir önlem alınması gerektiğine dair yine geçtiğimiz pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam 200 tane ekonomistin açık mektubu vardı. Daha öncesinde işte zaten bu sebeple işten çıkartmaları da takip ediyoruz. Dolayısıyla o anlamda ne düşündüğünüzü de merak ediyorum.
1: Şimdi baktığımızda aslında single stock option volatility'ye baktığımızda yani VAX stabil gidiyor ama bazı hisselerin opsiyon fiyatlarında artışı görüyoruz. Yani bu şu demek, önümüzdeki dönem AI ve bununla ilgili hyperscaler dediğimiz bu sektörlerde ciddi bir düzeltme olabilir. Evet, ABD ekonomisi şimdi buna dayanmış vaziyette ama burada şimdi aslında hemen şunu da söyleyeyim ya, şimdi emeklilik fonları eskiden %60'a %40 hisse senedi ve hazine tahviliydi. Şimdi şu şekilde olmaya başladı. %60 normal stocks, %60 AI alakalı firmalar, %40 normal şey. Ama baktığımızda AI şirketlerine ait CDS'lerin de investment grade şirketlerden çok fazla arttığını görüyoruz. Yani burada aslında yatırımcı birazcık AI tarafında riskleri artık görmeye başladı. Yani single stock option volatility'ye baktığınızda, investment grade ile karşılaştırdığınızda, AI firmalarının Oracle'ı çıkarttığınızda baktığınızda seviyelerin yani %20-25 civarında basis point investment grade'lerin ama %70-78'lere çıkmış AI alakalı firmaların spreadlerini görüyorsunuz, CDS'lerini görüyorsunuz. Yani dediğim gibi single stock volatility tarihin en yüksek seviyesinde. Şimdi tabii burada yaşanacak bir sıkıntı bu anlamda baktığımızda özellikle bunların fonlama biçimi hep konuştuğunuz gibi, sizin de programlarınızda söylediğiniz gibi banka dışı finansal kurumlar tarafından finanse ediliyor. Dolayısıyla burada bir katastrofik durum ortaya çıkması ve bunun beraberinde ABD ekonomisinde özellikle o hep K-shape dediğimiz büyüme yani ya da gelir dağılımı burada hisse senedi tarafında yaşanacak, özellikle AI tarafında ki biz bunu en son şeyde de gördük, Tesla yani SpaceX'te de gördük. Dolayısıyla tüketim tarafında ve büyüme tarafında çok hızlı daralmaya neden oldu. Yani tam bir bıçak sırtı denge söz konusu.
0: Ferhat Bey, şimdi Tolga Hocam'ın anlattıkları çok önemli ve değerli. Orada yaşayan biri olarak ekonomi her an bir anda durabilir diyor. Oradaki balonu zaten çok uzun süredir konuşuyorduk. Onun hani bıçak sırtı bir noktaya geldik diyor. Ya siz neler söylersiniz? Sizin gözlemleriniz nedir ve beklentileriniz o tarafta?
2: Şimdi şöyle, tabii hisse senedi piyasası ayrı, reel ekonomi biraz daha ayrışmış vaziyette. Evet, evet. Şimdi hisse senedi piyasası, hocamın da söylediği gibi yani aslında çok sert bir hareket gördük. Özellikle AI, chip, işte data tarafı, ondan sonra hard disk tarafındaki o hızlı ilerlemeyle beraber işte bir yılda %4000, 2000, 1500 böyle garip garip artan hisseler gördük. Bu dönemde işte trilyonluk seviyelere çıkan hisseler gördük, işte Micron gibi. Önemli de kar rakamları yakalandı çünkü inanılmaz bir capex harcaması var. İşte yıllık 1 trilyon dolardan bahsediyoruz, minimum harcamalardan bahsediyoruz. Bunu bilançolarda destekledi. Fakat bu harcamalar daha ne kadar devam edecek ve bu harcamalar ne kadar sürdürülebilir? Biraz ağır ağır bence yatırımcılarda da bir doygunluk ve bunu en azından tam fiyatlamasını yaptık, sonrasını biraz daha düşünelim psikolojisinde getirmeye başladı. Bunun realizasyonunu görüyoruz aslında son 2 aydır. Savaşı bile dinlemeden yükselen bir endeks vardı. 2 aydır bu endeksin biraz daha durağanlaştığı, her yükselişin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir süreçten doğru geçiyoruz. Şimdi bunun tabii yaz aylarında likiditenin azalmasıyla da beraber okumak lazım. Özellikle faiz artış beklentilerinin artıyor olmasıyla da beraber okumak lazım. Yani aslında altında yatan bir sürü faktör var. Kar alma psikolojisi var. Ama ben bunun Eylül ve Ekim'den sonra biraz daha tekrar normalize olmasını beklerim. Reel ekonomiye geldiğimizde ise tabii reel ekonomide işler çok aşırı iyi gitmiyor. Yani bunu nereden anlıyoruz aslında? Belki hani ilk o manşet rakamlar çok iyi. Nedir? İşte enflasyon canlı, reel ekonomi canlı.

0: yanlı gibi görünüyor. İşte PMI rakamlarına bakıyoruz, halen bir genişleme sürecinde. Ondan sonra istihdam verilerine bakıyoruz, orada da halen kuvvetli bir veri var gibi duruyor. Fakat alt kalemlere inmeye başladığımızda, özellikle housing market'ta, yani emlak sektörü tarafında, orada bir yavaşlamayı görüyoruz. Yani burada talebin ağır ağır çökmeye başladığı, fiyatların sürekli olarak aşağı gittiği bir dönemden geçiyoruz. Bu da aslında bize o emlakta istenen talebi yaratabilecek bir gelir artışı olmadığını söylüyor ekonomi genelinde. Eğer ekonomide bir durgunluk olursa, özellikle bu petrol fiyatları kaynaklı o harcanabilir gelirde azalış devam ederse, bence burada da resesyona doğru gitme ihtimali var. O yüzden de ben Fed'in kısa vadede çok faiz artırabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani belki şahin mesaj veriliyor olabilir ama günün sonunda bana biraz daha böyle şahin görünümlü güvercin gibi geliyor yani Fed. Bunu bence Eylül'den sonra daha da belirgin bir şekilde hissetmeye başlayacağız ve ondan sonra bunun fiyatlara girdiğini göreceğiz. Bu açıdan ben kısa vadede volatilitenin devam edeceğini düşünüyorum. Ama yılın son çeyreğiyle beraber daha güvercin bir Fed'le birlikte piyasalarda da daha böyle tekrardan o coşkunun başladığı bir döngüye doğru gireriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Araya giderken de bir haberimizi paylaşalım. Bank of Singapore Küresel Bilgi İşlem Direktörü John China hisse senedi piyasaları ve daha geniş yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim ardından kısa bir ara.
2: Yani Paul'un az önce bahsettiği gibi petrol yükseliyor, hazine getirileri zemin kazanmaya devam ediyor ve tabii ki yapay zeka ticaretinde de satışlar görüyoruz. Şu anda sizin için en önemli olan şey nedir?
3: Bence faktörlerin birleşimi bize piyasanın kırılganlıklarını hatırlatmaya geri dönüyor. Yapay zeka ticaretine hala çok bağlıyız ancak asıl soru bunu nasıl ifade edeceğiniz. Ve görüşümüz gerçekten sadece tedarik zinciri boyunca değil, aynı zamanda ekosistemin çeşitli kısımlarında da bunun çok önemli olduğu yönünde. Kore'den bahsettiniz. Bence tabii ki hala temellere geri dönüyoruz ve bunlar yapay zeka ekosisteminin itici güçlerinin önemli parçaları. Ancak olan şu ki, teknik göstergeler aslında lehimize işledi. Bence ETF'lere, kaldıraçlı ETF'lere bakarsanız, bu ETF'lerin gama riskinden korunma stratejileri aslında şu anda devrede ve bu düşüşte olduğu gibi yükselişte de gerçekleşiyor. Dolayısıyla volatilite ve iniş çıkış döngüleri oldukça belirgin olacak ve buna hazırlıklı olmalıyız. Kore'deki iki hisse senedinin şu anda MSCI Kore'nin %60'ından fazlasını oluşturduğunu unutmayalım. Bu da devasa yoğunlaşma riskini zaten vurguluyor. Bu yüzden bunun yerine yatırımcılar için asıl mesele tedarik zincirinin çeşitli kısımlarına bakmak için ağınızı daha geniş tutmak, aynı zamanda altyapıya, yenilenebilir enerjiye ve önümüzdeki 5 yıl içinde 5,5 trilyonluk yatırım beklediğimiz yapay zeka sermaye harcaması döngüsüne güç veren denklemin tüm parçalarına çeşitlendirme yapmaktır. Burada zirvede uzun vadeli trendlere bakıyoruz ve kısa vadeli gürültülerle sarsılırken, evet.
2: Güney Kore'den uzaklaşarak çeşitlendirme mi yapardınız, yoksa diğer fırsatları yapay zeka ekosisteminde bulabilir misiniz?
3: Yani açıkçası ABD'de çok fazla teknoloji maruziyeti görüyoruz. Ama aynı zamanda yapay zeka maruziyetinin artık hisse senetlerinde, hatta sabit getirili menkul kıymetlerde bile her alanda elde edilebileceğini düşünüyoruz. Hiper ölçekleyicilerin çoğu ihraççı haline geldi ve altyapıyı ve veri merkezlerini de faydalananlar arasında görüyoruz. Ancak aynı zamanda yapay zeka ticaretine aşırı maruz kalmanın risklerini de vurgulamak istiyoruz. Çünkü artık bunun gerçekten nerede olduğunu ayırt etmek daha zor. Çünkü hem hisse senetlerinde, hem sabit getirili menkul kıymetlerde, hem de özel piyasalarda her yerde mevcut. Bugün vurguladığımız temalardan biri de tüm portföy yaklaşımı ve yatırımcılarımızın artık sadece bariz olana değil mi? Ülke maruziyetime, sektör maruziyetime değil, aslında bu varlık sınıflarının ve bu yatırımların her biri için getirinin altında yatan itici güçlere bakmaları gerektiğidir. Ve bence çalışma çok daha derin olacak ama aynı zamanda maruziyetlerin nerede olduğu konusunda daha dengeli olacak. Dolayısıyla Kore, Tayvan, Japon ve Çin ekosistemleri hala portföyünüzün önemli bir parçası. Ancak mesele bu riski doğru ayarlamak.
2: Farklı sektörlerin daha geniş bir bileşimine sahip olan Japonya gibi piyasalara mı daha çok ağırlık veriyorsunuz? Ayrıca Japon yeninin zayıflamaya devam etmesi ve Japonya Merkez Bankası politikasının normalleşme ihtimali ne kadar risk teşkil ediyor?
3: Evet, bence burada iki yönlü bir durum var. Bir ülke bazlı riskler var. Bir de sektör ve şirket düzeyindeki riskler var. Japonya'da sermaye harcamaları ve ekipmanları dahil daha geniş bir ekosisteme dahil oluyoruz. Bu alanın sipariş defteri muhtemelen daha uzun vadeli ve orada geleceği biraz daha net görebiliyoruz. Ancak belirttiğiniz gibi şu anki risk enflasyon tarafında da var ve Japonya Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını çok net bir şekilde gösterdi. Fakat biz bunu sadece ülke bazlı bir karar olarak görmüyoruz. Bu durum bu yıl düşük performans göstermesine rağmen hala çok olumlu baktığımız Çin dahil tüm Asya'daki tekil menkul kıymetlere ve gerçek risklere kadar iniyor. Ancak sektörel değişimlerin temelinde yatan birçok itici güç olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Çin artık bize sadece üretim aşamasında değil, fiziksel yapay zeka ve yapay zeka ekosisteminin diğer alanlarında da fırsatlar sunuyor. Yani yapay zeka ekosistemine yatırım yaparken daha geniş kapsamlı bir yaklaşım benimsemenin bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
2: Çin söz konusu olduğunda yapay zeka işlemleri dışında o ülkedeki iç talep durumuna daha fazla odaklanan diğer sektörlerde iyi fırsatlar bulabiliyor musunuz? Çünkü çok uzun zamandır o ekonominin temel gücü konusunda endişelerimiz vardı.
3: Evet, bence Çin meselesi aslında iki yönlü. Yılbaşından bu yana aslında oldukça güçlü seyreden bir ihracat piyasası var. İç ekonomi tarafında ise tabii ki hala yerel tüketim üzerinden ilerlememiz gerekecek. Oradaki potansiyel itici güç belki kısa vadede değil ama emlak piyasasının normalleşmesi olacaktır. Orada bir taban seviyesi bulduğumuzda tüketici için bir nevi rahatlama olacağını düşünüyorum. Böylece hane halkı servetinin artmasıyla birlikte bunun başka bir potansiyel itici güç olacağını düşünüyorum. Bu kısa vadede gerçekleşmeyebilir ama bu durumun zaten bir şekilde gelişmeye başlayacak adını söyleyebiliriz. Teknoloji açısından bakarsak sadece yarı iletkenler veya yapay zekada değil, aynı zamanda sağlık ve yenilenebilir enerji alanlarında da birçok yeni teknoloji ve inovasyon var. Yenilenebilir enerji için daha geniş ekosisteme bakarsanız bunun sermaye harcamaları döngüsünün de çok önemli bir itici gücü olacağını göreceksiniz. Ve yapay zekadaki küresel sermaye harcamaları Çin'in birçok bir nevi bileşenin yanı sıra yapay zeka odaklı sermaye harcaması döngüsünde yer alan emtiaların üreticisi olması ölçüsünde Çin'e fayda sağlıyor. Bu yüzden yapay zeka sermaye harcaması döngüsünün çeyrekler değil yıllar süreceği düşünüldüğünde daha uzun vadeli bir yaklaşım benimsememiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu büyük yatırımlar bir şekilde finanse edilebilir, bazı ihracatçılara fayda sağlayacak ve bu nedenle bu konuya uzun vadeli bakmak gerekiyor.
4: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Yapay zekayı en son konuşarak bırakmıştık. Bir de onun enflasyonist etkilerine konuşarak devam edelim. Zira Walsh'un da açıklamaları vardı. Evet, bir miktar fiyat yükseltecek etkisinin olduğunu kabul ediyor ama bunun aslında çok enflasyonist olup olmayacağı konusunda biraz daha iyimser tarafta gibi bir izlenim verdi açıkçası açıklamaları. Dolayısıyla Ferhat Bey'e sorarak başlamak isterim. Siz ne düşünürsünüz enflasyonist olup olmadığı konusunda?
2: Şimdi şöyle, aslında AI yatırımları kısa vadede enflasyon etkisi var. İşte bunu nerede görüyoruz? İşte çip fiyatlarında, hafıza fiyatlarında hepsinde sert bir yönlü bir yukarı gidiş oldu. Ama genele yayılan bir verimlilik etkisi de olacak. O verimlilik etkisini şu anda halen sektörlerde çok fazla görmüyoruz. Bence orta uzun vadede işte belli başlı sektörlerde, özellikle hizmet sektörü tarafında, ondan sonra daha çok işte bu ilaç sektörü tarafında biraz daha geliştirme süreçlerinin çok maliyetli olduğu ve bunun fiyatlara yansıdığı, R&D tarafının daha etkili olduğu sektörlerde bence biz orta uzun vadede maliyetlerin düştüğünü, bunun da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskılayıcı bir etkisi olduğunu göreceğiz. O açıdan ben kısa vadede biraz daha enflasyonist olabilir ama orta uzun vadede enflasyonun baskılayıcı bir noktaya doğru bizi götüreceğini düşünüyorum.
1: Peki Tolga Hocam, siz ne düşünürsünüz? Yapay zekanın enflasyonu ne kadar besleyip beslemediği noktasında tartışmanın ne tarafında kalıyorsunuz?
3: Şimdi aslında Ece Hanım, baktığımızda ben de Ferhat Bey'e katılıyorum, Ferhat Hocam'a katılıyorum. Kesinlikle uzun vadede evet, verimlilik artışı ve buna bağlı olarak fiyatlar genel seviyesinde bir düşüş var ama kısa vadede asıl en önemli bence sorun, daha doğrusu enflasyon konusunda, enflasyon beklentilerinin bozulması konusunda özellikle teknokratik, yani Amerika için konuştuğumuzda teknokratik kurumlara güvenin biraz azalması, politika yapıcılar açısından, yani başta Fed olmak üzere ve politize olmuş bir durum söz konusu. Yani kısa vade anlamında baktığımızda evet, teknoloji kaynaklı bir enflasyon söz konusu olabilir. İşte özellikle commodity price'ların yarattığı şok, bunun etkisi olabilir. Yani enflasyon arttırma, ama uzun vadede baktığımızda kesinlikle yapay zeka ve bununla ilgili yapılan yatırımların gelecekte toplam faktör verimliliğini arttırarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratması söz konusu. Tabi burada tek risk, biraz önce söylediğimiz gibi, özellikle AI kaynaklı yatırımlarda ve burada bu sektörlere ilişkin kuşku çıkması durumunda buranın fonlama biçimi, çünkü çok önemli bir risk taşıyor. Dediğimiz gibi banka dışı finansal kurumlar gecelik borçlanma ile hisse senedi veya kredi veriyorlar. Aynı şekilde ABD hazine tahvilleri tarafında da. Yani burada çok hızlı bir biçimde o deleveraging dediğimiz kaldırıcın tersine dönmesi riski finansal piyasalarda 2007-2009 finansal krizinden daha hızlı bir bozulmayı beraberinde getirebilir. Çünkü o dönemden farklı olarak o dönemde özellikle bu piyasalarda bankacılık sektörü önemliyken, bankacılık sektörü kaynaklı fonlama önemliyken, şimdi tam tersine banka dışı finansal kesim son derece aktif pozisyonda, özellikle de private credit tarafı.
1: Peki buradan geçelim, bir miktar da emtia piyasalarını konuşalım. Çok ciddi hareketler görüyoruz. O tarafı da konuşmadan geçmemiş olalım. Çok da fazla bir yatırımcısı var Türkiye'de baktığımız zaman. Şimdi bu geri çekilmelerin daha ne kadar aslında aşağı gelmesini beklemek lazım? Buralar bir alım fırsatı mı yoksa değil mi? Daha dibin de dibi var mı diye sormak istiyorum. Ferhat Bey, ne düşünürsünüz?
2: Şimdi tabii dibin de dibin var mı? Evet, var. Yani maalesef finansal piyasalarda yani çok fazla öngörülemiyor. Özellikle kaldıraçlı pozisyonlar ya da belli fonların teminat yapısında altının önemli yer tutmaya başladığını biliyoruz. Buradaki her sert hareket kendi içerisinde o fiyatın da

0: bir kar topu etkisiyle o yöne doğru hızlanmasına neden olabiliyor. Son dönemde altın biraz daha volatilitenin düştüğü bir döneme doğru girmiştik. İşte 4000-4100 bandı arasında git gel yapan bir altın vardı ama bugünkü hareketle beraber biraz daha 4000'in altına doğru tekrardan deneyen ve zorlayan bir altın var. Ben kısa vadede halen aşağı yönlü riskler 3850 riski olabileceğini düşünüyorum. Ancak orta uzun vadede bence altın tarafında yön net bir şekilde yukarı. Yani kısa vadeli baskıya belki çok fazla odaklanmamak gerekiyor ki ülkemiz açısından da oldukça önemli bir yatırım aracı. Şimdi Merkez Bankası tahminlerine göre yaklaşık 500 milyar doların üzerinde yastık altında bir altın var. Finansal piyasalarda da var, yani altın hesabı olarak tutulan da var. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda yani genel olarak her altındaki hareket bizdeki iç toplam talebi de etkiliyor. Burada altın fiyatlarında eğer yılın son çeyreğinde beklediğimiz artışı yaşayabilirsek bence Türkiye açısından da daha olumlu bir noktaya doğru gidebiliriz.
1: Peki ya, yani uzun vadede yukarıya gider dediniz ama mesela o eski zirveler tekrardan görünür mü? Yani hep şu inanış vardı ya, bir fiyat eğer bir kere orayı gördüyse bir daha görür diye. O doğru mu?
0: Yani altın tarafında bence doğru. Yani daha önceki yıllara baktığımızda hep belki sert yukarı gittiği dönemlerde bir süre, uzunca bir süre hatta konsolidasyona giriyor. Ama ben bu konsolidasyonun biraz daha kısıtlı olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada FED'e yönelik beklentiler ne zamanki artık faiz artırmayacağına yönelik o kanaat oluşmaya başlarsa, bunu fiyatlamalarda görürsek, özellikle SOFR oranlarında o tekrardan 4'ün altına 3,5'lu seviyeleri görürsek, bence biz altında yeni bir hareket göreceğiz. Unutmayalım, mesela geçen yıl biz o altındaki son parabolik artışta SOFR oranlarının, 12 aylık SOFR oranlarının 3,5'un altına kaydığı bir dönemdeydik. Şubat'tan sonra o tarafta enflasyon beklentileriyle beraber faizler yukarıya doğru gitti. O noktadan sonra da altında bir düzeltme evresine girdik. Ne zamanki tekrardan beklentiler yerine döner, yani Fed'in artık faiz artırmayacağı beklentisi tamamen piyasalarda oturmaya başlar, ondan sonra biz yeniden altında yeni bir yukarı hareket görürüz diye düşünüyorum.
1: Tolga Hocam, siz neler söylersiniz?
2: Ben de kesinlikle Ferhat Bey'e katılıyorum. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi yani son derece polarize olmuş bir politik ortam var. Teknokratik kurumlara olan güvenin sarsılmış durumda. Şimdi yapılan çalışmalarda baktığımızda hatta New York Fed'in bundan yaklaşık bir ay önce yapmış olduğu ABD dolarının aşırı harcılıklı statüsü adlı konferans, ki üçüncüsü düzenleniyor. Orada şunu görüyoruz. Convention yield dediğimiz, yani eskiden ABD varlıkları risksiz finansal varlık olarak görülüyordu. Yani ABD yatırımcısı gelip örneğin Euro bölgesinde veya Türkiye'de bir yatırım yaptığında artı 200 bas puan ekstra getiriyle başlıyordu. Bunun son yapılan çalışmalarda eksi 150 bas puana döndüğünü görüyoruz. Yani artık ABD varlıkları yatırımcı gözünde de risksiz finansal varlıklar değil. Evet, kısa vadede özellikle bu petrol şokuyla beraber merkez bankalarının dediğimiz gibi o doların exorbitant privilege statüsünden rezervleri çeşitlendirme statüsüyle beraber altına geçmesi ve ülkelerin özellikle maliyeyi destekleyebilmek için yapmış olduğu satışlar son dönemde etkili olduğunu görüyoruz. Ama uzun dönemde baktığımızda özellikle ABD açısından konuştuğumuzda polarize olmuş bir sistem. Biraz önce söylediğim başta FED olmak üzere teknokrat kurumlara olan güvenin sarsılması. Burada ABD dolarının o exorbitant privilege, aşırı ayrıcalıklı statüsünün zarar görmesine neden oluyor. Ve dolayısıyla bence ana trendin, uzun vadeli trende baktığımızda değerli metallerin bir safe haven olarak görüldüğü bir döneme açıkçası girdiğimizi düşünüyorum.
1: Evet, orada safe haven dedi Tolga Hocam. Peki altın dışında bir de kripto piyasalarını sorayım, oradan konu açılmışken. O tarafa dair yeniden o yükselişleri görmeye başlayacak mıyız? Şu anda şeyi de tam bilmiyorum, o 4 yıllık döngünün neresinde olduğumuzu da tam bilmiyorum ama orada da çok ciddi bir geri çekilme gördük.
0: Yani orada da aslında, yani Bitcoin üzerinde baktığımızda neredeyse %50'den fazla çekilme oldu en tepesinden. Yani önemli bir düzeltme oldu. Ama bir süredir hani daha yataya bağlayan bir Bitcoin hareketi görüyoruz. Özellikle yani Bitcoin'den bahsetmek lazım tabii. Burada oranın en dominant aktörü Bitcoin. Biraz daha stabilize olan, biraz daha o kaldıraçın yani kaldıraçlı pozisyonların azaldığı

0: da bir döngüden geçiyoruz. Geçmeye de devam ediyoruz. Eğer burada 60-65 bandında bence bir süre daha devam edebilirse, ki şöyle de olumlu tablolar var. Nedir işte, Nasdaq çok sert bir şekilde satışı yiyor ama Bitcoin en azından eskiye kıyasla daha
1: görece korelasyon daha azaldı diyorsunuz.
0: Azaldı. Biraz daha böyle stabilizasyon sürecine doğru girdi. Biraz daha volatilite azaldı. Bence bir noktadan sonra işte yılın son çeyreği diye tabir ettiğimiz döneme doğru yaklaşırken tüm varlık fiyatlarıyla beraber orada da yeni bir fiyatlama görebiliriz. Ama hani pandemi sonrasındaki gibi sert artışlar ya da o Trump'ın seçimi kazandığı dönemdeki gibi sert yukarı yönlü hareketlerden ziyade biraz daha kademeli artışları görmemiz daha olası diye düşünüyorum. Çünkü son 3-4 yıllık dönemde o kaldıraçlı pozisyonlarda inanılmaz miktarda bir para kayıpları yaşandı. Evet. Yatırımcının ilgisi, özellikle küçük yatırımcının ilgisi o taraftan başka alanlara doğru kaydı. İşte bunu nerede gördük? Nasdaq tarafında işte Micron gibi, SanDisk gibi bir yılda %1000-2000 yükselen hisselerde gördük. Biraz daha o tarafa doğru yatırımcı ilgisi arttı. Eğer oradaki yatırımcı ilgisi tekrardan sönümlenmeye başlarsa belki kripto piyasasına doğru giriş olabilir. Ama ben sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi gibi yatırımcıların ağır ağır böyle suları test ederek gideceğini düşünüyorum. O açıdan sert o parabolik artışlardansa kademeli artışın yani Bitcoin yatırımcısı açısından da daha sağlıklı olacağı görüşteyim açıkçası.
1: Peki yani uzun vadeli atıyorum 10 sene sonra, 15 sene sonra uç senaryolar konuşuluyor ya fiyatlamalarda, evet. Onlara inanıyor musunuz?
0: Ben çok inanmıyorum açıkçası. Yani şimdi yapay zekanın bizi nereye götüreceğini, o yapay zeka düzleminde hangi varlıkların daha öne çıkacağını ben şu aşamadan öngörebilmenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani önümüzde yaşayarak göreceğiz aslında. O açıdan bir varlığa ya da bir varlık sınıfına çok fazla bel bağlayıp o tarafta yatırım yapmak bana çok mantıklı bir strateji gibi gelmiyor. Yani tabii ki her yere ufak ufak yatırımlarınızı yapabilirsiniz. En azından portföy çeşitlendirmesi açısından, ama tek bir hikayeye inanıp o hikayenin peşinden gidip bütün varlığınızı buraya bağlamak benim açımdan çok mantıklı bir strateji değil.
1: Tolga Hocam, siz neler söylersiniz bilmiyorum, kripto piyasasına ne kadar ilginiz var ama yine de bir fikrinizi almak isterim. Yani öyle varlıklarda bir gelecek görüyor musunuz, ne kadar görüyorsunuz?
2: Açıkçası 16 sene Gazi Üniversitesi'nde para dersi anlattım. Hep sağlam parayı anlatırdık. İstikrarlı olması, işte itibarlı olması, konvertibil olması, istikrarlı olması, işte fiyatının belli seviyede olması. Zaten istikrarlı olunca da itibarlı oluyor. İtibarlı ve istikrarlı olunca da convertible oluyor. Yani herkes tarafından kabul ediliyor. Ben dolayısıyla özellikle buraya çok ciddi düzenlemelerim. Merkez stable coins tarafını ayrı tutuyorum. Yani ABD tahvillerine, ABD dolarına dayalı veya Euro bölgesi için işte baktığımızda son dönemde Euro bölgesi yetkililerinin açıklama var. Bizim sadece iki tane ödeme sistemimiz var. %26'sını karşılıyor. Geri kalan kısmı ABD'li ödeme sistemleri tarafından karşılanıyor, işte Visa gibi. Dolayısıyla ben buraya çok ciddi düzenleme geleceğini düşünüyorum. Özellikle terörün finansmanı, ki yani son yaşadığımız dönemde. Ben hani burası konusunda birazcık kuşkularım var. Ama önümüzdeki dönem varlık fiyatları açısından baktığımızda bir sanayi rönesansı yaşanıyor. Burada yarı iletkenler, sanayi ve kimya sektörünün ben ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi o tarafta volatilitenin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ben kesinlikle bir Bitcoin'in veya işte o şekilde eğer arkasında bir stable coin değil, yani merkez bankası veya güvenli bir varlık yoksa o tarafın son derece riskli olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi özellikle mesela Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda biz hep dedolarizasyonu veya dolarizasyonu işte yabancı para birimi cinsinden mevduat olarak bakıyoruz. Ama dolarizasyonun ayrı bir boyutu aslında, yani bu Bitcoin'ler, yani insanlar kendini yüksek enflasyondan, oynak enflasyondan koruyabilmek için bu tür varlıklara yatırım yapıyor. Yani burası oynaklığın çok yüksek olduğu bir piyasa. Dediğimiz gibi özellikle yasa dışı kara para konusunda çok büyük sıkıntıların olduğu. Ece Hanım, sizin önceki konuşmalarımızda konuşmuştuk. IŞİD Fransa'da Charlie Hebdo'ya saldırı yaptığında ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın ilk almış olduğu karar büyük küpürlü paraların basılmasını durdurdu. Çünkü bunlar terörün finansmanında kullanıyor. Şimdi biz İran ABD savaşında da bunu görüyoruz. Yani kripto paralar üzerinden yürüyen bir şey var. Dolayısıyla buraya çok sert düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, aslında bir vaktimiz kaldı ama içeriği de sormadan geçmek istemiyorum. Zira bugün bankacılık tarafında ciddi bir ayrışma vardı sınayıyla baktığımızda. Bank of America'nın da raporunun bir aile etkili olduğunu görüyoruz. Hem raporu atıfta bulunacak olursak, burada aslında kar marjlarında bir aşamada bir yükseliş olacaktır. Elbette bir faiz indirilecektir ama o en azından bir sene gibi bir süre ertelendi diyor. Katılır mısınız? Katılıyorsanız eğer Ferhat Bey, bu aslında satış baskısının derinleşmesini beklememiz gerekir mi bankacılık tarafından?
0: Şimdi tabii bankacılık sektörüne yönelik hep olumlu beklenti içinde olduk bu faizlerde tepe noktaya ulaştıktan sonra. Hani faiz indirimi geldi gelecek, geldi gelecek derken sürekli bir tane başımıza bir olay geliyor. İşte bir dönem içeride siyasetle alakalı bir gündem oluyor. İşte sonra bir İran savaşı ortaya çıkıyor. İşte geçen yılda hatırlayalım bir 12 gün savaşı vardı. O bitti. Üzerine tekrardan şimdi Şubat başından bu yana bunlarla uğraşıyoruz. Yani bu döngüler o bir türlü o faiz indirimini ve enflasyon beklentilerini sürekli olarak ileriye atıyor. Şimdi böyle olduğu sürece de bu bankacılık sektöründeki net faiz marjındaki iyileşmeyi bir türlü gerçekten bilançolarda göremiyoruz. Öz kaynak karlılıkları çok düşük seviyelerde. Yani neredeyse banka sermayeleri açısından baktığımızda bankaya kendi parasını mevduat olarak koymak o bankaya çalıştırmaktan daha karlı bir noktada şu anda. O açıdan da ben kısa vadede bankacılık sektörünün halen baskılı kalabileceğini düşünüyorum. Ama yılın son çeyreğiyle beraber unutmayalım önümüzdeki yıl artık seçime doğru yaklaştığımız bir dönemdeyiz. Seçim ekonomisinin ağır ağır başlayacağı bir noktaya doğru gideceğiz. Biraz daha faizlerin kademeli olarak belli noktalara çekileceği bir döneme doğru gireceğiz diye düşünüyorum. O yüzden ben yılın ikinci yarısında bankacılık sektörü için o beklenen günlerin daha yaklaştığı bir noktaya doğru gideceğiz. Ve fiyatlamalar biraz daha o noktaya doğru evrilecek diye bekliyorum.
1: Peki Tolga hocama döneyim. Yani bir dakikalık bir vaktimiz kaldı ama eğer ki Ferhat Bey'in söylediği süreç aynı şekilde gerçekleşirse enflasyona bağlayacağım konuyu, orada bir ver riski oluşur mu?
2: Kesinlikle. Aslında Ferhat Bey çok önemli bir noktaya değindi. Yani bu sene enflasyonla mücadelenin son senesi. Yani onun adını koymamız lazım. Yani benim beklentim 2028 Nisan ayı gibi seçimlerin olacağı, yani ilk döneminde. Dolayısıyla burada tabii çok önemli riskler var. Yani bankacılık sektör açısından baktığımızda ani bir faiz indirimi, kur tarafındaki sıçrama, işte bankacılık sektörüne baktığımızda vade uyumsuzluğu söz konusu. Yani yükümlülüklerin %90'ı kısa vadeli mevduatlarla, yani yaklaşık bir aylık mevduatlarla uzun vadeli kredi veriyor. Özel sektör riski var. Özellikle bu kurun sabit tutulması ile ilgili reel sektörün almış olduğu bir risk söz konusu döviz kuru tarafında. Kur istikrarlı gidince ve yurt dışı faiz oranları düşük olunca yurt içinden yüksek faize borçlanmak yerine reel sektörün almış olduğu bir kur riski var. Bunun banka bilançosunda continuous liabilities dediğimiz kısmı söz konusu. Yani bankacılık sektörüne ait hisselerin ben açıkçası biraz baskı altında kalacağını düşünüyorum. Makroekonomik çerçeveyi hani bir dakikada özetlemeye çalışırsak bu şekilde söyleyebilirim.
1: Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu ve Ekons Danışmanlık Yönetici Ortağı Ferhat Yükseltürk, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve yarın ne konuşacağız bakarak devam edelim. Ama öncesinde rakamlar. Evet, Borsa İstanbul kapanışına almadan önce ABD borsalarına bakıyoruz. Dow Jones'ta %0,34'lük, S&P 500'de %0,63'lük ve Nasdaq'ta %1,62'lik daha sert bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. VIOP 30 tarafında %0,39'luk yukarı yönlü bir hareket var an itibariyle. Bakalım yarın ne konuşacağız? Gündem başlıklarına baktığımızda konut fiyat endeksini alacağız. Saatlerimiz onu gösterdiğinde Haziran ayına dair veri. Konut satışları yine saat 10'da gelecek. Kısa vadeli dış borç Mayıs ayına dair yine saat 10'da gelecek. Ve Euro bölgesine baktığımızda orada da tüketici fiyat endeksini karşılayacağız. Haziran ayında ne olmuş diye bakacağız. 12'yi gösterdiğinde saatlerimiz ve 16.15'te ABD tarafından yine önemli bir veri, sanayi üretimi verisini alacağız. Ve bir haberimize noktalayacağız efendim küresel piyasaları. Lombard Odier Asya Baş Yatırım Sorumlusu ve Yatırım Çözümleri Başkanı John Wood, Kore'nin kaldıraçlı ETF'leri çip piyasasının görünümünü ve İran'daki son gelişmelerle birlikte Brent petrolün yeni normali hakkında değerlendirmelerde bulundu. Noktalayalım efendim. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 60 dakikada görüşmek üzere.
3: Kore hakkında konuşmamız lazım. Tavsiyeniz nedir?
4: Yani Güney Kore'deki perakende sektöründeki bu tür spekülatif çılgınlıktan uzun süredir endişe duyuyoruz. Sanırım hepimiz duyuyoruz. Piyasalar yılbaşından bu yana zaman zaman olduğu gibi %100 yükseldiğinde endişelenmek için bir sebep vardır. Bence Kore Merkez Bankası tarafından alınan makro ihtiyati tedbirler doğru. Herhangi bir piyasada aşırı kaldıraç gördüğümde endişeleniyorum. Genel bir kural olarak bu durum pek iyi bitmez ve özellikle perakende sektöründe ve özellikle kaldıraçlı borsa yatırım fonları arasındaki spekülasyon seviyesini azaltmaya yönelik bu önlemlerin doğru olduğunu düşünüyorum.
5: Yine de Kore'yi destekliyorsunuz. Yani tavsiyeniz hala düşüşlerde alım yapmak ve bu tür kaldıraçlı borsa yatırım fonu ürünlerinde bir tür sıkılaşma beklemek mi?
4: Biz uzun vadeli yatırımcıyız, kısa vadeli taktiksel oyuncular değiliz. Ve evet, hepimizin bildiği gibi Güney Kore'yi yönlendiren temel hikayenin uygun olduğunu düşünüyorum. Tayvan için de aynısı geçerli, benim Yeni Çin dediğim şey için de geçerli. Yani bu yapay zeka, yenilenebilir enerji, çevrimiçi ekosistem ve özellikle bellek ve çip alanı üzerine bir oyun, daha doğrusu kaldıraçlı bir oyun ve bunun yakın zamanda değişeceğini sanmıyorum. Bu ticaretin lehine ağırlık veriyoruz. Ancak bu tercih edilen statüye eşlik eden oynaklığı özellikle klasik bir doğrudan portföy yönetirken özümsemek biraz zor. Ve bu oldukça aşırı dalgalanmaları görüyorsunuz. Bu pek de hoş karşıladığımız bir şey değil.
3: Ayrıca şimdi Kore'de nasıl ve nerede oynayacağınız sorusu da var. Sizce bu soruların cevabı nedir?
4: Yani biz bunu ülke endeksleri ve sektör endeksleri üzerinden yapıyoruz. Bize göre en uygun yöntem bu. Aslında daha geniş anlamda 6 ile 9 aydır gelişmekte olan piyasalarda ağırlığımızı artırmış durumdayız. Güney Kore ve Tayvan'ın gelişmekte olan piyasalara dahil edilmesini anlıyorum.
3: Bu bambaşka bir tartışma konusu.
5: Bu bambaşka bir tartışma.
4: Ancak doğru ya da yanlış, bu yapının bir parçası. Bu yüzden büyük ölçüde likit borsa yatırım fonları veya yatırım fonları aracılığıyla bu coğrafyada oynuyoruz.
5: Çin'de gerçekleşecek olan yeni halka arz, SEA, KC, MT ve kapasite artırımından bahsettikleri göz önüne alındığında bunun yarı iletken ticaretini nasıl sarsabileceği konusunda çok fazla tartışma var. Deyim yerinde ise oligopolü bozabilecek bu potansiyel oyunculara nasıl bakıyorsunuz? Çip ticareti ve bellek tarafında.
4: Yani genel olarak konuşursak aksaklıkları memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni girenlerin gelip piyasayı sarsma fırsatını kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Dediğim gibi Yeni Çin bu alanda gerçekten oldukça üretken ve bunun biteceğini sanmıyorum. Aşağı yukarı her çeyrekte yeni bir oyuncu çıkıyor gibi görünüyor. Ve bu da dediğim gibi teknoloji, yapay zeka ve yenilenebilir enerjinin arkasındaki ivmeyi artırıyor. Ekonominin o kısmını canlandıran yeşil enerji alanı, bize göre burası kesinlikle yatırım yapılabilir bir yer. Ancak bunun ekonominin muhtemelen sadece %15 ila 20'si olduğu konusunda uyarmak gerek. Dışarıda belki de daha kısıtlı bir manzara var. Dün birkaç gün önce yayınlanan Çin rakamlarında gördüğümüz gibi biraz daha zorlu bir durum söz konusu. Ama genel olarak dediğim gibi yeni oyuncuların olduğu alanda hala bolca fırsat görüyoruz.
3: Peki bu yeni Çin'i nasıl değerlendirirsiniz? Donanım orada olduğu için bu artık daha çok bir yerel yatırım mı? Yoksa Hong Kong gibi deniz aşırı yerlerdeki ticarileştirme yatırımı mı?
4: Evet, bir dereceye kadar Her ikisi de MSCI Çin Endeksinde çok daha fazla teknoloji görüyoruz. Bu yüzden bu yeni Çin'i değerlendirmenin çok daha iyi bir yolu ve kesinlikle aynısı A hissesi piyasası için de geçerli. Ancak fırsatlar da var. Belki tek bir hisse veya bazı endeks yatırımları olabilir. CSI 300 bir dizi önemli, katılımcıya ve bileşene sahip. Ancak bence bunu değerlendirmek

0: Makul ölçüde seçici ve temkinli olmalısınız. Çünkü bildiğin gibi David, tek bir çözüm herkese uymaz. Piyasa bu kadar elverişli şekilde ikiye bölünmüş değil.
1: Evet, yerel ve deniz aşırı piyasalarda dengeli bir yatırımdan bahsettiniz. Yani deniz aşırı taraf pek beklendiği gibi gitmedi. Belki de bu yılın büyük bir kısmında. Sizce bu durumu ne tür bir gelişme değiştirebilir?
2: Durgunuz.
1: Yani çünkü insanlar hala bu dev teknoloji isimlerinin bazılarında yapay zekanın ticarileşmesini sorguluyor.
0: Takip ettiğimiz isimler, temalar ve sektörler yılbaşından bu yana %25 arttı. Genel endeksler ise yatay ve sadece %2 civarı yükseldi. Bu ikna edici bir al ve tut endeksi değil. Burası daha çok sektör ya da hisse seçici bir piyasa diyebiliriz. Ki tabiri caizse işlenmemiş elmasların veya fırsatların bulunabileceği yer de burasıdır. Bunun yerel mi yoksa deniz aşırı mı olacağı tamamen sektör veya hisse seçicinin becerisine bağlıdır. Ama dediğim gibi bence artık burası basit bir al ve tut yönlü ticaretinden ziyade çok daha seçici bir piyasa, belki de önceki yıllarda olduğu gibi.
2: Gelişmekte olan piyasa hisselerinden bahset. Bu hala gelişmekte olan piyasa hissesi yatırımı mı? Bir fırsatı kaçırdık mı? Yani yapay zeka zihinleri tamamen meşgul etmiş.
0: Yani bizim için gelişmekte olan piyasa hikayesi daha çok Güney Kore, Tayvan ve bir dereceye kadar Güney Kore ve değer bazında Brezilya ile ilgili tercih edilen ülke statüsü bu şekilde iletiliyor. Yani bu değerlemelerle, temel makro büyümeyle bazı merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutma ihtimaliyle ilgili, bu da döviz açısından bir taşıma işlemini desteklediği anlamına geliyor. Düşük getirili olanlardan ziyade bu perspektiften. Yani genel olarak bu strateji yılbaşından bu yana gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterdi. Ve bu yılın ikinci yarısında da sürdüreceğimiz bir strateji.
1: Carry trade hala yen mi? En avantajlı hamle bu mu?
0: Bir dizi aday var.
2: Finanse edilebilir mi?
0: Yani İsviçre frangı da açıkçası klasik bir örnek. ABD dolarına kıyasla Hong Kong doları da öyle ve tabii ki yen de hatta opsiyon fiyatlamasının biraz daha yükselebileceğine işaret etmesiyle yen daha da ön planda. Ama evet, genel taşıma işleminin bu yüksek getirili para birimlerini desteklediğini düşünüyorum ve bunlar ağırlıklı olarak gelişmekte olan piyasalar grubunda yer alıyor. Bu yüzden döviz perspektifinden merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutmasıyla bunun getiri sağlaması muhtemel.
2: Hemen sorayım, petrol fiyatları ya da Fed faizi artırınca endişelenmeli miyim?
0: Bence bu önemli bir nokta. David, sanırım şu an göreceğimiz şey Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzında yarı kalıcı periyodik bir aksama gibi bir durum olacak ve bu piyasanın kabullenmek zorunda kalacağı bir durum. Bu yönetilebilir bir sonuç. Artık ılımlı bir gerilimi düşürme süreci beklediğimizi sanmıyorum. Dediğim gibi bu aksama dönemlerini görmemiz daha muhtemel ve piyasalar bunu esasen fiyatlamak zorunda kalacak. Belki de yeni normal olarak Brent petrolde 5 ila 15 dolarlık küçük bir prim olacak. Bu bir nevi durumu idare etme senaryosu. Bu arada piyasa sonraki fiyat artışlarıyla bu şokları kabul edip absorbe edebileceğini zaten açıkça gösterdi. Krizin başında Hürmüz Boğazı tehdit edildiğinde duyarlılıkta ve fiyatlamada olağanüstü bir çöküş yaşanması ilginçti. Piyasalar şimdi bu süreci kabul etmiş ve özümsemiş görünüyor. Bu bizim için yeni normal.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo.